0: nefes, soğuğun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan Yüz programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngış şunları söyledi.
3: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merak olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
2: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde, Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
4: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizi, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60. Şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah. Şeyleri bitti. Bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde işte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş soğuk gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan Yüz programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngış şunları söyledi.
2: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merak olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
1: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde, Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
3: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60, şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde İşte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
6: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan Yüz programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngış şunları söyledi.
2: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merak olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
1: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde, Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
3: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60, şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde İşte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
6: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan News programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merak olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
1: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
3: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60, şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde İşte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, Büyük Üstadları Bertrand de Blankefor, komutanları Nurattin Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan Yüz programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merakı olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
1: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde, Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
3: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60. Şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah. Şeyleri bitti. Bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde İşte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan News programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merak olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
1: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
3: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde yüz akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60, şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde İşte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte bugün başlıyor.
4: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak şövalyeleri bozguna uğradı, Büyük Üstadları Bertrand de Blankefor, komutanları Nur ad-Din Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan Yüz programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngış şunları söyledi.
2: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merak olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
1: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde, Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
3: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60. Şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah. Şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde İşte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
4: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
5: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
6: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
7: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
4: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
6: Evet.
4: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
6: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
4: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
5: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
4: Benim param o da benim.
5: O da benim.
4: Senin param. Senin param o da benim.
5: O da benim.
4: Benim param benim.
5: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
4: 2011.
5: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
4: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
5: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
4: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli. Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
4: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Haftanın son gününde hepinize hayırlı cumalar olsun efendim. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen ve 5 yıldır kesintisiz yayınlarına devam eden sabah programı Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz ve bugün de yeni bir güne, yeni bir gündeme uyanıyoruz. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın efendim. Ahmet Bey günaydın.
6: Günaydın, hayırlı sabahlar.
7: Günaydın, günaydınlar herkese.
4: Böyle müthiş bir hava var dışarıda gibi hissetsek de beraberinde yağışı da bekliyoruz. Meteoroloji zaten daha öncesinden söylemişti. Bak yağış da gelecek haberiniz olsun demişti. Bugün saat 12 ile 18 arasında bir miktar yağış alabileceğiz gibi görüyor meteorolojinin bilgilerine göre. Ve hatta meteoroloji el yükseltiyor. Diyor ki efendim bugün, yarın ve pazar. Hep söylediğimiz gibi hafta sonları hiç denk hiç es geçmiyor Rabbim, Allah razı olsun. Pazar gün dahil olmak üzere cuma, cumartesi ve pazar yağışlı bir hava örüntüsü var. Ardından da pazartesi ve salı itibariyle hava günlük güneşlik olacak gibi görünüyor. En düşük sıcaklıklar akşam saatlerinde genel itibariyle 10 derece. Sabah saatlerinde hafta sonu 24, hafta başı itibariyle 27 dereceye kadar da çıkacakmış, haberiniz olsun. Hava durumundaki durum böyle. Efendim piyasaya dönelim. Piyasada enteresan gelişmeler var. Beklentiler ve beklentilerin tersine döndüğü yerler var. Hepsini beraber bir konuşmamız lazım. Dün itibariyle Borsa İstanbul %2.82 artarak 14.827 puanla son dönem rekorunu kırmış oldu. Ben buradayım geldim, hadi ne yapıyorduk, nerede kalmıştık demeye başladı. Dolar kuru 46 lira 44 kuruş, euro ise 53 lira 10 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Savaş bitti, altın uçacak, altın var ya 5.000'e çıkacak 10.000'e çıkacak diyenlerin tersine altın 4.126 dolara yeniden geriledi. Yani anlık bir ivme ve yeniden gerileme çıktı. Buradan Fed'in faiz baskısının etkili olduğu konuşuluyor daha çok. Ben birazcık daha farklı yorumluyorum ama Halil Bey ile beraber de bunu konuşalım isterim. Brent petrolü ise 80 dolar sınırının hemen altındaki tutunma çabası devam ediyor. Hatta bir miktar yukarı bile çıkmış sayılabilir. 79 dolar 68 sentte de şu an itibariyle Brent petrolün fiyatı var. En büyük merakımız altındaydı. Altınla alakalı konuşulacaklar var. Serbest piyasada gram altın 6.272 liradan, bir çeyrek altın ise 10.261 liradan işlem görüyor. Şimdi dışarı diyor ki efendim, altın diyor güçlü dolar ve Fed'in şahin mesajlarıyla haftalık kayba yöneldi. Fed'in faiz beklentisi altını dağıttı. Ne olacağını hep beraber bakalım istiyor. Goldman Sachs da diyor ki Fed beklentilerine nedeniyle diyor altın tahminini düşürdü Goldman diyor. Yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 500 dolar aşağı yönlü revize etmiş. Hemen onu da okumak istiyorum. 5400 dolardan 4900 dolara düşürmüş. Yıl sonundaki ons için altın fiyatını analistlerinin yayınladığı notta yeni hedef seviyenin altının yılın ikinci yarısında yükselişini sürdüreceğine işaret ettiğini, ancak bu yükselişin daha önce öngörülenden daha sınırlı olmasının beklendiğini de bildirmiş. Evet, altın deyince kime dönüyoruz? Ya Ömer abiye dönüyoruz ya sana dönüyoruz. Anlat abi.
6: Ömer bu atın. Tabii ben varım.
4: Tabii yani. Onun vekaleti sen de zaten.
6: Yok, söylediklerinin hepsi de doğru. Bak şimdi altının yıl sonunda gelebileceği yeri tahminlerini düşürdüler. Ve Fed'in işte Eylül'le beraber faiz artırımlarına başlayacağız gibi bir açıklaması buradaki yatırımcının, ki yatırımcı derken bu Ahmet Bey'in, benim küçük ya da hanımların değil, aldığı küçük altınlardan bahsetmiyor. Gram altınlardan.
5: Küçük altın rafa kalktı, gramla gidiyoruz.
6: Tamam. Gram altınlardan bahsetmiyor. Yüklü sermaye yapılarının, fon şirketlerinin satın alma davranışlarından bahsediyor. Bak şu an 4100 dolarlarda, 5500 dolar olan yıl sonu hedefini 4900'e çekti. Yani bugün itibariyle bile hala %23-24, bugünkü rakamlar bile bir marjinal artış görülüyor, öngörülüyor. %24-25 korkunç bir rakam.
5: Bizim enflasyonun düşmesi gibi artışta azalma göz hesaplıyor.
6: Dez enflasyon olmuş altında.
4: Türk lirası üzerinden %25 dersen müthiş rakam da döviz üzerinden %25.
6: Tabii bir de döviz üzerinden, dolar üzerinden. Yani
4: dolarda şu an faizle para alıyorum, para veriyorum desen 3'tür 5'tir yıllık faizi. Şimdi hala, bunun üzerinde %25 büyük bir rakam.
6: O hedef 4900 dolar bir ABD vatandaşı, sermaye grupları, bir İngiltere, bir Çin, bir Japonya için çok büyük rakam o %23-24 demek. Bugün itibariyle korkunç paralar.
5: Dörtte bir ya. Yani tabii, 100 milyar dolar olanın 25 milyar dolar gibi çok büyük para. Dörtte bir.
6: Cidden çok büyük bir para. Sadece oradaki hedef rakamı biraz küçülttüler. İşte son dakika haberi ben de bir taraftan bakıyorum. İsviçre'deki o müzakere görüşmeleri iptal edildi. Ayrıntılar mutlaka gelecek biraz sonra.
4: Aslında iptal edilen çok orada şey, sadece İsviçre'deki görüşme müzakereleri iptal. Niçin? Sözcü diyor ki onu da hemen aradan geçeyim. Tatil merkezinde, dağ zirvesindeki tatil merkezinde yapılması bekleniyordu görüşme diyor. Açıklama Beyaz Saray sözcüsünün gece saatlerinde yaptığı duyurunun ardından geldi. Sözcü Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın sona erdirmesi amacıyla Tahran ve Washington arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik müzakereli başlatmak üzere İranlı yetkililerle Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirmeyi planladığı görüşme için yapacağı seyahati iptal ettiğini bildirmiş. Yani gidecektim, gitmiyorum. Şimdi iptal mi oldu? Yerine başkası mı geliyor? Hiç mi iptal? Hiç mi yok? Hiç mi hiç? Hiçbirini bilmiyoruz.
6: Bilmiyoruz.
5: Adamın işi çıkmıştır, yerine başkası gidecek.
4: Belki dişi arıyor adamı ya.
5: Yani başkası gidebilir.
6: Bilmiyoruz. 1-2 saate kadar netleşir. Eğer komple iptal edildiyse şöyle 1-2 saat sonra
5: onu Beyaz Saray açıklardı. Onu Beyaz Saray açıklardı. Gidecek adam kendi açıklamış. Ben gitmiyorum demiş. Öyle bir şey olsa, komple iptal olsa Beyaz Saray'dan açıklama oluyor ya onların X hesabından. Ya da Trump o şey yapar. O bir paylaşım atardı yani.
4: O kadar dengesiz bir Beyaz Saray var mı? Ak mı kara mı bilmiyoruz zaten artık, biliyorsun. Ne çıkacağını da bilmiyoruz. Yani buradan o gitmedi. Trump'ın kendisi bizzat gitti bile çıkabilir. İsviçre'de iptal ettik. İran başkentinde yapacağız. Türkiye'de yapacağız da çıkabilir. Her şey çıkabilir. Ama son bir haftadır fazlasıyla güzelleme yaparak dünya kamuoyunu, ekonomi piyasasını, ekonomi rallilerini Trump bizzat hareketlendirdi. Bunun bir günde bitmeyeceğini biliyoruz. Elektronik ortamda mutabakat metni aslında müzakerenin başlangıç ve mutabakat metni elektronik ortamda karşılıklı olarak imzalandı. Var mı? Yani devlet değil de elektronik dedikleri de şu kameraları açmışlar. Bak beni görüyor musun? Üstünde ne var filan demişler. İmzalamışlar. Şimdi müzakerenin başlangıcı olacaktı. Gecikebilir. Bu 60 günlük süre uzayabilir, kısalabilir. Arada hala başka noktalar özellikle Hürmüz üzerinde ya da yaptırımlar üzerinde çıkabilir ama müzakere sürecindeki gerginlik dışında ben gerginliğin çok fazla başka bir noktaya doğru gideceği kanaatinde değilim işin açıkçası. Çünkü Amerika yönünü çevirmek zorunda. Şu an Rusya-Ukrayna arasındaki yeniden sıkışma, yeniden kızışma ve diğer bölgelerdeki rahatsızlık ve yaz dönemi özellikle İran coğrafyası için ya da Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai bu bölgede yapabileceğin savunma ya da saldırı için çok sıcak bir alan. Savaşmak için de uygun değil. Füzelerin için bile uygun değil. Birçok şey için uygun değil. Artık bu noktada müzakere takvimiyle hani hatırlar mısınız şey olurdu. PKK ile bizim acemiler o zaman konuşurlar. İş tam yaz döneminde çatır çatır savaşılır çatışılır bilmem bir şey olur işte ele geçirdik şu oldu eylem yaptılar bunu yaptılar şunu yaptılar olurdu. Ondan sonra dönersin işin içerisinde kış döneminde barış imzalar inindeyken.
5: Tabii.
4: Hele bir duralım da hele bir sakinleyelim de bakarız kıvamında. Belki de bu 60 gün 70 gün bunun da işaretçisi olabilir yani gözümüzde çok da büyütmemek lazım.
5: Yok ya tüm her şey o 60 günlük muhabbette. Sadece zaman kazanmak için Trump'ın yaptığı, işte Netanyahu'nun da işine gelmiyor ama Trump'ın işine gelen bir konu sadece süre kazanmak için de. Asıl enteresan işte İsviçre'ye gitmekten vazgeçen başka yardımcısı Vince var ya, onun İsrail hakkındaki söylediklerini gördün mü?
4: Ne diyor?
5: O yerin dibine soktu İsrail'i. Ya inanılmaz çok ağır laflardı belki bugüne kadar hiç söylenmeyen laflar. Ne diyor? Diyor ki, Netanyahu işte o bakanlar diyor sizin diyor kabinedeki bakanlar diyor kalkmışlar diyor Amerika Birleşik Devletleri işte hani diyorlardı ya bizi sattı etti işte niye arkamızda durmuyor falan bunu söylüyorlar diyor. Sen diyor dünyadaki diyor devletler arasındaki tek müttefikini de kaybetmek üzeresin diyor. Bak inanılmaz bir laf bu.
4: Yüzüne vurmuştu maçı.
5: Yüzüne vurdu tek müttefikini de kaybetmek zorundasın diyor. İnanılmazdı. Yani bunu
6: demiyor mu kendi kendine lan dünyada bir tek biz mi salağız bunlara destek veriyoruz diye. Kendini müttefik olarak görüyor.
5: Ne dedi işte Trump dedi ya işte ben olmasaydım İsrail olmazdı dedi. O Ben Giver mıdır Ulusal Savunma Bakanı İsrail. O da dedi ki asıl İsrail olmasaydı ABD olmazdı dedi.
6: Niye ABD'yi kuran İsrail. Onlar mı keşfetmiş Amerika'yı nasıl
5: kuran,
6: bulmuşlar?
5: ABD'yi kuran.
4: Kurucu güç onlar.
5: Kurucu. Kurucular o 1700-1800'lü yıllarda Amerika'yı Amerika yapan İsrail sermaye şirketleri.
6: Tamam, siz kurmasanız başkası kurardı. Ya azı keşfedilmiş abi ülke var orada.
4: Başımıza bela almaz.
5: Var. Bu kadar da keşke kurmasaydınız. O da ayrı mesele.
4: Bu kadar da kurmasaydınız. İnsan acı güççüğünü kurar şöyle diye değil mi? Yani el kadar filan diye. Texas yeterdi bunlara ne gerek var. Efendim Trump'ın ilginç bir açıklaması var. İran savaşının ardından güç kullanma yetkisinin sınırının olmadığını savunmuş. Adam hakikaten sarhoşu, güç sarhoşu. Trump İran'a askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırının olmadığını savunmuş. Axios haber portalına röportaj veren Trump, İran'la mutabakatın ardından siyasi gücünü değerlendirmiş. Trump, İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorusuna bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum ama burada sınır yok değerlendirmesini yapmış. İran askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve Amerikan ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savunan Trump, başka kim böyle bir abluka uygulayabilirdi ki? Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım. Bazıları denedi başaramadı dedi. Amerika İran mutabakat zaptının başlangıçta Tahran'dan istediği koşulsuz teslimiyet anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Trump muhtemelen gerçekten de koşulsuz bir teslimiyet oldu diye yanıt verdi. Amerikan Kongresi demokratlar ve bazı cumhuriyetçiler başkanın İran'a karşı askeri bir eyleme geçme yetkisine tek başına sahip olmadığını ve kongre onayına tabi olması gerektiğini savunuyordu. Trump ise tam tersini söylemiş. Yani buradan ben bir ders almadım diyor. Gücün bir sınırı yok ne yapacaksam en fazlasına kadar yapabilirim. Çok da problem değil diyor. Gücün sarhoş olmuş. Ama iddia çok enteresan. Yani biz en büyük orduya sahibiz. Bir tane gemi geçirmedik ve dünya yani biz savaşı kazandık. Ordularını tamamen mahvettik diyor. Bizans'ın şeyi kapatıp da Halic'i kapatıp da içeriye gemi almıyorum derken Fatih'in yaptığı o gıcık eylem, yani tarihi değiştiren eylem aklıma geldi. Yani karadan gemi yürütme eylemi aklıma geldi. Şimdi ben gücüme hiç kimse yetmez derken ya da buradan kimse geçemez, burası yenilmez ve sarsılmaz derken bir anda ne olduğunu bilmeyecek kadar sersemletecek alan var. Ama ne kadar şeyi fazla alıyorsa, alkolü vesaireyi, uyarıcıyı ne kadar fazla alıyorsa fark etmiyor.
8: Onu solaryum yakmış. Kavrulmuş o, öyle rengi de şey ya, dönük
4: kavruk,
8: ya.
4: Çifte kavruk. Peki. Efendim, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısını kaçırmışlardı.
6: Kurtarmışlar.
4: Yani Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısını almışlar, kurtarmışlar. Tuzla'da bulunmuş, 7 kişiyle gözaltına almışlar. Çarşamba akşamı saat 21 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi tarafından kaçırılmıştı. İBB yöneticisinin ailesi Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini anlattı. Kızı da o anlara tanık oldu. Daha sonra aracının plakasının komşusunun araç plakasının kopyalanarak hazırlandığı, kaçırıldığı araç plakası öyle hazırlandı. Karaal'ın telefonundan sonra son sinyal Kartal ilçesinden alınmış. Bir alacak verecek meselesi ve düşman olmadığını söyletmişlerdi. Tuzla'da bulunmuş efendim kendisi. Tuzla ilçesinde bir adrese yapılan baskında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmiş. Operasyonda olayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alınmış efendim. UMOBES'e kameralarıyla da kaçırmışlar. Görüntüler de ortaya çıkmış. Kim niye kaçıldı hiçbir şey belli değil. 2019'da Kültür AŞ'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamış Erhan Karaal, 12 Mayıs 2025'te de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanmış. Bu kadar.
6: Yardımcının da mı vekili oluyor?
4: Yardımcının vekili, Genel Müdür Yardımcısı Vekili. Almışlar yani adamı, kaçırmışlar. Niye kaçırdılar, ne yaptılar kimse bilmiyor.
6: Bilmiyor.
4: Çıkarlar belki. Efendim, bu arada ülke içerisinde ki tabii ki CHP problemi var. CHP'de karışıklık devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa etmiş.
6: Büyükşehir Belediye Başkanı.
4: Aynen. Yani üstünden... İzmir artık CHP'nin değil.
8: Yok şimdi... Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden mi, öbür tarafın CHP'sinden mi? Hangisinden istifa ediyor?
4: CHP şu an tek CHP. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Oradan da istifa ettiğini söylüyor. 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapacak İzmir'de bu hadiseden sonra. 22 yıldır CHP'li değil artık. Üst üste alınan açıklamalar gelmiş. Üst üste alınan ihraç kararları endişe verici olduğunu söylemiş. Bir grup il başkanı ve İzmir il başkanının görevden alınmasının haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak nitelendirmiş. Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edecek. Bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de devam ediyorum demiş. Dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırmış Cemil Tugay. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını ve bu nedenle istifa kararı aldığını söylemiş. Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı oldukları dile getirilirken parti içi mücadelenin önemli olduklarını vurguladığını söylemiş. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı söylenmiş. Tugay açıklamasının ardından başkan vekili Levent Yıldır ile belediye meclis üyeleri Mustafa Özsulu, Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etmiş. Bu arada tabii ki bir gün önce de CHP il başkanı İzmir il başkanı da görevden alınmıştı. Bu arada Kayseri'nin de görevden alınmasını netlemiş zannedersem, sadece yazısı gelmemiş. Kayseri'deki il başkanı da zaten Özgür Özel taraftarı olarak duruyordu. Buradan da bir çıkış meydana gelmiş ve geçmiş olsun diyelim. Yani CHP kendi içerisinde bin parçaya bölündü neredeyse.
8: Evet, bu Kılıçdaroğlu tarafından istifa etmiş. Yani Kılıçdaroğlu'nun kılıcı çektiği tırpanlıyor ya.
4: CHP eşittir şu an. Kılıçdaroğlu hukuken CHP'den istifa edince Kılıçdaroğlu'ndan istifa etmiş oluyor. Ya da CHP il başkanı

0: konuyu tartışmaksızın başka bir şey söylüyorum. Yıllanmış partilerin en büyük problemi tabandaki delege ve partinin kurumsallaşmış köhne yapısıdır. İyi yapılar, bakın dikkat ediniz mesela. Tek partili veya tek adaylı rejimlerle giden şu an itibariyle AK Parti. Mesela ikinci bir aday var mı? Parti kurulduğundan bu tarafa tek aday. Yani parti birinin aslında. Yani evet ortada bir parti var ama partinin tüm tabanında Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı net bir mantık var. Yani net Recep Tayyip Erdoğan. Hani yanına yarın bir gün biri dedi ki ben de adayım arkadaş dedi. Döverler adamı. Yani böyle bir dünya yok. Ama şimdi CHP
1: diyemez
0: gibi,
1: ki.
0: CHP gibi yapılarda demokratik oluşmaya çalışan yapılarda ne yazık ki CHP'nin içerisinde bunu CHP'liler benden çok çok daha iyi bilir. Yıllarca yazılmış salak saçma üye yapısı, salak saçma oluşmuş delege yapısı, bazı grupların, bazı etnik grupların, bazı dinsel grupların, bazı cemaatsel grupların, tüm partiler için söylüyorum, ele geçirdiği bazı köşe başları sizi hareket ettirmez hale getiriyor. Yani CHP bir aksiyon alacak olsa Tunceli grubu ne diyecek, İstanbul grubu ne diyecek, doğru mu? Yani milliyetçi ulusalcı grup ne diyecek, diğeri ne diyecek? Bunların her biri birbiri içerisinde koltuk savaşına dönüyor ve bu savaş asla bitmiyor. Bunun için yeni bir parti, yeni bir oluşum, şundan herkes emin olsun, kim kurarsa kursun önümüzdeki 5-8-10 yıl içerisinde hareket edebilir. Yani hareketi daha rahat olabilir. Ama ya kardeşim CHP'de CHP illa biz bu hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Evet, bu duygusal tarafı işin. Ama siyasi tarafına bakacak olursanız CHP'de şu an hikaye yazılacak bir taraf yok. Hiç kimse için yok. Parçalanmış, bölünmüş, doğru mu? Kaza ve kırıma uğramış. İçerisinden genel başkanı neredeyse ihraç edilecek duruma girmiş. Büyük illerdeki il başkanları ya görevden alınmış ya kongre iptal edilmiş. Ve bu hikayenin içerisinde sen diyorsun ki biz bu CHP'den acaba bunu toparlar mıyız? Toparlanmıyor.
1: Atatürk'ün gençliğe hitabesi gibi oldu ya. Memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir diyorlar ya.
0: Belki yazmış gibi olur ama yani.
1: Bildiğin işte.
0: Gençliğe hitabe gibi
1: oldu. Gençliğe hitabenin içerisinde bir bölüm oldu.
0: Tam anlamıyla böyle ve burada kırılımları iyi görmek lazım. Şu an biliyoruz ki birçok ilde alternatif il binası, alternatif parti için hazırlıklar ve genel merkezde buna uygun hazırlıklar var. Ama bir taraftan da sonuna kadar parti içerisinde mücadele edelim hevesi de var. Bizim gördüğümüz ya da hissettiğimiz erken ya da baskın seçimi ya yukarıdakiler görmüyor ya da gördükleri halde hazırda bir planları var. Yani plan B hazır ama plan A'yı sonuna kadar oluşturmaya çalışıyorlar. Bazen kovulduğun yerde de zorlamamak lazım. Adam seni kovuyor, kapı dışarı ediyor.
2: Durma.
0: Bu kadar. Şimdi ben burada durabilirim aslında. Peki hukuken ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey. Şimdi kongreye gitmek için 1000'e yakın imza topladılar. Doğru mu delegelerden? 900 küsür. Şimdi veriyorsun kongre için, verdiğinde yaparsa yapıyor. Yapması için de mahkeme kararına gitmesi gerekiyor. Yapmazsa da mahkemeye başvuruyorsun. Mahkeme de diyor ki ben bu kongrenin yapılmasına, çağrı heyeti oluşturulmasına karar verdim demesi lazım. Ama hepimizin, tüm kamuoyunun, sokaktaki çocuğun bildiği hadise var. Senin bir mahkeme sürecin var. Sen yüksek mahkemeye başvurduğun için, üst mahkemeye başvurduğun için Yargıtay'dan çıkacak, istinaftan çıkacak kararı beklemek zorundasın. Çünkü şöyle düşün, dedi ki tamam kongreye gitmenize razıyım. Razı geldik, hadi kongreye gidiyoruz dedi. Yarın da mahkeme dedi ki ya mutlak buttan kararını ben iptal ediyorum. Ya sen yargıya gitmişsin. Mutlak buttan kararını iptal ediyorum. Hadi yeniden Özgür Özel Parti'ye dönsün. Varsay ki yargı bunu söyledi. İnan ikinci bir yıkım. İnan daha büyük bir yıkım.
2: Yani şu an böyle bir şey yapsalar bile o da geçersiz.
0: Niye?
2: Çünkü mahkeme istinafta. Ne olacağı belli değil.
0: Yok yok, mahkeme karar verirse diyorum. Mahkeme karar verdi şimdi, yüksek mahkeme de ya. Mahkeme dedi ki mutlak buttan iptal ediyorum. Herkes sil başa, bu ihtimal mi? Mahkemeye niye verdin kardeşim o zaman sen? Ne yapacağız? Aynı tomalar.
1: Tomalarla evet, Kılıçdaroğlu'na atacaklar.
0: Kılıçdaroğlu götürecek. Partiyi... Yani hadi tamam Kılıçdaroğlu direnmedi, partiyi teslim etti. Hani bu hadiselere gerek kalmadı diye düşünüyorsun. Ne yapacağız? Yani sen eğer adalet taraflı olarak CHP'ye bunu yaptı diye düşünüyorsan hala aynı yerden cevap bekliyorsun. Şimdi adalet bunu CHP'yi parçalamak için yaptı diyorsun. Tamam mı? Cumhurbaşkanının parmağı var diyorsun. AK Parti tarafı diyor ki bizle alakası yok. Bizi çekmeyin milleri. Bu sizin kendi probleminiz. Kendiniz şikayet ettiniz. Kendiniz vurdunuz diyor. Tamam hadi buna da okey. Şimdi taraflıysa mahkemede değişmedi ki. Yine taraflı karar verecek. Tarafsız ise böyle bir karar vermiş. Zaten mahkeme karar vermiş.
2: Hukuk var. Eğer Özgür Özel itiraz etmeseydi, istinafa götürmeseydi mahkeme karar

0: kesinleşmiş olacaktı. Ve o zaman o kongre çağrılarının bir anlamı olacaktı. Kongreye gidebilirlerdi. İşte o zaman o 982 miydi? 983 delegenin verdiği, noterden verdiği o kongre çağrısı haklı geçerli oluyordu. Aslında istinafa götürmesi faydalarına mı zararlarına mı oldu şimdi?
1: Ya ellerindeki tüm tuşlara basıyorlar.
0: Basıyor da.
1: Hangisinden işte ses gelirse.
0: Bazen bastığın tuş da doğru olmayabiliyor işte. Süreci uzatıyor o anlamda. Yani kendilerince haklı. Tamam, bir kararı beğenmedim, istinafa götürdüm. Tamam.
2: Peki,
0: da.
2: Peki şöyle düşün.
0: Sana daha çok zarar veriyor belki.
2: Şimdi bu kararı, bu yargı kararına başvurdun. Ve bu arada çıktın, yeni partini de kurdun. Şimdi çıktın kurdun. Yargı da dedi ki evet, mutlak butlan kararı yanlış. Bu Özgür Özel'in işine gelir. Partiyi kurmuşsun ama ikinci parti, yani ana partinde yeniden sana dönmüş. Çift cepheli.
1: Kanunda var mı çift partinin başkanı iki partide?
2: Başkan olmasına gerek yok. O zaman diğer partiyi direkt söndürüp evet artık evimizdeyiz, CHP'deyiz diyebilir. Ortada daha seçim başlamadı. Seçim takvimine giriyor yani gibi.
1: Fiyatına iki tane almış olur.
2: Yedeği cebinde hazır olmuş olur. Şimdi ama hikayeye ve mantığa bakacak olursan, ya işte efendim onu da bekleyelim, bunun da yargı sürecini bekleyelim. Hangi kafayı bekliyoruz bilmiyorum. Eğer bu bir operasyonsa, operasyon yapan tarafından, düzenlenen tarafından başarılı bir operasyon. Şu an itibariyle CHP'yi bu dakikada hangi mahkeme kararı, hangi kurultayı sayarsanız sayın, bir araya getirme şansınız yok. %30'a, %70, %50'ye, %50 oranına ne derseniz desin CHP parçalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 22 yıldır CHP olarak yönettiğin İzmir'de şu an CHP'ye ait değilsin.
1: Bağımsız.
2: Bağımsız. Yani şimdi burada Mansur Yavaş ortada duruyor. Ben oraya gitmem diyor. O parti kurarsa buraya gitmem diyor. Yani Özgür Özel parti kurarsa gitmem diyor vesaire. Çünkü Mansur Yavaş'ın planı başka. Yani o planı da net söylüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı hadisesi olduğunda Mansur Yavaş diyecek ki ben bağımsız Cumhurbaşkanı adayıyım.
0: Ta Ekrem İmamoğlu alınmadan önce, gözaltına alınmadan önce, 2025 19 Mart'tan önce Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulurken Mansur Yavaş ne dedi? Beni bu konuların dışında tutun. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Daha dedi seçime 3 yıl var o tarihte. 3 yıl öncesinden Cumhurbaşkanlığı için öne düşülmez. Yarın çok şey değişebilirdi. Belki muhtemelen birçok şeyi de biliyordu ya da tahmin ediyordu belki. O yüzden yani ne o tarafa yanaşıyor, ne bu tarafa yanaşıyor, ne he diyor, ne yok diyor. Ortada ya durmayı
2: döküyor,
0: ve
2: ne başka bir şey
0: sessiz kalmayı daha ziyade çok az açıklamalar yapıyor.
2: Evet.
0: Bu kadar hengamenin arasında belki de CHP'nin içerisinde en az açıklama yapan.
1: İşi çok adamın herhalde.
0: Ondan
1: bu
0: değil.
1: Bu işlere vakit ayıramıyor. Ankara'da belediyede bir sürü işi vardır.
0: Çok etliye sütlüye karışmamaya çalışıyor. Çok az beyanatlar veriyor. Ve mutlaka o da ya şöyle olursa böyle olur diye kendi A planı, B planı, C planı mutlaka var.
2: Eylül ayında Kayseri'ye gelecek Mansur Yavaş.
0: Niye?
2: Tarihi Kentler Birliği Başkanı ya. He. Tarihi Kentler Birliği mi? Belediyeler Birliği. Belediyeler Birliği Başkanı. Memduh Bey'le de istişare ederek karşılıklı anlaşarak tek adaylı çıktılar. Yani Memduh Bey de normalde aday olacaktı. Anlaşıldı. Meclis üyesi dağılımı yapıldı. Orada bir müthiş bir şu an yeni doku aslında işleniyor. O gün kalenin içerisindeki restoranın açılışında Memduh Bey o müjdeyi verdi. İşte Belediyeler Birliği toplantısını Kayseri'de yapacağız. Resti öyle almışız. Burada yapacağız. İşte kaç tane belediye başkanı varsa hepsi gelecek. Burada misafir edeceğiz kıvamında. Yes. Mansur Yavaş da işin başkanı. Şimdi artık Mansur Yavaş'ın hikayesinde dikkat ederseniz baştan beri çok yoktu ama sert uçlu siyasi tarafı olmadı Mansur Yavaş'ın. Tabii. Açıklamalarında da olmadı. Bunun için de Mansur Yavaş'ın dediğin tespitin doğru. O gün de aynı mesajı veriyordu. Şimdi adamın tabanı MHP. Şu an aday olduğu yer CHP. Yani bir dönem şu bile konuşuldu. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmazsa AK Parti'nin Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş düşünülebilir mi konuşuldu. Sevgi var yani iyi kötü bir teveccüh var diye. Şu an muhtemelen Mansur Yavaş hiç yerinden oynaşmadan belli bir noktaya kadar gelecek. Belli bir noktadan sonra diyecek ki belediye başkanı iken ben müsaade istiyorum, partimden de istifa ediyorum. Çünkü ben bu ülke için tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olacağım. Hoddi meydan, gelen arkamdan gelsin diyecek. Karşı tarafta bir ittifak modeli oluşamayacağı için şu an itibariyle gelirseniz buyurun diyecek. Fatih Erbakan da söylüyor aynısını. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun diyor. Misal veriyorum. Yani herkesin kafasında bir şey var Mansur Yavaş'la alakalı. Niye bu kadar büyüttüğü sormuyorum. Ama İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı derken ortada Tayyip Erdoğan'a alternatif bir kutup oluştururken Mansur Yavaş'ı hatta sürdük. İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Mansur daha Anadolu, İmamoğlu daha şu. O biraz daha milliyetçi kalıyor, o biraz daha ayrı kalıyor derken adam hiçbir şey yapmadan. Bunu çok net söylüyorum. Bak hiçbir şey yapmadan. Sadece stabil durarak, az konuşarak popülaritesini yükseltti.
0: Kesinlikle.
2: Bak Ankara'da da şimdi izleyiciler, dinleyiciler bilir. Ankara'da bir ofisimiz var. Gidiyoruz, geliyoruz. Oradan da size çok yayın aktardık. Ankara'da ne oluyor diye bir bakın. Eğer şu an Mansur Yavaş Kayseri'de belediye başkanlığı yapıyor olsaydı biz Memduh Bey'i eleştiriyoruz yani. Çarpı 10 eleştirirdik. Bunu çok net söyleyebilirim. Bak çarpı 10 eleştirirdik. Ankara'da bir şey mi oluyor? Yok.
0: Hiçbir şey olmuyor.
2: Peki niye bu kadar popülerite?
0: Sessiz kaldığı için.
2: Hani bazen hiçbir şey yapmamak da çok şey yapmak anlamına geliyor. Yani dalgada böyle dalgalı denizde birazcık böyle nefesini tutar ve üste kalırsın ya o seni bir yere doğru götürür. Rakiplerin elenir, mahkeme kararı çıkar, o olur bu olur. Tak diye ortadasın. Muhtemelen biz Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı diye bir cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlatılıyoruz. Yeni değil, uzun süredir. Buradaki oyunu ayrıklaştıran, ayrıksılaştıran, oyunu bozabilecek potansiyellerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'ydu. Bakın dikkat edin bir sene oldu değil mi? Bir seneye geçti operasyonu. Adam bir senedir içeride.
0: Tabii,
2: Mart'taydı.
0: 2025, 19 Mart.
2: Mart. Bak Mart'tan bu tarafa
0: 14 ay olmuş.
2: 14 ay olmuş. 14 aydır adam içeride. Sayan var mı?
1: 16 ay.
2: Ya muhtemelen eşi bile orada olduğunu unutmuş olabilir yani.
1: Yok o kadar değil.
2: Ya yok görmüyoruz adamı. Bak adamın o gündemi, popülaritesi. Tamam ilk başta çok konuştuk. Piyasayı çok etkiledi. Şu oldu bu oldu. Dosyayı konuştuk. Şimdi dosya biz dünkü konuştuğumuz hadise. Üzerine bir atılı suç var. Tamam mı? Bu suç netlesin ya da netlemesin. Durumun ne olacağını bilmiyoruz. Üzerine yapıştı. Nokta. Kaldık. Şimdi o zaman şu belirtildi. Tayyip Erdoğan da işte şiir okuyup cezaevine girmişti. Cezaevinden çıkınca da cumhurbaşkanı olmuştu. Birileri Ekrem İmamoğlu için de bunu yazdı. Yani dedi ki bu adam cezaevine girdi. Buradan bir kahraman çıkacak. İyi de Tayyip Erdoğan şiir okudu diye girdi. Doğru mu? Siyasi yasaklı olsun diye girdi.
0: Daha da dağlar ve uçurumlar var.
2: Sen şimdi burada bir sürü bir şeyden bahsediyorsun. Doğrudur yanlıştır tartışmıyorum. Ama dünkü söylediğim hadise. Adama diyorsun ki sen FETÖ'cüsün. Hadi gel dayıkla. Hadi ayıkla ya. Yani düşünsene Ahmet Bey'e diyorum ki Ahmet Bey hırsız sensin. Hırsız olmadığını açıkla bana. Bu çok zor ya. Çok zor. Yani bazı, olduğunu açıklamak daha kolay.
1: Bazı şeylerin açıklaması dediğin gibi çok zordur mesela. Seni benden önce kim öptü diyorsun. Ne desin? Hadi öp. Seni benden önce kim öptü? Öncesi mi sonrası mı öptü mü öpmedi mi hayır daha önce oldu. Aa işte karmaşaya bak sen.
0: Kimse öpmedi
1: bazı cümleler. Bazı cümlelerin açılması çok zor.
2: Son dakika gelişmesi daha var. Adalar Belediyesi'ne de rüşvet operasyonu yapılmış. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 gözaltı var. Hangi partili diye okumuyorum gerek yok. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 kişi gözaltına
0: ya
2: alınmış.
0: Adalar'da ne yapmış yani olabilirsin arkadaş? Adalar sit alanı olan bir yer. Gittim gördüm. Orada yüksek inşaat yok. Turizm neredeyse yok. Küçük küçük işletmeler var. Bütçesi belli az. Yani oradan bir yol geçmiyor, bir şey yapıyor. Öbür bizim en küçük belediyemiz nere? Akışla mı? Ya da Pınarbaşı mı?
2: Akışla.
0: Ya belki oradan bile daha küçük bütçesi var. Adalar dediğin yerde istesen de hiçbir şey yapamaz.
1: Araba bile yok değil mi? At arabası var.
0: He, at arabalarının falan olduğu bir yerde, imar izninin olmadığı, sit alanı olduğu, sadece restorasyon çalışmaları var. Başka hiçbir şey yok. Nereden götürdün, ne yaptın?
1: Abi adanın üstünde bir kilise bir yer var ya, yolda herkes çabut bağlamış ağaçlara bilmem bir şey. Çabut mu satıyordu acaba?
0: Bilmiyorum.
2: Valla durum öyle. Oradaki şey de durmuyor yani, cephe çoklu siyasi alanda muhtemelen yaz sonu itibariyle. Bu arada AK Parti'nin kongresi Kasım gibi değil mi?
0: Sanırım.
2: AK Kasım. Parti'nin kongresi olacak.
0: Kasım.
2: Şimdi yoğun senaryo Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kongresinde AK Parti Genel Başkanlığı için aday olmayacağı ve Bilal Erdoğan'ın olacağı. hazırlık ve tanım bu mantıkta. Olur olmazı biz buradan mırık diyoruz ya, İstanbul tarafı bunu çok net görüyor. Yani oradaki operasyon tarafı bunu çok net görüyor. Çünkü İstanbul'da Bilal Erdoğan kontrolü de aslında birazcık fazla ele almış. Aile de komple ele almış. Hal böyle olunca eğer Kasım ayında böyle bir hikayeyle başlayacak olursak bambaşka bir dünya yazmaya başlayacağız. Ama Türkiye için çetin bir dönem başlıyor. Şimdi bakın basit bir şey söyleyeceğim. Son dönemde işte faiz kararları, İran'ın pozisyonu, operasyonu vesairesi vesairesi. Açıklamanın cevabın gelmesi gereken yer normal şartlarda CHP değil mi? Ana muhalefet partisi. Ses var mı? Konuşan var mı? Konuştuğu duyulan var mı? Şu an CHP'de sadece şunu konuşuyoruz. CHP bıraktı dışarıyı. Kendi içimizde hangi koltuğu hangimiz kapacağız derdinde. Muhalefeti bitirdiğimiz alan, muhalefetin sözünü bitirdiğimiz alan yeni bir siyasi alan. Çok da rahat gideceği kanaatinde değil.
3: CHP toparlayamaz. Tayyip Erdoğan toparlar onları.
0: Gibi. Türkiye tarihinde babadan oğula geçen bir yönetim şekli, hepsi neredeyse başarısızlıkla sonuçlandı. Yani Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes. Allah rahmet eylesin. O da öldü. Bir siyasi
2: Turgut Özal'ın oğlu, Alparslan Türkeş'in oğlu.
0: İşte oraya doğru geliyorum. Hepsi de bir başarısızlıkla. Tuğrul Türkeş'in durumu, Ahmet Özal, Turgut Özal'ın oğlu. Yani o babadan oğula böyle bir siyaset geçişlerinde, ki hepsi de kendi döneminde de güçlüydü. Hatırlayın. Evet. Ama hep başarısızlıkla sonuçlandı. Bilal Erdoğan iyidir, akıllıdır, değildir. Bu başka bir şey ama karşılığı var mı dersen, ne kadar iyi olursa olsun yok. Şimdi Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin, Fatih Erbakan, karşılığı var mı dersen %2-3 bu kadar. Bakmayın öyle bazı anket şirketlerinde 8'ler, 10'lar, 15'ler çıkarıyorlar. Yok, hayal dünyasında yaşamayın. Gerçek neyse o. 2-3 bu kadar. Karşılığı olur mu Bilal Erdoğan dersen, şahsi görüşüm karşılığı olmaz. Olmayacaktı. Ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar akıllı olursa.
2: Sen kime 2-3 dedin, haber okuyordum, kaçırdım onu.
0: Fatih Erbakan.
2: Fatih Erbakan yerel seçimde buruştu, ispat etti. Şimdi o gün itibariyle pozisyonda buna hazırdı. Şu an itibariyle seninle %2-3 demem ama bak %2-3 demem. Teşkilatlanma da bebeği yapısında bir hareketliği var. Ama şunu söyleyebilirim. %15 mi? Asla.
0: Değil, mümkün değil.
2: %10 mu? Asla. Ama bu hikayede seçime girerken, seçime yaklaşırken karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Şimdi Fatih Erbakan ya da yeniden Refah Partisi seçime başlamadan önce kardeşim uçar bu adam dediğimiz bir alan değildi. Ama seçime girince alternatifsizlik ve CHP'ye, AK Parti seçmeninin, tabandaki merkez sağ seçmeninin CHP'ye gitmek istemiyorum ve diğer tarafta da başka bir ittifak var, bunlar hepsi ortak dediği psikoloji bu tarafta Fatih Erbakan'ın elini kolunu kuvvetlendirdi. Referans olarak neye bakacaksın? Anketi beğenmediğine göre son seçime bakacaksın. Son seçime göre adamın bir aurası, bir algısı var. Ama dediğine de şöyle katılıyorum. O günkü seçim sonucundaki sonuç bugün geçerli mi? Hayır, değil. Bugün hiçbir sonuç geçerli.
0: Belediye başkanı şimdi, neredeyse tamamını kaybetti.
2: Bak, sen bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki Bilal Erdoğan'ı partinin başına geçirir ve seçime çıkartırsak, Cumhurbaşkanı değil bak, AK Parti'nin genel başkanı. Cumhurbaşkanı ayrı, AK Parti genel başkanı ayrı. Cumhurbaşkanı yine Recep Tayyip Erdoğan devam edecek görünüyor. Normal şartlarda bunun Türkiye siyasetinde yememesi lazım. En alası olsa, yani hatırlayın ya, Berat Albayrak ne çekti? Damatlıktan çekti. Damat da damat, damat aşağı, damat yukarı. Adam mucize gerçekleştirse, yani böyle bir adam olduğu iddiasında değil.
0: Ağzıyla kuş tutsa yaramamaz.
2: Olmazdı ya. Yani. Niye? Damat. Bitti. Şimdi damattan çıktın evlat. Şimdi bunun normal şartlarda evet.
3: Deniyor. Ha? Deniyor işte.
2: Yok yok, bunun normal şartlarda yememesi lazım. Halil doğru söylüyor. Yani normal şartlarda bunun karşılığında vatandaşın ne yapıyorsunuz siz kardeşim, öyle iş mi olur demesi lazım. Türkiye sosyolojisi buna haiz. Çünkü biz padişahlığı yererkendeki en büyük hikayemiz oydu. Babadan oğula bir şeyin geçmesiydi bizi rahatsız eden. Yani çünkü baba çok akıllı, oğlan salak, ne yapacağız şimdi? Bunun için söylemiyorum. Padişahlık döneminde bunlar yaşanmış. Biri salaklık yapmış, biri bilmem bir şey yapmış.
0: Tabii
2: doğru
0: ki,
2: mu?
0: Tabii ki. Her bunun, padişah iyi miydi? Ha, değildi. Tabii.
2: Yani şimdi bunu reddettiğimiz için, daha doğrusu biz reddetmedik. Süreç bunu getirdiği için bir cumhuriyet dönemi, bir demokrasi dönemi kurulmuş ve bu dönemde kimse padişahlığı istemiyor. Oğlunu oraya koyunca otomatik olarak padişahlık gibi oluyor. Dediğim gibi Adnan Menderes'ten Turgut Özal'a, Turgut Özal'dan rahmetli Türkeş'e, onların evlatlarına bakacak olursan vatandaş bunu yemedi. Şimdi gelelim şuraya, ama bir istisna var. Siyasi atmosfer bunun için o kadar müsait ki. Hani şimdi geçen seçimi iyi hatırlayın. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tarafının medyası da algısı da sosyal medyada şöyle. Tayyip Erdoğan mı, banyo terliği mi? Banyo terliğiydi. Hatırlıyor musunuz o capsleri? Twitter'da filan bol dolardı, dolaşırdı. Yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında neyi koysanız biz oradayız idi. Hatta o dönem bir CHP'nin söylediği, rakı bardağıyla söylediği bir hikaye var, kulaktan kulağa dolaşır. Şu rakı bardağını bile koysam Tayyip Erdoğan'dan fazla oy alır idi. Kılıçdaroğlu bunu başaramadı.
3: O kadar bile etmedi mi ya?
2: Etmedi. Şimdi oradaki hikaye de aynı noktaya döndü. Şimdi dönelim bugüne. Diyorsun ki Tayyip Erdoğan'ı Bilal Erdoğan'ı getirdiği için istemezük dedik. Nereye gidiyorsun? Karşı yapının o kadar içine girmiş durumdasın ki. Dünkü konuştuğumuz hadise. CHP'nin iki kutbunu da Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini iddia edebilir. Bununla alakalı teoriyi Halil Bey yazabilir bize de. Kılıçdaroğlu'nu da yok, Kılıçdaroğlu'na yazmaz o, önceden yazın. Kılıçdaroğlu'nu da Özgür Özel'i de yazabilirsin yani. Bak bak, bu burası AK Parti'ye hizmet ediyor. Bak bu karışıklığın sebebi bu filan diyebilirsin. Her tarafı mitili yaktık.
3: Hayır, karşındaki AK Parti olmasa, bir başka MHP ya da bir başka parti olsa, bir partinin başarısızlığı rakibe yarar ya, bu kadar basit. Senin kendi içindeki başarısızlığın rakibine yarar, bunu tutup da onlara çalışıyorsun demek kadar saçma sapan bir şey olamaz.
2: Hikaye bunun için çok hazır. Bundan dolayı yarın Bilal Erdoğan aday olursa cümleten tepki gösteririz. Geçerek söylüyorum, benim tahminim, benim görüşüm. Belli bir miktar buna tepki gösterecek. Olur mu kardeşim öyle şey filan diyecek. Sonuç?
0: Yerel seçimlerde en son 2024 genel seçimlerde tamam %50'nin üzerinde bir Cumhur İttifakı'nın oyu oldu ama yerel seçimlerde CHP'nin gerisinde kalan bir AK Parti'yi gördük. Sebep neydi? Ağırlıklı AK Partili olanların sandığa gitmemesiydi. Bir tepkiydi. Tepki. Şimdi illa bir yere gitmesine gerek yok. Bir yere gitmese de yaptığı bir eylem başkasının işine yarıyor. Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı oldu, genel seçimlere bir şey oldu. Ağırlıklı olarak AK Partisi'ye gönül veren, sempatizanları olanlar gidip de CHP'ye oy vermez. Belki bir kısmı Saadet ya da Yeniden Refah'tır diyebilir. Bir kısmı atıyorum %10'dur. Ama belki %20'lik kesim, daha büyük bir kesim sandığa hiç gitmez. Tepkisini böyle koyar. Yani nasıl ki bir CHP'li AK Parti'ye oy vermezse, milyon tane oy hakkı olsa bir tanesini bile vermezse, AK Partiler de CHP'ye vermez. Peki o zaman denge nasıl değişecek dersen, o zaman solun kendi içindeki partiler arasındaki denge, sağ partilerin kendi içindeki oy kaymaları ya da 2024'te gördüğümüz gibi, bak seçime katılım oranı çok düşüktü. Seçime şimdi gitmemeyi tercih
2: gitmeme
0: eder.
2: Gitmeme tercihini hemen açıklayayım.
0: Ama o da başkasına sana yarıyor.
2: 2023 seçimlerinde %87 ile seçime gitmişiz. Yerel seçim olan 2024 seçimlerinde %78 ile gitmişiz.
0: Aradaki o
2: %9'luk bir fark var.
0: %9'luk kesim var ya, 6-7 milyon nüfus demek.
2: Şimdi %9'luk farkı komple AK Partililer gitmedi diye hesap edersen orantı doğru.
0: Komple değil ama ağırlığı o.
2: Şimdi oradaki istatistiği bilmiyoruz ve hakim değiliz ama sadece tahmin ediyoruz böyledir diye.
3: Seçim sonucu neyse ondaki oran orada da geçerlidir. %50-%50, %49-%50.
2: Şöyle olabiliyor Ahmet Bey. Mesela bu oldu daha önce. Mesela diyor ki ben adayımı beğenmedim. Ben partimin yaptığı şu hareketi beğenmedim. Ya da hatta şöyle bir hadise var. Bizimkiler zaten kesin kazanacak diyor. Şimdi benim sandık nerede, misal veriyorum, Samsun'da, İstanbul'dakininki Sivas'ta, ya kim gidecek oraya diyor. Yani bizimkiler zaten kazanıyor diyor. Bak, tutkuyu azaltınca, kazanamayacağım ihtimalini azaltınca, ya mesela geçen seçimi bir düşün. CHP'li seçmen Kayseri'de oy kullanmak için Kayseri'ye gelir mi? Havaya bakıyor, ben gelmem. Geldiğim bir şey değiştirmeyecek. Şimdi orada senin dediğine de hak veriyorum ama burada hani orantı farklı değişiyor. Hani aday, adayın durumu, şehrin durumu, yerel seçimin durumu, hepsi birbirinden farklı değerlendirilebiliyor. Ben de burada ilaveten şunu eklemeye çalışacağım. Şimdi bu katılım oranıyla ya da bu bakış açısıyla eğer biz bunu işte atıyorum AK Partililer sandığa gitmedi bundan dolayı bu kadar az oy oldu dersek bu AK Parti'nin kendini kandırması olur. Burada genel merkezin kandırmasına düşersin. Yani biz aslında başarılıydık da bizimkiler sandığa gitmedi. Sandığa götürecek de sensin. Bu heyecanı verecek de sensin.
0: Başarısızlık canım.
2: Tabii canım.
3: Yani konsolide edecek.
2: Şimdi
0: seçmenini sandığa götüremiyorsan bu senin başarısızlık. Bak çok özür diliyorum. Bir parantez açayım. De ki Ağustos'un 10'unda erken genel seçim yapalım desen en büyük karşı çıkan kim olur biliyor musun? Parti CHP.
3: Niye tatil diyemezsin?
0: tatil diye. Çünkü CHP seçmeni ağırlıklı tatile gider. Kendi memleketinden ziyade, yaşadığı yerden ziyade Antalya'da, ne bileyim işte Bodrum'da, Marmaris'te olan bir kesimdir.
3: CHP seçmeni bu kadar zengin mi ya?
0: 90'lı yıllar. Ya oradaki bir seküler kesimin bir maddi durumunun gelir seviyesi geneline bakıyorum. Tabii ki çok düşük de var, çok yüksek de var. Ama genel seküler bir kitleye baktığın zaman gelir seviyesi biraz daha yüksektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Oturup da bunun anketini yapmaya gerek yok. Çevremizde de baktığımız zaman bunu anlıyoruz. Onlar daha fazla tatil yapan. O zaman bak, biz bunu daha önce ne zamandı? 17 Ağustos muydu? 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadı mı? Yapıldı. O dönemde bunlar konuşulmadı mı? 2014 miydi? 2015 miydi? Dedi ki benim seçmenim sandığa gitmedi. Nerede? Tatilde. Adam tatilini yerde bırakıp da gidip de
3: bize ne abi, şey tatildeyse yani.
0: Seçimde sandığa gitmiyor.
3: Tam öbürü de diyecek ki benim seçmenim kışın üşüyor, sandığa gitmez.
2: Şu ya zaman da umre de mesela.
3: Ya benimki de umreye gitti. Benim o zaman
2: zamanı bu mu olur falan.
3: Ya, öyle şey mi olur ya?
0: Ya oluyor. Öyle şey olur mu diyorsun? Oluyor.
2: Bu istatistiği doğru okumak lazım. Mevzu sadece sandığa. Benim iddiam şu. Dün bir mecliste de aynısını söyledim. Mesela Memduh Bey %38 oy aldı. AK Parti. Şimdi ben size şöyle bir senaryodan bahsedeceğim. Tüm adaylar aynı. Tüm partiler aynı. Bugün yeniden seçim yapıyoruz. Ne olur?
0: Bilmiyorum.
2: Bak, tüm adaylar aynı. Yerelden bahsediyorum. Yerel seçimden. Yani ülke gündeminden filan bahsetmiyorum. CHP'nin adayı Murat Molu. Yeniden Refah'ın adayı Abdullah Hoca. Memduh Bey burada aday.
0: Yine benzer.
2: İYİ Parti'de yani. Kazım Yücel aday. Yarın seçim yapın. Benzer sonuç çıkmaz. Şu anki psikoloji ve şu anki yapı itibariyle AK Parti ya da Memduh Büyük Kılıç ismini dahi koysan, bunu kötü anlamda söylemiyorum, %50'den fazla alır.
0: Artar mı diyorsun?
2: Artar. Bakın, görmediğiniz kısmı anlatayım size. Tüm mahcubiyetimize, mağduriyetimize, ekonomik sıkıntılarımıza rağmen alternatifsizlik, karşı tarafın üzerine yıkılmış yük, diğer partilerin ufalması şu an seni şanssız ve mahkum hale getiriyor. O gün bir alternatifi vardı adamın kafasında. Mesela o günkü alternatifin içinde şu vardı. İYİ Parti iktidara gelebilir mi alternatifi vardı adamın kafasında. Şu an düşünen var mı bunu? Düşünen var mı ya? Barajı aşar mıyı soruyoruz şu an. Bu adamlar tek başına barajı aşabilir miyi soruyoruz. Ha, seçim yaklaşır, rüzgar değişir, bilmiyorum. Ama yani şu an barajı aşar mıyız diyor.
3: İttifak olunca barajı yok değil mi?
2: İttifak olunca yine ittifakın barajı var. Ama ittifakta da şöyle, İYİ Parti vesaire ayrı ayrı girmeyecek, tek liste girecekler seçime. Partinin barajı duruyor. Şimdi CHP'ye bak. CHP'den bir şey umut ediyor mu şu an kimse? CHP'nin kendi içi umut etmiyor. Kendi içinde parçalandı. Buradan da dökülüyorsun. 3 puan buradan, 5 puan buradan desen yine fark ediyor. Yeniden Refah diyorsun. Şimdi ben samimi bir örgütlenme. Ben bu zamanda kongreye sen beraber gitmiştik değil mi? Yeniden Refah'ın kongresine, evet. Ankara'ya. Evet. Ben orada genel başkanın kendisine de söyleyeyim. 25 bin kişiyi araneye toplamışsın. Ve bunlar yaşlı değil.
0: Çoğunluğu genç.
2: Bak, yaşlı genç değil. De. Yani mesela Saadet'te falan bunu görürsün. Hani çok yaşlı bir grup da vardır. Yeniden Refah gençlerden oluşmuş bir takımdı. 25 bin inanmış kişiyle Türkiye'yi fethedersin. Bunlar illerden gelmişler. Olmadı. Belediye başkanı seçti, diğer partiye geçti. AK Parti'ye geçti. Meclis üyesi seçti, diğer partiye geçti. Bir genel başkan kaldı Allah etmeye. Şimdi bu transferler ve bu hareketliliği sağladığında şimdi vatandaş salak mı zannediyoruz kardeşim? Salak mı zannediyoruz? Basit bir şey söyleyeceğim. Dursun Ataş'a geçen sefer İYİ Parti'den insanlar oy vermiş, tek milletvekili. İki tane bak muhalefetimiz kalıyordu orada. Yani şu an bir genel başkan olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey'i tenzih ederek söylüyorum. İşte Aşkın Bey ve Dursun Bey muhalefeti temsil edecekti. Şehirdeki sorunları onlar konuşacaktı. Şimdi İYİ Partili seçmen Dursun Bey'e kızgın. Ama şöyle mi diyor? Biz yeniden gidelim, İYİ Parti'ye verelim. Yıllar koyduğun adam geçmiş işte yani. Bunun psikolojisi de var. Onun için tüm bu etmenleri hesap ettiğinde keşke bunu uygulayabilecek basit bir yapay zeka simülasyonumuz olsaydı. Ama net bir simülasyon. Yani bu an şu olsa ne olur, bir test edebilmiş olsaydık o zaman daha iyi görürdük.
3: Aşkın Genç de CHP'nin içerisinde zaten bir şeylik var.
2: Aşkın Genç de Özgür Özelci. Şimdi bir de onun böyle bir netliği var. Tarafı belli.
3: Tamam, CHP'liler de diyecek ki CHP, Kılıçdaroğlu CHP'si kalmadı. Özgür Özel yeni bir parti kurarsa
1: Muhalefet?
0: Dün onu yok. Söyledi zaten. Görmüşsünüzdür dedi ki eğer yeni bir parti kurarsak kuracağımız yeni partinin oy oranı AK Parti'nin üzerine çıkar dedi.
1: Kim dedi bunu?
0: Özgür Özel.
1: Çok mu içmiş?
0: Ya yok, bu aslında mesaj yeni parti kuruyoruz mesajıydı. Aslında. Ha,
1: onu başka kelimelerle ifade etti. Tabii. Yani. Direkt bunun yeni parti kuruyoruz dese başka başka
0: yani
1: çıkacak.
0: Ya DSP ile işte görüşüyorlar bir taraftan. Yani partiyi devralmakla alakalı. Ya öyle bir şey yapacak ya sıfırdan olacak. Ama sıfırdan olduğu zaman bunun bir kongre süreci, il ilçe teşkilatlanmaları falan çok uzun bir süreç. Seçime kadar yetişmeme ihtimali bile var. O yüzden böyle bir hazırda olan bir DSP ya da ne bileyim işte başka bir iki partiyle daha konuşuluyor. Bunları devralmak, onların bünyesine katılmak ya da onları kendi bünyene katmak.
1: İncene Partisi ne oldu ya Muharrem?
0: Memleket Partisi kapandı. Kapanışını kapattılar verdi diye biliyorum değil mi? Memleket Partisi.
1: Kapatmasaydı işe yarardı ha.
2: Bilmiyorum.
1: Öbürleri bu arada hiç ses çıkmıyor. Davutoğlu bilmem bir şey, ben takip etmiyorum bunları da. Onlar ne diyorlar?
0: Kenarda diyorlar.
2: Kuantum fiziği gibi göreceli. Bakarsan görmüş oluyorsun, bakmazsan yoklar.
0: Davutoğlu aynı zamanda akademisyen. Üniversitede derslere giriyor biliyorsun. O hocalığını yapıyor.
1: Ha, o derslere normal.
0: O kendi memuriyetini yapıyor.
1: Çünkü hayır, sosyal medyada bazı açıklamaları görüyoruz. İşte AK Parti bizi de içine al falan filan gibi bir...
0: Onu bazen söylüyor. Hatta dedi ki Cumhurbaşkanı adayı olarak beni seçerseniz dedi. Ben de Cumhur İttifakı'nın adayı olurum dedi.
1: Ya git, ben anahtarlığıma maskot diye takmam, adam adaylık yapmaya kalkıyor ya.
0: Ya işte yani sen öyle diyorsun olarak... adam kendini başka bir yerde görüyor.
1: Öbürü?
0: Ali Babacan. Ali Babacan hiç ortada yok.
1: Ben bunların partilerini hep karıştırıyorum. Hangi parti bilmiyorum
0: Devam
1: da.
0: Ali Babacan.
2: Orada da şöyle ortada yok diye görüyoruz. Bu adamlar alanda var. Mecliste grupları var. Meclisteki grupta konuşma da yapıyorlar. Sen Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Özel'in, artık yeniden Kılıçdaroğlu'nun... Ondan sonra Devlet Bahçeli'nin görüşmelerini ve grup toplantılarını seyredebilirken onların grup toplantısını sadece kendi kanallarında seyrediyorsun. Alan küçük, bütçe de küçük. Medyada ne yazık ki bu kadar rahat ve özgür bir alan değil. Şimdi bu adamların hiçbirisini iş yapıyor olarak göremezsiniz artık. Zaten ülkenin yeni durumundaki kastettiğim şeylerden biri bu. AK Parti döneminde Tayyip Erdoğan'ın ilk başladığı dönemi hatırlayın. Adamın attığı adım... Aldığı karar bile memlekette fırtına oluşturabiliyordu. Medya üzerinde bazı dengeler, irticacılar, şeriatçılar geliyor derken bazı dengeler de bunun heyecanını verebiliyordu. Şu an bu heyecanı yaratabilecek, bu heyecanın propagandasını yapabilecek bir alan yok. Mesela şöyle düşün. Ali Babacan dedi ki ben müthiş bir roketleme yapacağım, tüm Türkiye'ye kendimi anlatacağım ve hareket edeceğim. Anlat. Parasını vereceğim.
1: Yüze görüşen insanlara ancak sesini duyurabiliyor.
2: Parasını vereceğim. Yani medya vesaire. Ben reklam gibi vereceğim vesaire yapacağım. Ben yine hadi anlat. O kısım bitti arkadaşlar. O kısım kapalı.
1: Bol bol o zaman Mete'ye şuraya buraya oraya para verecek.
2: Orada bile durum enteresan. Mesela siyasi reklamda Mete'nin kısıtlamaları var. Seni zorladığı taraflar var. Varoğlu var. Ve burada sen mesela sosyal medyadan bahsediyoruz. Biz şöyle zannediyoruz. Yaptığımız iş itibariyle Türkiye'deki herkes sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Yok. Bunun için bir 15 yıla daha filan ihtiyacımız var bu mantıkla giderse. Belli bir kitlenin, benim babamın, senin annenin, annelerimizin sosyal medyayla ilintisi çok düşük. Yani oradan baktığını algılayıp da Kılıçdaroğlu ne demiş, Tayyip Erdoğan ne demiş diye bakmıyor. Dantel modeli bakıyor. Cuma mesajı paylaşıyor. Misal veriyorum. Şey yapmıyor yani, senin benim gibi sosyal medyada haberi okudum, ne olmuş ne bitmişe bakmıyor. Bakmayacak da. Bakacak mı kardeşim? Senin annen bakar mı bunu? Senin annen bakar mı? Bakmaz.
1: Ya denk gelenlerde zaten hep yapay zeka videoları, ne olduğu belirsiz. Tabii. Onu ayırt edemez.
0: Bunlar sadece şu an hala geleneksel olarak televizyon izliyor.
2: Buradaki yani seçmen kitlesinin içerisindeki yaşlandığımızda hesaba gidecek olursak şu an en kötümser ihtimalle %15, %20'lik kısma dokunma şansın yok. Pinterest'i bile keşfetmiş annem ama diğer taraf yok. Anladın mı? Oradan bir çiçeğe bakıyor, bilmem bir şeye bakıyor. Onu bile keşfetmiş ama öbür tarafı keşfedemiyor. Şimdi dönüyorsun bu tarafa, genç kuşağa. Genç kuşak sosyal medyadan çok etkileniyor diye düşündüğümüz için biz şöyle zannediyoruz. Genç kuşak alıyor, işte Kılıçdaroğlu ne demiş, Özgür Özel ne yapmış, burada ne olmuş diye bakıyor diye düşünüyoruz. Çünkü niye? Dijital medya, elinde telefon var, tablet var filan. Umrunda değil. Şöyle kaydırırken sen etki alanında ve ilgi alanında yoksun. Umrunda değil ya. Bana ne diyor?
0: Siyasetten uzak.
2: Çok. Yani. Siyasete küs çocuklar. Şimdi bizim zamanımızda ve bizim ve bizden sonraki, bizden önceki jenerasyonda siyasi çeşitlilik vardı. Şimdi 20-25 yaşındaki bir çocuğa diyorsun ki seçim olacak. Yani
3: oy kullanacaksın diyorum, bana ne diyor?
2: Hayır, adam başka bir iktidar, başka bir model görmemiş. Geçen çok ilginç bir sokak röportajı vardı. Gördün mü bilmiyorum. Ülkenin kurucusu kimdir diye soruyorlar.
0: Fatih Sultan Mehmet.
2: Birçok cevap Recep Tayyip Erdoğan diyor. Vay be. Gençler. Genç ya. Yani lan bu soru KPSS'de çıkar filan. Hani yok. Kafada bu yok. Gençlerin de ülkeyle alakalı siyaseten bir umudu yok. Gençler şu an ne yapmaya çalışıyor? Para kazanayım. Yapabiliyorsam influencer olayım. Tabii. Yapabiliyorsam devlette memlette yer varsa ya da bir işte iş bulabilirsem bunu yapayım.
0: Ya da mizah
2: gidebilirsem, gidebilirsem yurt dışına gideyim. Gençlerin psikolojisi bu. Ve şu an bir bak mesela gençlerde müthiş derecede yüklenmiş ve bastırılmış bir anti Tayyip Erdoğancılık, bir anti CHP'cilik oturmuş durumda. İki kutup halinde. Mesela gençler siyasetin diğer renginden de haberdar değil.
3: Ya mesela gençlerde bir meslek sahibi olayım, yuva kurayım, aile babası olayım, çoluk çocuk. Onlar hiç yok zaten. Onların yani tanımını bile bilmiyorlar.
0: Okulların ne zaman kapanacağını öğrendin mi Ahmet Bey?
3: Haftaya.
2: Ne yazık ki.
0: Çocuklara sordun mu?
3: Hayır, dün okullara gittim. Bu birkaç gün gitmiyorlar ya. Zaten okula giden öğrenci hemen hemen hiç kalmamış. Ona da gidip velileri tek tek çağırıyorlar. İzin belgesi dolduruyoruz. Dün gittim okullara, izin belgelerini doldurdum.
0: Allah Allah.
3: Hep izin aldım yani. Değil çocuklarım gelmiyor diye. Ama bayramından
0: beri çocuklar gitmiyor.
3: Dedim buraya mazeret olarak ne yazayım dedim. Bir görevli, bir X okulda söylemeyeyim şey dedi. Kimisi dedi hastalık yazıyordu, kimisi şey yazıyordu. Ne yapayım, evde yatıyor da gelmek istemiyor mu yazayım?
2: Durumlar böyle.
0: Eğitimi konuşalım diyorduk ya. Hadi minnacık bir parantez. Bak ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri Kurban Bayramı'ndan beri son bir aydır okula gitmiyor. Üniversitede eğitim gören öğrencilerde bak bunu hocalardan duyuyoruz. Bazıları yoklama alıyor, bazıları almıyor. Orada biraz daha sistem ya da uygulama biraz daha farklı üniversite ya da üniversitenin içindeki bölümlere göre de farklı. Ama çocuklar derse gitmiyor. Bunu akademisyenlerle, üniversitede ders veren hocalarla bir görüşseniz sınıf mevcudu kaç? 100. Kaç kişi derse geliyor? 10. Bu kadar. 90 tane öğrenci, 80 tane öğrenci yok. Nerede? Kafede. Nerede? Dışarıda. Nerede? Okeyde. Nerede? Yatıyor.
3: Ondan sonra itiraz ediyorlar ki yok Milli Eğitim Bakanı aralara beşer gün tatil serpiştirdi. Yıl sonu tatil ya. Bir Haziran'da, Haziran dedim miydi mesela eskiden okulların kapandığı o dönem başlardı. Aralara serpiştirdi. Ya sen zaten ucu ucuna eklenmese de bundan daha fazla tatili yapıyorsun.
0: Tabii.
3: Gitmiyorsun. Bir de bunların birer aylık şey varmış. Mazeretli, mazeretsiz neyse bir okula gitmeme şeyisi varmış. Şimdi kimi? Ondan öğrencilerin yani.
0: Ha, o bir 20 gün mü öyle bir şey mazeret falan bir şeyler oluyor.
3: Mazeretli, mazeretsiz neyse hani şey yapmıyor. Bunların diploma notunu falan etkilemeden dilekçeyle falan şey yaptım ama onlar da abi onu kullandığın zaman geriye bir tek sınavlar kalıyor. Başka bir şey kalmıyor ki zaten.
0: Sınavdan sınava gidiyorlar. Lütfederse.
3: Bu lise çağında da böyle, ortaokul çağında da böyle. Ondan sonra dönüyoruz yaz tatilinden bir hafta.
0: Devamla alakalı ta ilkokul birinci sınıftan üniversite son sınıfa kadar okula devamla alakalı çok ciddi tedbirler alması lazım. Gelmiyor mu bırakacaksın, gelmiyor mu daha mı ısrar ediyor okuldan atacaksın. Kaçın sınıfa gidiyorsa gitsin. Yani bunu yapmazsan eğitimdeki niteliği
3: değiştirir. Nasıl yapacağız? Zorunlu eğitim 12 yıl olmuş. 12 sene okula gitmeyen adama lise diploması verip gönderiyorsun ya. Atma derdin yok, bir şey yok, zorunlu ya. Geçen kim söyledi? Sen mi söyledin Mustafa? Ortaokula gelmiş okuması yazması yok diye. Ha şu suça sürüklenenler de var. Ortaokul çağında daha okuma yazma yok. Hiç gitmemiş ama ortaokula kadar yükseltmişler. Niye? Zorunlu eğitim gidiyor. Gidiyormuş gibi gözüküyor. Böyle saçmalık olur mu ya?
2: Ya burada da bizimki de komedi. Yani mesela eğitim diye bir başlık açalım ve hadi konuşalım. Çok güleriz. Ülkenin halini normalleştiriyoruz, çocukları buna uyuşturuyoruz, veliyi ses çıkartmıyoruz. Bakın bu hafta sonunda üniversite sınavı var, cumartesi ve pazar günü. Sınava girecek tüm çocuklara başarılar dilerim. Kendi evladım da var bunun içerisinde. Sadece üzülüyorum. Verdikleri emeklere, uğraşlara ve uğraşların karşılığında heves ve heva ettikleri şeyin sonucuna ülkem adına, kendim adına, evladım adına sadece üzülüyorum. Ve biz bu ülkede bir eğitim sisteminden, metodundan bahsediyoruz. Hangi eğitim abi? Hangi eğitim? Çocukların idrak etmediği, beyin ve kafa yapılarını kullanmadığı, sadece liselerden vesairelerden okuyup üniversite kazanacağım diye fantezi kurduğu, bunun içerisinden 50 bin, 100 bin, 200 bin öğrenciyi kurtardığımız, geri kalan 2 milyon, 3 milyon öğrenciyi çöp ettiğimiz, heba ettiğimiz bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ve sonra da çocuklara diyoruz ki siz aslansınız, kaplansınız, yaparsınız. Ya o çocuğa bıraksan o çocuk neler yapar? Sen doğru eğitsen o çocuk dünyayı değiştirir. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Doktor olacak, mühendis olacak. Olan doktor ve mühendisi, ya söyletmeyin, yapanı ne hale getirdin ki kalanı ne hale getireceksin? Hayır. Ondan sonra biz bunu eleştirince ya da biz bunu söyleyince şuradan bir tane müdür, bir tane öğretmen, bir tane bilmem bir şey. Efendim siz de böyle düşünüyorsunuz ya canım kardeşim. Aynı gemideyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Ve biz bu ülkeyi eğitim sistemi sayesinde bir adım ileri götüremedik.
3: 12 yıl boyunca biz çocukları ne hazırlıyoruz? Üniversite sınavına değil mi?
2: Evet.
3: 12 yıl, yani bunun ilk 4 yılı, daha doğrusu 8 yılı LGS hazırlığı. O da LGS ne için? Üniversite için, iyi bir üniversite için. Bahsettiğin rakamlar kaç öğrenci sınava giriyor? 2 milyon, 2,5 milyon. Evet. Kaç kişi üniversiteye gidiyor? 200 bin, 300 bin. Kalan 1 milyon 800 bin 12 sene boyunca ne halta çalıştı? Mesleği yok, bir haltı yok.
2: Yaptı ama
3: yapacağı bir şey yok.
2: Beceremedi diyor.
3: Ondan sonra 20 yaşında, 22 yaşında ihtiyacı olan temizliğe, şuraya, buraya ya da şeye. Çünkü artık onlar şeyde yapamıyorlar. Üç harfli marketlerde iş de bulamıyorlar.
2: Onlar da yakalı.
3: Ve mezunların tabii şeysi var. Ya böyle dangalaklık olur mu ya? Bu bildiğin dangalaklık abi. 1 milyon 800, 1,5 milyon de hadi ben lafları, rakamları atıyorum. 1,5 milyon tane insan 12 sene boyunca hazırlandı, sınavda bir halt olamıyor. Hadi mezuna bıraktı diyorlar. Kazanamadı, seneye girecek demiyorlar da bir de öyle bu işi çıkartmışlar. Uyduruk bir şey çıkartmışlar. Mezuna bıraktı diye adını değiştirmişler. Sanki farklı bir şey. İkinci sene giriyor. İkinci sene de kazanamadı. Tamam neyse, hayat devam ediyor. Mesleğin öğrencilik. Ne yeteneğim var? Çok iyi sınavda şeyi, kutu doldururum.
2: Tabii.
3: Başka bir şey yok 12 sene. 12 sene boyunca bundan başka bir şey öğretmemişsin. 3-5 tane formül. Ha, ondan sonra hayatın gerçekleri 20 yaşına, 22 yaşına gelmiş çocuğun suratına vuruyor. Dönüyor, ben ne iş yapacağım? Baba dede, sana bir dükkan mı açsak? Elinde şey vardı, sana bir dikiş öğretsek. Hadi bir kursa git, şuradaki kurslara git, bir şeyler öğren. Ya da vasıfsız işçi olarak bir yerlerde işe girmenin yolu. Ha, bunda da siyasi torpilin varsa, bilmem bir şeyin varsa.
2: Ne öyle?
3: Devlete, belediyeye bir sırt at. Değil mi? Yani bir sırtlık bir yer bul. Evet. Öbür taraf olmasın. Yoksa yazık günah ya. Yazık günah, başka bir şey değil bu.
2: Vallahi bu yazık ve günahı yıllardır yapmaya devam ediyorsun. Efendim sona geldik. Müsaade isteyelim. Sınav sonrası artık pazartesi gün bunları son haftamızda, sezon finali öncesi son haftamızda yine konuşacağız. Yine ana gündemlerimizden bir tanesi olacak. Ama şimdi Laf Sokak'ta sizi baş başa bırakacağız. Neyimiz var efendim Laf Sokak'ta da?
3: Erciyes Zirve 1 için bakanlarımız geliyor ya.
2: Evet.
3: İnsanlara bunu sorduk. Ya bu bakanlar işte şu bakanlar geliyor. Yani bunların seç hangisine bir şey söylemek istersin bu bakanlara? Evet. Hazır elimize gelmişken. İstiyacınız var mı? Bir talebiniz var mı diye sorduk vatandaşa.
2: Soralım. Bakalım bu bakanlara ne söylemek istiyormuş sokak. Sokakta sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Pazartesi gün yeniden bir arada olacağız. Yeniden görüşeceğiz. Yeniden konuşacağız. İnşallah iyi haberlerle konuşuruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
4: Şattan.
5: Bir hızlı treni bile getiremediler.
6: Memlekete çalışsınlar.
7: İklim değişikliğini, kanununu kaldırmalarını isterdim.
5: Gelirler, gezerler, giderler. Bir de devlete bir masraf olur işte.
8: Talebimiz adaletli çalışmak.
9: Yarın iklim, su, gıda ve güvenlik temasıyla gerçekleştirilecek Erciyes Zirve 1'e Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılım sağlayacak. Sizin bakanlara iletmek istediğiniz şeyler nedir?
10: Vallahi halkın neyi işine geliyorsa ona göre davransınlar. Kendi kafalarına göre değil. Buradaki halk ne istiyorsa, onların önemli olan onların rahat olması, onların şeyleri yerine getirilmesi.
9: Esnaf ve vatandaşla bir araya gelip ziyaret etmeliler mi onları?
10: Bence de öyle yani, ziyaret etmeli, onların sorunlarını dinlemeleri, ne gerekiyorsa onlara göre davranılmalı. Yani ben bu şu şekilde kanun olarak yapıyorum diye değil, halk rahat etmesi lazım. Sonra seçilirken halka da şey yapıyorlar, soruyorlar. Onu da onlara göre davranmaları bence daha iyi, daha mantıklı bence.
11: Bir an önce seçim yaptırıp gerçek gündeme dönülmesi lazım ülkenin. Şu anda ülkede tek bir gündem var, butlan meselesi. Bu yüzden hiçbir şeyle ilgilenilmiyor. Emeklinin durumu ortada. Alt gelir grubunun durumu ortada. Herhangi bir yapılan bir şey yok. Hiç kimse görmemezlikten geliyor. Büyük bir muhalefet basiretsizliği var ülkede. Yani hükümet o kadar rahat ki muhalefet basiretsizliğinden dolayı hiçbir önlem almıyor. Neden? Çünkü kendini devirecek bir muhalefetin olmadığını biliyor. Ondan dolayı geliyor. Yani buraya gelen bakanların herhangi bir şey olacağı, fonksiyon olacağını zannetmiyorum yani. Ha gelirler, gezerler, giderler. Bir de devlete bir masraf olur işte. Senin benim cebimden.
6: Vallahi bakanlara iletmek istediğimiz bir şey yok. Yani bizim burada 7 tane, 6 tane mi kaç tane AKP'nin milletvekili var. 20 yıldır iktidardalar. Bir hızlı treni bile getiremediler. Hızlı tren buradan gitti, şeye gitti. Sivas'a gitti biliyorsunuz. Çok ayıp bir şey. O bakanların Kayseri'ye ne gibi katkısı olur bilmiyorum. İnşallah iyi olur. Kayseri'nin zaten bir şey sorunu yok. Konut sorunu yok. Murat Kurum'u ilgilendiren bir konu olduğunu da zannetmiyorum. Ama diğer konularda inşallah bir atasözü vardır. Büyüklerimiz daima her şeyin iyisini bilir. Onlar ne yaparsa her şeyin iyisini yaparlar.
12: Vatandaşın yani sorunlarının çözülmesi bence çok güzel olur. Bazı insanların yani ulaşamıyorlar. Bazı isteklerini, bilgilerini söylemeye ulaşamıyorlar. Ben memnunum gidişattan. Şeyde mesela aniden sütlerin falan bahalanmasında falan biraz onda problem var. Yoksa gidişat, ekonomik kriz falan hiçbir şey yok. Gayet herkes rahat. Önceden yokluk vardı. Şu anda hiç kimsede yokluk ben göremiyorum. Sadakamızı, fitremizi verecek adam bulamıyoruz. Gerçekten de etrafımıza bakıyoruz, bulamıyoruz yani. Ben çok memnunum. Bu gidişattan yok diyen yalan söyler. Çalışana her yerde ekmek var. Ben kadın halimle 5 çocuk annesiyim. Şu anda iş arayayım. Hasta bakıcılık olsun, aşçılık olsun. 2 gün sonra işimi bulur başlarım. Ama elhamdülillah yetiyor. Ne yapacağım ki ben fazlasına? Arayana gerçekten de iş var. Ama iş beğenmiyor bizim insanlarımız. Nankörlük var.
7: Doğal hayatı bozmamalarını isterdim. İklim değişikliğini, kanununu kaldırmalarını isterdim. Kayseri için fazla bir şey istemezdim. Kayseri'nin altyapısı falan gayet güzel. O şehir olaraktan gayet güzel. Ama tabii Kayseri için daha duyarlı olmalarını isterdim. Yatırım yapmalarını isterdim.
8: Talebimiz adaletli çalışmak. Bir de belediyelerde çok kişi hiç iş yapmadan aylık alıyor. Bunları biraz daha dikkat ederlerse denetim tabii marketlerde herkes kendi başına fiyatları çıkarabiliyor. Denetim zaten sıfır. Denetim yok, uygulama yok, ağır cezalar yok. Yürürlüğe girdi ama göremiyoruz bizi uygulamaları. Nasıl bilmiyorum artık gerisini. Denetim ağır olmalı, cezalar ağır olmalı. Devlet kurumlarında hiç iş yapmadan bir yerde bir kişinin yapacağı işi 3-4 kişi yapıyor. Onlara biraz dikkat ederlerse çok daha iyi olur.
13: Kendi yaptıkları işi bilmiyorlar zaten. Ne söylesem boş yani. Ne Çevre Şehircilik Bakanı ne yapıyor mesela? Şehirde düzenleme yapıyor işte, şeyler yapıyor. Bağlı oldukları, onlara bağlı olan şeyler var. Çalışmalarına bakıyorsun tamamen boş. Yapılan işlerin de hepsi birileri ticaret yapsın diye yapılan işler. Valla kendilerine veya çevrelerine çalışmasınlar, memlekete çalışsınlar. Ben işte yaptıkları bir işlem görmüyorum doğru dürüst. Hani yaptıkları açılsan da çoğu şahsi işler, milletin açtığı fabrikayı şunu bunu gelip açmak şey değil. Belediyenin zaten yapması gereken şeyler, mecburiyet yapması gereken şeyler gelip de burada açılış yapıp ben açtım demesi de çok bir bence mana ifade etmiyor yani. Olması gereken zaten yapılmış şey, zaten olması gereken şey. Vatandaşın kendi açtığı dükkanı fabrikayı açıyor. Onu da ben açtığım gibi açıyor. Kendilerine ve çevrelerine çalışmasınlar, memlekete çalışsınlar.
14: İyi bir gelecekleri olsun tarım için, çiftçilik için. Güzel bir gelecek olursa iyi güzel olur.
15: Peki,
14: Türkiye'ye.
15: Peki bakan da yarın Kayseri'ye gelecek. Vatandaş da gezmeliler mi? Bir araya gelmeliler.
14: Evet gezmeliler. Güzel bir insanlık yapmalılar Türkiye'ye.
16: Esnafları ziyaret ederler.
17: Şu zamları siyasetçilere ileteceğim soru sadece bu. Başka bir şey değil. Güle güle gelsinler Allah. Güle güle nasip eylesin adım attıklarını Kayseri'ye. Etrafa bir baksın. Milletin sorumunu, giderini yani gelirini sormak da iyi bir şey.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir baskın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan Yüz programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngış şunları söyledi.
3: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merak olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
2: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
4: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60, şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde işte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.

Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Medya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal şartlar 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Yoğun bir gündemle çalışmayı sürdürecek olan meclise 12. yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olası bir başkın seçime karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı. Milletin umutlarını kırmayacak uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarını belirten Özel, baskın seçim ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek ve grup kurabilecek bir yapının hazır olması lazım. A, B ve C planlarımız meclis çatısı altında kalmaktır. Ancak bir yerde Z planı da gerekebilir. O planlarımızda hazır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir diğer sıcak gelişme ise disiplin kurulunda yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri dünya sahnesine boy gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da düzenlenen VivaTech 2026 fuarına Türkiye'den 26 teknoloji girişimini götürdüklerini açıkladı. Bakan Kacır, bu girişimlerden 14'ünün milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday Türkan Yüz programında yer aldığını vurguladı. Hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesi İçişleri Bakanlığı geniş çaplı güvenlik önlemlerini devreye soktu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve yaklaşık 7.000 ekibin görev yapacağını bildirdi. Ankara'da gerçekleştirilecek uluslararası zirve nedeniyle önemli bir resmi alan ziyarete kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 4 ile 9 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacak. YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngıl şunları söyledi.
2: Meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekte kalmıyor. Onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor, hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor, hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar. Üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım veya piyasada kendi işimi yapacağım veya reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merakı olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerinde bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz.
1: İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde, Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde buluşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağımlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz dedi. AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, Türkiye'nin ilk lojistik arama kurtarma üssünün Kayseri'de kurulacak olmasıyla afet anında 15 dakika içerisinde uçakların yüklenmeye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi.
3: Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde 100 akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60. Şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah. Şeyleri bitti. Bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde İşte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İşbirliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca firmalarla anlaşmalı endüstriyel temizlik kursu için kayıtlar başlarken kurs KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema bilet fiyatlarını belirleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte film özel bilet adıyla yeni bir bilet türü tanımlandı. Düzenlemeye göre indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'nin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
4: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak şövalyeleri bozguna uğradı, büyük üstadları Bertrand de Blankefort, komutanları Nurattin Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Gerçekten hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
1: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Sevgili Serbülent Altıparmak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş nasılsınız? Bulduk, günaydın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: İyiyiz. Biz de haftayı nasıl kapattık?
2: Haftayı güzel kapattık diyelim. Yani yaptığımız aslında çok bir şey yok. Sadece devletin uygulamaları, işte yeni çıkan kanunlar derken piyasa şartları standart gidiyor. Yani ne yukarı var, yani ne onuyoruz ne ölüyoruz dedikleri tabirin içerisinde yaşıyoruz.
1: Bakalım. O zaman haftayı şöyle değerlendirelim, konuşalım.
2: Tabii ki.
1: Özellikle iki gün önce açıklanan İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan aslında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluş araştırmasını konuşalım. Kayseri'de olduğu gibi geçen sene 13 firma yer aldı, bu sene 10 firma yer aldı. İçlerinde çoğu firma yükseliş gösterirken çoğu firma da gerileme yaşadı. Bunların bazı sebepleri var. Sebeplerini konuşalım istiyorum.
2: Tabii ki.
1: Neden böyle olduklarını konuşalım istiyorum. Özellikle yer almayan iki firma da var. İşte bunlardan Boy Çelik, Metal ve Form Sünger Yatak geçen sene yer almasına rağmen bu sene yer almadı.
2: Evet, çünkü onlar TMSF'de satış bekliyor. O yüzden de aktif olarak ticaretin içerisinde bulunmadıklarından dolayı bazı gerilemeler yaşanmış olabilir. Normaldir o da.
1: Evet, özellikle gerilemelerde HES Hacılar Elektrik'ten, Mega Metal'den, özellikle Kayseri Şeker Fabrikası da burada dikkat çekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, 70 sıralamasından 142 sıralamaya kadar bir gerileme yaşamış.
2: Evet. Şimdi Rabia Hanım şöyle söyleyelim. Şirketler de insan gibidir. Belirli bir şekilde kendisine dikkat etmezse, sağlığına dikkat etmezse, yediğine içtiğine dikkat etmezse, insan nasıl hastalanırsa şirketlerde yönetimsel problemler sebebiyle hastalanırlar. Geriye giderler. Bu şirketlerimiz de geriye gitti. Ama şimdi geriye gitti derken de şöyle durum var. Dış faktörler önemli. İşte genel ekonomi piyasası, işte enflasyon, işte döviz kuru gibi birçok sebep dolayısıyla şirketlerde böyle geriye gitmeler, küçülmeler, ciro düşmeleri vesaire gibi sebepler yaşanabilir. Bunlar çok normaldir. Yani ortalama %40 gibi bir enflasyonun olduğu bir memlekette yaşıyorsak, personel giderleri, doğrudan giderler, direkt giderler, sabit giderler de yerinde durmuyor. Doğal olarak da bu şirketler karından vazgeçiyor. Öz sermaye açısından da güçlü değilse, nakit yaratma gücünde biraz problemler de varsa ki bütün şirketler bunu yaşıyorlar. Bu durumda da ne yapıyor? Dışarıdan kaynak bulmaya çalışacak. Bankalardan krediler isteyecek. Faizler yüksek. Doğal olarak ne olacak bu da? Ettiği kardan faize ayırdığı payda artmış olacak. Doğal olarak karından vazgeçmiş olacak, kazancından vazgeçmiş olacak. O zaman da ne olacak? Karlılık düşecek, şirket küçülecek. Küçülerek büyümek gibi bir kavramı yıllardır kullanırım ama memlekette ben bunu uygulayacak hiç kimseyi görmedim. Herkes büyümek istiyor ama sağlıksız büyüyorlar ve sonuçta hiç iç açıcı olmuyor açıkçası.
1: Tabloda en dikkat çeken Kayseri Şeker olduğu için aslında ona değinmek istedim. Geçmiş sıkıntıları da buna eşdeğer diyebilir miyiz? Mesela 2011'de yaşadığı, 2000'lerde yaşadığı mali sıkıntılar olsun, şeker kotası tartışmaları olsun, bunlar bugünümüze kadar da yansıyor diyebiliriz o zaman.
2: Şimdi tabii ki. Şimdi Kayseri Şeker bu memleketin hani büyük Atatürk'ün kurduğu en büyük Kayseri'ye yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesidir. İşte o dönemki Sümerbank bez fabrikası gibi. Sonrasında da Çinkur geldi, Taksan geldi. Kayseri'de çok ciddi kamu kurumları vardı. Çok güzel imalathanelerimiz, üretim fabrikalarımız vardı. Ama şimdi baktığımızda maalesef hiçbir şey göremiyoruz kamu anlamında. Şimdi Kayseri Şeker bir değişik bir yapıda. Malumunuz işte pancar ekicileri kooperatifi tarafından yönetilen, yönetim kurulu başkanının oradan seçildiği gibi birçok insanın da gözünü diktiği bir yer haline geldi. Birazcık siyasi sistem işin içerisinde. Normal şartlar altında orası pancar çiftçilerinin bir beraber olduğu, bir birlik beraberlik içerisinde olduğu bir yerdir. Ama maalesef farklı bir bakış açısı içerisinde yönetiliyor. Herkesin eli üzerinde. Hani o konuya girecek olursak işin biraz siyasi tarafı da olmuş olacağı için çok tercih etmeyeceğim ama malumunuz zaten İstanbul Borsası'nda işlem gören bir Kayse isimli bir isimle hisse senedi olarak orada işlem görüyor borsada. Orada da malumunuz işte mali tabloları, bilançoları, gelir tabloları orada KAP'ta kamu açıklama platformunda var. Baktığımız zaman gitgide bilançolarında borç artışı, faiz ödemelerinin olduğu, küçülmelerin yaşandığı bir bilanço sistemiyle karşı karşıyayız. O yüzden Kayseri Şeker işte içinde bulunduğu mali darboğazı atlatabilmek için işte arsa satışlarına gidiyor. Kendi içerisinde bulunan fabrikaya ait olan arsaları dışarıya satarak kendine kaynak yaratmaya çalışıyor. Bunlar da maalesef yanlış yönetimle alakalı bir durum gibi değerlendiriyoruz açıkçası. Diyelim bırakalım. Çünkü insanlara farklı bir şekilde mesaj vermiş olacağız. Gerek yok.
1: Evet. Zaten iş dünyası da gerileme işte küresel ekonomide yaşanan daralma,
2: evet,
1: yüksek savaş faiz
2: var, ortama, para yok. Evet.
1: Finansman erişime zorluk diyerekten belirtmeler yapmış. Evet. Diyebiliriz.
2: Şimdi konularımızı daha önceden de belirlediğimiz gibi istersen şöyle başlayalım. Bir de Mayıs ayıyla alakalı olarak işte inşaat şirketlerinde işte Türkiye'de Kayseri'deki konut satışlarıyla alakalı bir durumumuz, konumuz vardı. Burada da inşaat şirketlerinin ciddi manada yaşadığı, herkesin yaşadığı gibi inşaat şirketlerinin de yaşadığı ciddi mali problemler var. Bankaların kredilerden uzak durmaya çalışması, faiz oranlarının yüksek olması, imalatların maliyetlerinin çok yükselmesi, işte bir inşaat maliyetinde hangi kalemler olduğunu hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliriz. İnşaat şirketleri de bu sıkıntılardan dolayı imalatlarda ciddi manada problem yaşıyorlar.
1: Konut satışlarında da ona rağmen ikinci elde dikkat
2: tabii,
1: çeken bir
2: işte
1: artış var. Normal genel konut 1825 Mayıs ayında bu,
2: evet,
1: verimiz.
2: Doğrudur.
1: İkinci el konutta da ciddi bir artış söz konusu.
2: Şimdi,
1: ama ilk ele göre
2: ilk
1: daha
2: elde,
1: fazla.
2: Tabii sadece burada da yazıyor. 476 tane
1: i̇lk
2: sıfır daireler. 1350 tane de ikinci el,
1: evet,
2: daire değişmiş sadece Mayıs ayında. Yani yaklaşık 2000 tane ev satılmış.
1: 2000 diyebiliriz zaten.
2: Şimdi insanların bütçeleri sınırlı. Başta bankaya işte faize koyalım. Ortalama bugün neredeyse %40 faiz verecek yıllık. Yani 1 milyon lira yatırıyorsunuz. Bir yılın sonunda yaklaşık 1,5 milyon lira paranız oluyor bileşik faiz üzerinden. Şimdi ben 2 milyonluk, 3 milyonluk bir ev alıp da orada mı oturayım? Yoksa 2-3 milyon lirayı bankaya koyayım. Gelen geliriyle çok daha güzel bir evde oturup onun kirasını,
1: evet,
2: paranın getirisiyle mi ödeyeyim gibi düşüncelere geliyorlar ki bunları da çevremizden olsun, işte yaptığımız iş gereği insanlar soruyorlar, böyle bir şey yapsak doğru olur mu diye. Tabii ki, ama paranın değerini korurken içinden parayı yerseniz, eğer faizden kiranızı ödeyelim geri kalanı da harcamalarımıza gitsin derseniz paranız sabit kalır. Ama enflasyon ortamında yapmış olduğunuz bu işlem sizin için çok mantıklı bir işlem değildir. Çünkü paranın değeri enflasyon karşısında eriyecektir. Böyle bir durumda ne olacak? Siz zarar etmiş olacaksınız. Ha, gayrimenkuller hususuna dönünce bu bir yatırım mıdır? Evet, yatırımdır. Ama uzun vadeli bir yatırımdır. Yani bir gayrimenkulün size geri dönüşü kirayla kıyasladığınız zaman ortalama ticari işletmelerde 10 yıl da gayrimenkul oturacağınız daire hususunda dersek de bu sefer 15 ila 20 yıldır geri dönüşü. Yani 15 yıl vermiş olduğunuz, ödemiş olduğunuz kira eğer ki evin o günkü güncel değerine eşitse o zaman siz zarar etmemiş olursunuz. Ama bu süre uzadıkça siz zarardasınız demektir. Gayrimenkullerin de doğal olarak bu dönemlerde bir artış trendine girdiği de açık. Neden? İnşaat şirketleri yeni imalat yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Doğal olarak ne oluyor bu sefer de? Dairelerin fiyatlarında yeni imalat olmadığı için bir artış ortaya çıkacak.
1: Sıfır konutların maliyeti.
2: Tabii, sıfır konutların maliyeti çok yüksek. Bugün metrekaresi yanlış hatırlamıyorsam 20 bin lira civarında. Şimdi 100 metrekarelik bir yer 10 milyon lira. Aman Allah'ım diyoruz. Şimdi 10 milyon liraya imal ettiği bir daireyi kaça satacak müteahhit? Ne yapacak? Şimdi bütün bunları iyi değerlendirmek lazım. İyi hesap yapmak lazım. Onun için de ikinci el dairelerin fiyatlarında bir artış ya da şöyle de bir durum var. Çok tercih edilebilir bir duruma geliyor. Ne yapıyor? 10 yaşında 15 yaşında bir ev alıyor. İçini yaptırıyor. Ondan sonra yeni bir evde oturuyor gibi hissediyor. Durum bundan ibaret.
1: Teşekkür ederiz.
2: Rica ederim efendim.
1: Konuttan sonra da değinmek istediğim bir başka konu da motorlu kara taşıtları.
2: Evet, Kayseri'de gün geçtikçe artıyor.
1: Kayseri'de yine
2: artıyor.
1: Mayıs ayında aynen trafikte yine yoğunluk artıyor. Kayseri gerçekten de büyük ve büyümeye devam ediyor, evet, diyebiliriz. Gözlemlediğimiz kadarıyla zaten 535.295'e ulaştı Mayıs,
2: evet,
1: ayında kayıtlı araç sayısı.
2: 530.000 araç. Kayseri'nin nüfusu da işte 1,5 milyon ortalama.
1: Her evde iki araç var diyebilir miyiz artık?
2: Her evde 3 araç var gibi diyelim oluyor ki bu 530 bin aracın içerisinde şehir dışından gelmiş olan işte yakın çevre, örnek veriyorum işte Kırşehir'den, Nevşehir'den, Yozgat'tan, ondan sonra İstanbul'dan, Ankara'dan gelen araçlar hariç. Hı hı. Çünkü bunlar tescil edildiği idari birimden alınan rakamlar. Şimdi Kayseri'de 34 plaka birçok araç var.
1: Evet.
2: 06 deseniz hakeza, işte 50 ve 66 gibi ya da 60 gibi Kayseri'ye yakın lokasyonda bulunan illerin plakaları da var. Kayseri'de yaklaşık bu durumda işte 550 bin, 600 bine yakın araçtan bahsediyoruz. Şimdi Kayseri'de yaşadığımız trafik sıkışıklıklarını çok iyi biliyoruz. İşte yeni Kartal Kavşağı'nın inşaatı vesaire derken Kayseri'de çok ciddi bir araç yoğunluğu var. Bununla alakalı olarak da yollarda yapılan çalışmalar bizi yoğun bir trafiğe sevk ediyor. Ama yine de Kayseri'nin trafiği yaşanılabilir bir trafik. Yani büyük, daha büyük yerlerle, İzmir'le, Ankara'yla, İstanbul'la özellikle kıyaslanamayacak kadar da rahat olduğumuzu söyleyebiliriz ama. İşte bu yine ekonomiye dayanıyor, geliyor. 530 bin araç ya da 600 bin araç çok ciddi bir rakam. Bu 600 bin aracın yakıtları vesaire, bunları da değerlendirdiği zaman Kayseri'de günlük yapılan harcama tutarları neredeyse milyarlara yaklaşıyor. Durum bu ülkede trilyonlara yaklaşıyor. Harcadıkça harcıyoruz ama bir sonuca varabiliyor muyuz? Maalesef varamıyoruz. Biz harcadıkça kendimizden tüketiyoruz. Kazancımız sınırlı ama harcamamız sınırsız hale gelmiş oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir çıkmazın devam etmesi anlamındadır.
1: Peki soruyorum, merak ediyorum. Gerçekten her evde iki araç olması bir ihtiyaç mı artık günümüzde?
2: Şimdi
1: bu kadar ekonomik sıkıntılar yaşanırken ben aktarılanı dile getiriyorum şu
2: doğrudur,
1: anda.
2: Doğrudur, tabii ki.
1: İki araç olması, konfor alanlarımızı o zaman terk etmiyoruz.
2: Şimdi insan ihtiyaçları sınırsızdır. Hı hı. İnsan ihtiyaçları sınırsız olduğu için hepimiz çok daha rahat edeceğimiz, kendimizi daha mutlu hissedeceğimiz işleri yapmak için çaba sarf ederiz. Şimdi gücümüzü de aşmamamız lazım. Hani atalarımızın sözüdür. Ayağımızı hep yorganımıza göre uzatmalıyız. Kendi boyumuzu uzatıp kısaltamayacağımıza göre yorganı ayarlamalıyız. Şimdi ikinci araç bir ev için lüks müdür? Evet, bir gelirle de alakalıdır tabii,
1: evet,
2: ki de.
1: Tabii ki.
2: Ama standart ortalama üzerinden gidecek olursak, bir evde iki araç çok büyük bir lükstür. Onun yakıtı, sigortası, vergisi, işte aylık bakımları, lastiği vesairesi, kışlık lastik,
1: onun
2: yazlık lastik.
1: Onun da ekstra bir masrafı var.
2: Tabii ki. Bugün bir arabanın ortalama hiçbir şey yapmasanız, hı-hı, vergisi, bakımı, lastiği vesaire, o en kötü zamanla, öyle söyleyeyim size,
1: yuvarladığınızda
2: yıllık 50 bin lira civarında bir gideri var. Minimum bu da.
1: iki hani araba olduğunu kasko, düşünürsek bunu.
2: Kasko yaptırırsanız bu rakam 100 bin lira gidecek. Aylık 5, 6, 7, 8, 10 bin liralara gidecek. Şimdi
1: bir de aracın bozulmayacağı.
2: Tabii ki bunun kazası var, belası bunu, var, öyle. Bozulması var tabii ki. Şimdi bütün bu faktörleri üst üste bindirdiğimiz zaman bir arabanın yıllık ortalama maliyeti 100 bin liraya geliyor. Eğer hiç kullanmadığınız varsayımında, evet. Eğer siz bu arabayı bir de kullanırsanız bunun maliyeti daha da artacak. Bunu karşılayabilecek bir bütçeye sahipseniz saygı duyarım. Ama yaşadığımız dönemi de birazcık göz önüne almakta fayda var. Burada siz paranızın kıymetini bileceksiniz. Paranızı az harcamaya, tasarruf etmeye yöneleceksiniz. Hani yine atasözüdür. Bu gerçekten çok kıymetli bir sözdür. İşten artmaz, dişten artar diye. Hani dişten artar yemeyin, çok fazla harcamayın, tasarrufa yönelik gidin, israf etmeyin anlamında söylenen bir sözdür. Biz ne yapıyoruz? Hep harcama üzerine yöneliyoruz. İşte bu yüzden enflasyon yaşıyoruz. Aslında bizim yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu dediğimiz fiyatların talebin çok olmasından kaynaklı olarak artması anlamındadır. Hı hı. Biz bunu aşamıyoruz, biz bunu engelleyemiyoruz. Tabii dış faktörler var. İşte savaş var, petrol var, altın var, var oğlu var. Bir deli Trump var. Hani dünyanın ekonomisini bozuyor. Çin savaş halinde. Ekonomik savaş halinde, işte Rusya ile Ukrayna savaşı, aşağıda işte Suriye'nin bizimle olan problemler, İsrail'in savaşı, İran savaşı vesaire, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman çok ciddi bir yük oradan bizimle üzerimize biniyor.
1: Biz zaten maalesef sıkışması yaşıyoruz.
2: Biz de sıkışıyoruz, o yüzden işte bütçe açıkları veriyoruz.
1: Aynen.
2: Para olmadığı için, hani devlette de para yok, vatandaşta para yok. Devlette de para yok aslında.
1: Şimdi bütçe açığı demişken bütçe açığına da değinelim isterseniz.
2: Evet, tabii ki onu konuşmamız lazım.
1: Konuyu da bekliyordum. Şimdi bütçe açığı devlet neden açık veriyor?
2: Devlet neden açık veriyor?
1: Öncelikle devlet neden açık veriyor? Herkesin sormak istediği, merak ettiği bir şeyi sormak istiyorum.
2: Şimdi birçok insan bunu kabullenmeyecektir. Ama devlet bütçesi neden açık verir? Şimdi bütçe açığı gelirin giderden az olması anlamındadır. Hı hı. Hepimiz işte belirli bir gelirle yaşıyoruz. Ayda 100 bin lira para kazanıyoruz ama 150 bin lira harcıyoruz. Ne oldu? 50 bin lira bütçe açığı vermiş olduk. Şimdi devlet nereye harcıyor? Devlet her yere harcıyor. Vatandaşına harcıyor, kendine harcıyor, yöneticilere harcıyor, yurt dışına harcıyor, harcıyor, harcıyor, harcıyor. Gelir de kısıtlı. Devletin en büyük gelir kaynağı vergiler. Vatandaş, yine vatandaş. Şimdi devlet kendi içinde üreten bir yapı değil. Üretim yapabileceği devlet kaynaklı kamu iktisadi teşekkülü olarak herhangi bir yer kalmadı. Yani birçok yer özelleştirildi. Doğal olarak burada gelir kaynağı azalınca vergilere yüklenildi. İşte KDV oranları artırıldı. Özel tüketim vergileri artırıldı. İşte çocuk mamasında, çocuk bezinde bile özel tüketim vergisi var. Bunun gibi kalemlerle vatandaşın sırtından, zaten ücretlilerde kaynağında kesinti yaptığı için gelir vergisini oradan kendisi çok rahatlıkla alabiliyor. Diğer tarafa geçiyoruz. Vatandaşın üzerinden trafik cezaları olsun, işte diğer vergiler olsun, özel tüketim vergisi, bir araç alıyorsun sıfır, bir de devlete alıyorsun gibi. Yani Almanya'da Merkel Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemişti. Bizden daha çok para kazanıyorsunuz bizim ürettiğimiz araçtan diye. Böyle de söylemişti. Şimdi özellikle memlekette yönetim, ekonomi yönetiminde problem olduğu için dışarıdan biz kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Ya da kendi içimizde devlet tahvilleri çıkarıyoruz uzun vadeli olmak üzere. Bir belirli bir faiz ödemeli ki bu faizler de yüksek zaten. Şimdi devlet dışarıya faiz ödüyor. Döviz borç alıyor, dışarıya faiz ödüyor. Geliyor yurt içinden ya da yurt dışından yatırımcılara tahvil satıyor vadeli. Onlara bir faiz ödüyor, parayı alıyor. Ama işte 100 liralık tahvil satıyor, 150 lira geri ödeme yapıyor vadesi geldiğinde. Şimdi bunların hepsi de bütçenin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor doğal olarak. Şimdi enflasyonla savaş hususunda ne oldu? İşte sıkı para politikası.
1: Ona değinecektim. Şimdi tamam, enflasyonda mücadele kapsamında vatandaş kemer sıkıyor diyelim. Tamam, sıkıyor. Ama kamu harcamalarında aynı disiplin uygulanabiliyor mu?
2: Yok.
1: Şu Mayıs ayında demişken bütçe açığını da açıklayalım. orada net rakamlarla konuşalım. 298
2: milyar lira. Sadece bir ayda 300 milyar.
1: Mayıs ayında her geçen ayda bunun arttığı gözleniyor. Zaten ilk çeyreğe bakıldığında 1 trilyonu aşıyor bu açık. Evet. Peki bu enflasyonu mücadele kapsamında vatandaş kemer sıkıyor. Kamu aynı harcamalarda disipline gidiyor mu sizce?
2: Şimdi şöyle. Devlet hiçbir zaman kemer sıkmaz. Vatandaş sıkar. Çünkü devletin bir kemeri yok. Şimdi devletin kemer yani devletin kemeri olmadığı için bir sıkacak bir durumu da olmadığından dolayı bir de bir söz vardır hepimizin malumu, itibardan tasarruf olmaz derler. Şimdi itibardan tasarruf etmeyeceği için hükümetin, devletin, yönetim, devlet demeyelim özür dilerim, hükümetin ve hükümet ortaklarının itibarlarından bir tasarruf etmediği hepimizin malumu. Zaten kamuda tasarruf uygulaması başlayacak, araçlar satılacak, o yapılacak, bu yapılacak gibi bizlere birçok vaatler verildi. Bu vaatler uygulandı mı? Kısa bir dönem uygulandı. İşte Alman markası araçların satılacağı, onun yerine işte yerli araçların ya da daha ucuz araçların kullanılacağı, birçok kişinin altından makam arabalarının alınacağına dair uygulamalar yapılacağı söylendi. Birkaç ay yapıldı, ondan sonra bir baktık eski sistem devam ediyor. O yüzden kimse itibarından tasarruf etmeyeceği için bizim de bu konuda bir çözüm bulabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sadece olan ne oluyorsa bizim gibi vatandaşlar olacak yine.
1: Diyorsunuz.
2: Tabii ki.
1: Bir taraftan da Gelir İdare Başkanı tarafından, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahsilat genel sebliğiyle vergi borçlarına yönelik yeni taksitlendirme imkanı getirdi biliyorsunuz. Bu 72 aya kadar çıkıyor ama çok zor durumda olanlar için 72 aya kadar çıkıyor. Yani 36, şimdi, 48 ve 72 ay. Yani 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat şartı aranmayacağını belirtti. Buradan da belirtelim, belki de haberleri yoktur bazı vatandaşlarımızın. Şimdi, duyuralım.
2: Bununla alakalı olarak bugün muhtemelen bir köşe yazısı, bunun yorumunu yapacağım. Kayserim.net internet sayfasından okuyabilirsiniz, okuyabileceksiniz. Orada açık, dürüst bir şekilde, net bir şekilde açıkçası size bunu anlatacağım. Okuyabilirsiniz, okumak istersiniz. Şimdi

0: istemeyecek. 10 milyonun üzerinde de %50 teminat isteyecek. Yani bugün devlete vergi borcu olarak 100 milyon lira borcu olan bir şirket 50 milyon liralık bir teminat verecek. Şimdi şöyle bir bakalım. 100 milyon lira borcunu 5 yıldır ödemeyen vatandaşlar, şirketler var. Bunların kimler olabileceğini zaten herkes belirleyecektir kendince. Şimdi 100 milyon lira gibi bir borcu yıllardır ödememiş. Bunun üzerine faizler binmiş. Ödememiş. Paranın geldiği bugünkü değer üzerinden enflasyon değerinde düştüğümüz zaman bu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle 5 yıldır ödemediği vergi üzerinden kârda olacak. E şimdi de işte cari faiz oranı üzerinden diyor %29'la. Evet. Ki yani bankaların %40 faiz verdiği bir ortamda siz %29'la yapılandırma yapacaksınız ve 72 aya kadar. Yani bu 6 yıl demektir. Siz bu borcu 6 yıla yayarsanız biraz düşünmemiz gerekir. Siz geçmiş alacaklarınızı 6 yıl vadeli alacak olursanız bütçede de açık verirsiniz. Enflasyonla da mücadele edemezsiniz. Vatandaşın üzerine çok daha büyük bir yük bindirmiş olursunuz. O yüzden bu yapılandırma vatandaş için, küçük esnaf için belki faydalı olacaktır. İşte birçok insan Bağkur borcunu ödeyemedi. İşte birçok insan ufak tefek borçlarını ödeyemedi. Devlete olan borçlarını yapılandırmanın bir fırsat haline geldiğini görecek ve bunun için de uygulama yapacak. Zannediyorum 31 Ağustos'a kadar bir süresi var. 31 evet, Ağustos'a evet. kadar bunları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak görebileceksiniz.
1: Vadesi 5 Haziran 2026 evet, 5 öncesi Haziran'dan olan önceki. Birçok kamu alacağı taksitlendirilebiliyor.
0: Evet, evet. Bunların
1: ama
0: hepsi.
1: Başvurular 31
0: yani Ağustos'ta. Ödenmemiş trafik Aha. cezalarınız, Aynen. ödenmemiş bağkur borçlarınız, SGK primleriniz varsa bunların tamamını 5 Haziran öncesi yapılandırabileceksiniz. 72 aya kadar da vadelendireceksiniz. Ama ne kadar kısa sürede öderseniz o kadar faydanız olur diye evet. de eklemekte fayda
1: duyuralım.
0: Var.
1: Belki bilinmiyordur, Aynen. olabilir. Haber vermiş olalım. Evet. Şimdi daha yeni konuştuğumuz araçlar vardı. Bu ikinci el araçlara da ticaretinde kayıt dışılığa cezalar geliyor.
0: Evet, tabii ki. Bunun için yani araç alım satımı, hani amiyane tabirle de galericilik faaliyeti sürdürenlerin
1: dışarıdan mesleki, ikinci el araç satanların.
0: Evet. Bunun için mesleki yeterlilik belgesini almaları olacak. Gerekiyor. MYK üzerinden yapılan uygulanan sınavlara girip o belgeleri almaları gerekiyor. Zaten almanız lazım. Hani bir belgeniz olursa çok daha iyi olur. Diğer türlü eskiye dönmüş olursunuz. Biraz daha bilgili, biraz daha profesyonel hareket ederseniz.
1: Tepki hani, gösterenler olmuş çünkü.
0: Ya hani, olabilecek tabii
1: hani
0: ki.
1: Satalım yani, gibisinden ne olacak sanki, satalım biz de şey yapıyoruz.
0: Şimdi bir yıl içerisinde zaten yanlış hatırlamıyorsam 5 adet araca kadar şey var. Müsamaha gösteriyorlar. Ama siz abartırsanız yılda her ay bir araba alıp satarsanız doğal olarak devlet de diyecek ki ya Ahmet Bey bir gel bakayım sen. Her ay bir araba alıp satıyorsun.
1: Ne bu?
0: 3 liraya alıyorsun, 5 liraya satıyorsun. Burada bir para kazanıyorsun. Bunun da bir kazandığının karşılığında bana da vergisini ver diyecektir ki devletin de bu hakkı mıdır? Hakkıdır. Çünkü biz devletçi insanlarız. Devletin koyduğu kurallara uymak zorundayız. Bu bir hukuktur, bu bir kanundur ve biz bu hukuka, kanuna uymak zorundayız. Adaletli olmak zorundayız. Zaten devletin dini de adalettir diye Hazreti Ali'nin sözü vardır. O yüzden biz de devlet ne diyorsa onu yapalım, problem yaşamayalım.
1: Bu cezaların yanı sıra diğer sektörlere de gelen cezalar var. Geçen haftada konuştuğumuz gibi özellikle beyaz et sektörüne gelen kayyum atamaları olsun, evet. cezalar olsun. Birçok şekilde denetleme gerçekleştirdi Ticaret Bakanlığı. Yine aynı şekilde İstanbul'da
0: denetlemeyi Ticaret Bakanlığı değil, Adalet
1: Haksız
0: Bakanlığı yaptı.
1: Haksız fiyat değerlendirme kurulu.
0: Evet,
1: aynen.
0: Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundular. Adalet Bakanı da 13 firmaya bununla ilgili de yine bir köşe yazımı yazdım zaten. 13 firmaya kayyum atandı. Bu hafta da zannediyorum 4 tanesinden kayyum kararı kaldırıldı.
1: Kaldırıldı tekrar.
0: Evet. Şimdi
1: marka vermeyeyim ama 4 tanesinden kaldırıldı.
0: Yani vatandaşlarımız, bizi izleyenler internet üzerinden bununla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Şimdi

0: Şimdi şöyle söyleyelim, beyaz et çok farklı bir sektör. Eskiden biz civcivi büyütürdük, bilik olurdu, bilikten piliç olurdu, piliçten tavuk olurdu. Şimdi bir civciv ortalama 45 gün ile 51 gün arasında kesime hazır hale gelmiş oluyor. Bu da doğal olarak ilaçlı diyelim, hani isimler vermeyelim. İlaçla büyütülüyor, hormonlarla büyütülüyor. Bunlar da büyüyünce de biz bunları yiyoruz. Bunları yedikten sonra da doğal olarak sağlıksız bir nesil haline, millet haline gelmiş oluyoruz. Şimdi bu sektörün de içinde bulunduğu çok ciddi bir fiyat çıkmazları var. Maliyetlerin altına satış yapıyorlar. Maliyetlerin altına satış yapınca ne yapacaklar? Bunu karlı bir hale getirmek için de bir çaba içerisinde olacaklar. Maliyetleri kısmanın en büyük yolu da tavuğu hızlı büyütmektir. Tavuğu hızlı büyütürsünüz, satışa döner, az yem yedirmiş olursunuz. Tavuğu da bir an önce kesersiniz, satışa konu edersiniz. Doğal olarak da burada paranın döngü hızı değişmiş olur.
1: Şişiriliyor şimdi şöyle. Geçen bir video izledim. Gerçekten de bir makine var, alet var. Sokuyor tavuğun içine, şişiriyor her tarafını. Şimdi ne oluyor? Ağırlığı zaten çok geliyor. Maliyet olarak da yüksek geliyor. Vatandaşa bu şekilde satılıyor.
0: Satacak tabii.
1: O zaman da şimdi ne oluyor? Haksız fiyat artışı. Hem haksız fiyat artışı olmuş oluyor. Hem de bu şekilde
0: kandırılmış oluyor.
1: Hani hem de vatandaş kandırılmış oluyor. Evet. Hava basıyor tavuğa. Zaten vitaminini falan yeterince
0: hava olsa iyi, su diyelim biz ona.
1: Su, aynı hava
0: çünkü
1: olsa daha
0: dondurulmuş,
1: iyi.
0: Dondurulmuş olarak satılıyor.
1: Hem sağlık açısından zararlı, hem de maddi açıdan bu vatandaşa gerçekten de çok hani fazla yansıyor.
0: Sevgili Rabia, şöyle söyleyeyim. Hani bir söz vardır, neresinden tutsak elimizde kalıyor diye. Gerçekten de son uygulamalara baktığımız zaman, özellikle son 2 yıldır birçok şey neresinden tutsak elimizde kalıyor. İnsanımızın artık sadece hayatta kalma mücadelesi verdiğini görüyoruz. Bunu yıllar öncesinde burada program yaparken kulakları çınlasın Halil İbrahim Bey'le. Önce ayakta kalma yılları yaşıyorduk, şimdi hayatta kalma yılları yaşıyoruz. Bunu hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Biz hayatta kalma çabası verdiğimiz için diğerlerinin ne düşündüğü hiç umurumuzda olmuyor. Ana noktamız bu. Hep bencil bir hayata, bencil bir yaşama doğru evriliyoruz. Biz de bu durumda ne yapıyoruz? Hayatta kalacaksam her şeyi mübah halinde görüyoruz. Ve bunun sonucunda da her yerde bir hata, her yerde bir kusur çıkmaya başlıyor. Ve sonuç kime geliyor? Yine dönüyor dolaşıyor vatandaşa, size bize gelmiş oluyor.
1: Bizim cebimize yansımış
0: tabii
1: oluyor.
0: Tabii ki ceremesini biz çekiyoruz.
1: 10 milyona kadar cezalar yapılmış, İstanbul'da olsun, farklı şehirlerde olsun. Denetimlerin süreceği yönündeyiz. Öyle umut ediyoruz.
0: Yani devlete para lazım.
1: Vergiye dönüyormuş.
0: Ya vergi, ceza. Çünkü şöyle, işte bütçe açıklanıyor.
1: Başta konuştuğumuz konuya.
0: İşte malumunuz, işte bütçe açıklandığında orada bir kalemler var. Nereden ne kadar gelir elde edeceğiz diye. Bir bakıyorsunuz trafik cezalarında %120 gibi bir hedef konmuş. Bir bakıyorsunuz 4. ayda o hedefi yakalamışsınız. Şimdi 4 ayda 1 yıllık hedefi koyuyorsunuz trafik cezasında ve bunu 12 ayda yakalayacağınız hedefi 4 ayda yakalıyorsunuz. Hani bankalarda eskiden bizlere de, ben de bankacılık yaptığım zaman da bize bir hedef rakamlar verirdi. Hı hı. 1 yıl boyunca ona ulaşmak zorundaydın. Şimdi devlet kendi vatandaşının üzerinden elde edeceği geliri bir hedef olarak belirliyor. Bunu da 1 yıla yayıyor. Bir bakıyorsun 4. ayda tutturduk. Niye? Trafik cezalarında çok büyük artışlar meydana geldi. Geçenlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük trafik cezası yazıldı diye haberler çıktı.
1: Evet.
0: 1,5 milyon lira. Yani bir vatandaşa 1,5 milyon lira bir trafik cezası yazıyorsanız hak etmiştir ama rakam çok büyük. İnsan onu ödeyemez. Ödeyebilecek durumu olmayan bir vatandaşa siz bu cezayı verirseniz onu siz kendinize düşman edersiniz.
1: Zaten yorumlara falan da yazıyorlar, işte arabası zaten o kadar maliyeti etmiyor.
0: Evet.
1: Hani bu şekilde
0: ödeyemez.
1: Cezalar satsa ödeyemez, tabiri caizse o şekilde yorumlar geliyor mesela. Hani bu ne kadar doğru ki?
0: Ya değil de Yani çok söylenecek söz var açıkçası.
1: Vatandaş da kendini çok yansıtamıyor gibi.
0: Yani,
1: bu trafik cezaları konusunda.
0: Layık olduğumuz şekilde yaşıyoruz. Öyle
1: bazen
0: söyleyeyim.
1: Haklı olsa da işte ceza kesileceği zaman kesiliyor diyelim.
0: Maalesef. Bu da açıkçası şöyle söyleyelim kıymetli kardeşim.
1: Buyurun.
0: Biz birazcık okumuyoruz. Hani cehaletle savaş vermemiz gerekiyor. Cehaletle savaş vermediğimiz için bizim insanımız kör kütük, futbol takımı tutar gibi parti tutar, arkadaş arasında sohbet eder gibi fikirlerini beyan eder. İşte laf sokakta ekibimiz dışarıya çıkıyor, vatandaşa güncel soruları soruyorlar. Gelen cevaplara baktığım zaman dinlerken ben utanıyorum. Hani bir insan bunu nasıl cevap verir diyorum. Nasıl bu şekilde kör kütük sadece kulaktan duyduğu şeyleri gerçekten bir bilgiymiş gibi size nasıl söyleyebilir? Ben bunlara hayretler içerisinde kalıyorum. Bizim insanımız neden okumuyor, neden araştırmıyor? Hiçbir şey bilmiyorsanız ya Google'a bir merak ettiğiniz bir konuyu yazın, onunla ilgili bir bilgi edinin. Yani televizyon izleyin, Reels'larla Instagram'daki sosyal işte sosyal medyadaki vakit geçirten ben girmiyor muyum? Ben de giriyorum. Birçok arkadaşımla da komik olanları paylaşıyorum. Gülebileceğimiz, bize moral verebilecek olan videoları ben de paylaşıyorum. Ben de zaman harcıyorum. Ama benim Instagram'da geçirmiş olduğum süre hafta ortalaması 9 dakika. Yani siz bunu saatlere, günlere yayıyorsunuz. Yapmayın bunu. Hani orada geçirmiş olduğunuz zaman sizin başınıza bela, birçok şeyi öğrenebileceğiniz, birçok noktada bilgi edinilebilecek konular varken siz orada zamanı boşa harcıyorsunuz. Bunu yapmamak lazım. Özellikle gençlere söylüyorum. Gençler bu konuda biraz daha hızlı hareket etmek zorunda, daha bilinçli olmak zorunda.
1: Ben de genç olarak şöyle söyleyeyim o zaman ki. Ya kullanılabiliyor evet ama şimdi orada da farklı programlar var, farklı sayfalar var. Onlar da takip edilebilir, onlar da sineye çekilmemesi gerekiyor. Oradan da bilgi edinebiliriz aslında.
0: Ya tabii ki.
1: Hani sen çünkü
0: bilgi
1: nereye bakarsan
0: kıymetlidir.
1: O çıkıyor bizim karşımıza
0: tamam işte,
1: aslında değil mi?
0: Şimdi onu söyleyebilirim. Hı-hı. Zaten burada bir yapay zeka var. Bu meta verileri dediğimiz noktada sen hangi içeriği beğenirsen zaten sana onu
1: evet,
0: soruyor.
1: Evet.
0: Hani senin nasıl bir insan olduğunu, nerede olduğunu, ne yaptığını, ses tonunu, parmak izini zaten biliyor bu makineler. Bunların hepsi buradan, bunun
1: zaten
0: içinde.
1: Zaten ne konuşsak direkt karşımıza çıkıyor.
0: Yüzümüzle telefon açılıyor. Bu veri nerede? Bu veri işte hani CIA bizi izliyor, Amerika bizi izliyor, gizli İsrail bizi izliyor diyoruz ya. Gerçekten bunun içindeler zaten.
1: Doğru katılıyorum.
0: Hepimizin parmak izini almışlar, hepimizin yüz verilerini almışlar, ses tonumuzu almışlar. Bizimle ilgili birçok şeye zaten hakimler. Şimdi ne yapacağız? Bundan mı vazgeçeceğiz? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Ama ne kadar uzak durursak
1: ya
0: o kadar
1: güzel
0: iyi.
1: Güzel şekilde kullanmayı
0: tabii
1: öğrenin.
0: Ki verimli kullanalım.
1: Verimli
0: teknoloji güzel bir şey.
1: En verimli şekilde nasıl kullanılıyorsa.
0: Tabii. Teknoloji mükemmel
1: bence
0: bir
1: de.
0: Şey. Ama bunu yerinde ve zamanında kullanmak.
1: Az yarar çoğu zarar.
0: Tabii ki.
1: Gerçekten öyle.
0: Aynen.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Vallahi eklemek istediğimiz bu hafta sonu işte gençlerimiz üniversite sınavına girecekler.
1: Geçen hafta LGS vardı
0: evet,
1: bu hafta.
0: Geçen hafta LGS evet hı. Liselere geçiş sınavıydı. Şimdi de üniversitelere geçiş sınavları var. Gençlerimiz inşallah çok çalışmıştır. Uygun zamanlar harcamışlardır kendilerine. Verimli bir sonuç alacaklardır. Umuyorum Allah bütün gençlerimizin gönlüne göre
1: i̇nşallah.
0: Versin. Bundan sonraki hayatlarında da başarılı olmak için ellerinden gelenleri yapsınlar inşallah. Hepsine Allah zihin açıklığı versin, soruları çözmede de kolaylıklar versin.
1: Herkese başarılar diliyoruz, mutlu hafta sonları geçirmeniz dileğiyle haftaya tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz...
3: Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlakta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: sayan.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, Büyük Üstadları Bertrand de Blankefort, komutanları Nurattin Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağının duyurusunu yaparak şunları söyledi.
2: Sınava giren herkesin özel arabası yok. Herkesin ulaşım ortamı, imkanı yok. Toplu ulaşımlarımız sınava giriş belgelerini gösteren yavrularımıza ücretsiz. Giderken de gelirken de. Hem cumartesi hem pazar. Hadi başarılar diliyorum.
1: Ali Çamlı Başkanlığındaki Kayseri Spor Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını kulüp tesisinde gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri adına ve partimiz adına bir ilki yaşamanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anahtar Parti 18 ay önce kurulmuştu ve ilk atanan il başkanlarından birisiyim. Hatta büyükşehirler adına ilk atanan il başkanıyım. Bugün de partimiz adına ve Kayseri adına bir ilki yaşıyoruz. Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket sloganının tescilini almış bulunuyoruz. Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz.
1: Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan kişiyle ona yardım etmek isteyen şahsın yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocasinan ilçesi Gül Parkı'nda kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada genç kızın bıçaklandığı olay nedeniyle sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de bina yöneticisi eski bina görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayında ilk el iş yeri satış sayısı 156 olurken ikinci el iş yeri satış sayısı 109 olarak açıklandı. Böylelikle kent genelinde toplam iş yeri sayısı 265 olarak gerçekleştirildi. Yaz döneminde öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlatan Melikgazi Belediyesi, 17 branşta verilecek olan eğitimler için kayıtları almaya başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Et Yemez Sokak İnce Su.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 5 ilde bir sokak çetesine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önceki iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'ündeki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizin ve komşularımızın terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dorukta. D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak. A milli futbol takımımızda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Filenin sultanları Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde A milli kadın voleybol takımımız ikinci maçında Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise devlerin mücadelesi vardı. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, nefes kesen maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı lacivertli kulüp, prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Korendon Alanya Spor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca, tam 13 yıllık birlikteliğin ardından kulübe ve taraftarlara veda ettiğini duyurdu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 turnuvası Lexis Nottingham Açık'ta ikinci turda mağlup olarak veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
4: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develi'mize bağlı Soysallı mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip, su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

Evet, belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: O kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymağıyla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda. Ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok
1: İsmim
0: sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıca de üreticisiyim yani manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun, özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani bebeğe.
0: Anne hem hamileyken yiyecek, evet. Hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu güzel. Derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de
1: evet.
0: Kullanabilir, tüketebilirler. Dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz. Yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor. Ama çok güzel yani böyle parlak gösteriyor.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar? Ne kadar yoğurt çıkıyor? Ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında. Tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi. %50
0: evet.
1: Hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Menduk Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi. İnşallah
0: verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçimimizi vallahi, sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür. Geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız
0: evet,
1: yani...
0: Evet, bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı...
0: Bakın...
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Kaliteli, bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Kişi de evet,
0: numara,
1: yani, çok kişi de inanmıyor yani yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından
0: hayır,
1: görebilirsiniz
0: hayır, hiçbir
1: yani.
0: Hiçbir şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet çok sağlam kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o evet bu detay önemli muhtarım.
2: Organik,
0: Soysallı mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle evet. Birlikte. Ne diyelim valla yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı yerde gördünüz,
0: evet,
2: çektiniz.
0: Evet.
1: Tamamen doğal.
2: Organik.
1: Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız.
0: Katkısız %100. Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet. Bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tekirden veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezci Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Sakin ol.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği iddia edildi. İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısının İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarının başkanlarını kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü, Gazze'de geçen yıl yürürlüğe giren Ateşkes Anlaşması'nın insani yardımlar konusunda çok daha fazlasını sağlamayı amaçladığını ve bugün Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'in sınırlamaları nedeniyle hala temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ettiğini söyledi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan Polis Teşkilatı için düzenlenen Türkçe kurslarına katılan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın Gazze'deki ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklamalarını olumlu bir tutum olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mütabakat saptı sonrası Lübnan, Hizbullah ve İsrail olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı, ABD ile İran arasında imzalanan mütabakatı eleştiren İsrailli bakanları doğrudan hedef alarak 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soketi sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 azalarak 44,175'e yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.185.000 liraya indi. Gümrüksüz satış mağazaları ile depoların açılmasına, işleyişine ve burada yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 40 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 çağrısı sonuçlarının belli olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6.311 lira, çeyrek altın 10.327 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan, Tomarza 22, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı 23, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 24, Yeşilhisar 27 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 21, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 25, Sivas 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki Büyük Türk Mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi, daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağının duyurusunu yaparak şunları söyledi.
3: Sınava giren herkesin özel arabası yok. Herkesin ulaşım ortamı, imkanı yok. Toplu ulaşımlarımız sınava giriş belgelerini gösteren yavrularımıza ücretsiz. Giderken de gelirken de. Hem cumartesi hem pazar. Hadi başarılar diliyorum.
2: Ali Çamlı Başkanlığındaki Kayseri Spor Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını kulüp tesisinde gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır, dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Bugün Kayseri adına ve partimiz adına bir ilki yaşamanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anahtar Parti 18 ay önce kurulmuştu ve ilk atanan il başkanlarından birisiyim. Hatta büyükşehirler adına ilk atanan il başkanıyım. Bugün de partimiz adına ve Kayseri adına bir ilki yaşıyoruz. Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket sloganının tescilini almış bulunuyoruz. Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz.
2: Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan kişiyle ona yardım etmek isteyen şahsın yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocasinan ilçesi Gül Parkı'nda kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada genç kızın bıçaklandığı olay nedeniyle sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de bina yöneticisi eski bina görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayında ilk el iş yeri satış sayısı 156 olurken ikinci el iş yeri satış sayısı 109 olarak açıklandı. Böylelikle kent genelinde toplam iş yeri sayısı 265 olarak gerçekleştirildi. Yaz döneminde öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlatan Melikgazi Belediyesi, 17 branşta verilecek olan eğitimler için kayıtları almaya başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziyapaşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 5 ilde bir sokak çetesine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önceki iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'ündeki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizin ve komşularımızın terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dorukta. D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımızda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Filenin sultanları Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde A milli kadın voleybol takımımız ikinci maçında Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise devlerin mücadelesi vardı. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, nefes kesen maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı lacivertli kulüp, prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Korendon Alanya Spor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca, tam 13 yıllık birlikteliğin ardından kulübe ve taraftarlara veda ettiğini duyurdu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 turnuvası Lexis Nottingham açıkta ikinci turda mağlup olarak veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet.
4: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Karay'la birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Karay'a soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Karay kimdir diyelim, sonrasında da öykünün başına geçelim.
3: 29 yaşındayım. Develi'de doğdum. Liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
4: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi. Ben orada tamamen başarıya kilitlenmiş bir öğrenci gördüm. Özellikle Develi üniversite eğitimi için her gün Kayseri'ye gidip gelmek durumunda kalmışsınız. Ve tabii ki Develi yolu da özellikle kışın zorlayıcı bir yoldur. Orada bir hikayeniz var. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Başarıya giden yolda hırs yapmadan, yani gereksiz ve aşırı hırs yapmadan azmin ne kadar önemli olduğunu bence bu hikayeniz anlatacak. O okula çok soğuk olmasına rağmen, babanızın da kızım gitme demesine rağmen yola çıkışınızı anlatır mısınız?
3: Şöyle, aslında herkes de bilir zaten Kayseri olan yolda sık sık kapanır. Soğukta ve karda tipi de.
4: Develi yolu, evet.
3: Tabii bir dönem öyle de bir kış vardı diye hatırlıyorum. 1,5 yıl kadar gidip gelmek durumunda kaldım Develi'den her gün üniversiteye, okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan. Bunu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şeyde hiç bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
4: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyin derken, aynen, sizin Develi'den ısrarla ders kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda sizi bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
3: Evet.
4: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada bir taraftan da kadın oluşunuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
3: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor. Zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum. Resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp üzülüp gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu. Evet. Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızlı ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
4: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
3: Evet.
4: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
3: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım. Ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım. Ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşları oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok fazla yorulmak, aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim izniniz olursa.
4: Tabii ki. Peki şu da çok önemli bir detay sizin hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
3: Evet.
4: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
3: Evet.
4: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibinizi özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
3: Evet.
4: Bunu da dinleyelim.
3: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın evet. temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçeceğiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum. Gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vaat eden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
4: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
3: Evet.
4: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
3: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
4: test etmeleri
3: lazım. Test edebilirler. Sonrasında zaten eğer seviyorsa, sevdiyse devam etmeyi isteyecektir. Çünkü gerçekten çok keyifli burada olmak. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Bizim
4: her
3: için
4: gün yeni
3: de...
4: bir insan tanıyorsunuz.
3: Kesinlikle.
4: Yeni insanları tanıyorsunuz. İletişim de çok önemli, öyle değil mi bu
3: sektör? Kesinlikle. Yani bence network'ü en sağlam yapabileceğiniz sektörlerden biri turizm sektörü. Ki bunun ben canlı örneğim. Evet. Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet. Sonra siz seyahate gittiğinizde o da sizi karşılayabiliyor. Benzer bir hikayem de oldu. Evet. O yüzden gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğunuzda, hayat yolculuğunuzda size keyifle eşlik edecek bir sektör. O sebeple bunları önerebilirim.
4: Tavsiye de ediyorsunuz sanırım bu mesleği.
3: Yani ben, çok severek yapıyorum
4: yani,
3: ben.
4: Gözlerinizdeki ışıltıda evet. Bunu gördüm.
3: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle inanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
4: Selma Kara'nın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği iddia edildi. İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısının İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarının başkanlarını kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü, Gazze'de geçen yıl yürürlüğe giren Ateşkes Anlaşması'nın insani yardımlar konusunda çok daha fazlasını sağlamayı amaçladığını ve bugün Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'in sınırlamaları nedeniyle hala temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ettiğini söyledi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan Polis Teşkilatı için düzenlenen Türkçe kurslarına katılan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın Gazze'deki ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklamalarını olumlu bir tutum olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat saptı sonrası Lübnan, Hizbullah ve İsrail olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanları doğrudan hedef alarak 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.330

0: 33 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soketi sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 azalarak 44,175'e yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.185.000 liraya indi. Gümrüksüz satış mağazaları ile depoların açılmasına, işleyişine ve burada yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 40 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 çağrısı sonuçlarının belli olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6.311 lira, çeyrek altın 10.327 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan, Tomarza 22, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı 23, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 24, Yeşilhisar 27 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 21, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 25, Sivas 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, Büyük Üstadları Bertrand de Blankefor, komutanları Nurattin Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin sesi radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağının duyurusunu yaparak şunları söyledi.
2: Bunun sınava giren herkesin özel arabası yok. Herkesin ulaşım ortamı, imkanı yok. Toplu ulaşımlarımız sınava giriş belgelerini gösteren yavrularımıza ücretsiz. Giderken de gelirken de. Hem cumartesi hem pazar. Hadi başarılar diliyorum.
1: Ali Çamlı Başkanlığındaki Kayseri Spor Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını kulüp tesisinde gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri adına ve partimiz adına bir ilki yaşamanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anahtar Parti 18 ay önce kurulmuştu ve ilk atanan il başkanlarından birisiyim. Hatta büyükşehirler adına ilk atanan il başkanıyım. Bugün de partimiz adına ve Kayseri adına bir ilki yaşıyoruz. Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket sloganının tescilini almış bulunuyoruz. Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz.
1: Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan kişiyle ona yardım etmek isteyen şahsın yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocasinan ilçesi Gül Parkı'nda kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada genç kızın bıçaklandığı olay nedeniyle sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de bina yöneticisi eski bina görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayında ilk el iş yeri satış sayısı 156 olurken ikinci el iş yeri satış sayısı 109 olarak açıklandı. Böylelikle kent genelinde toplam iş yeri sayısı 265 olarak gerçekleştirildi. Yaz döneminde öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlatan Melikgazi Belediyesi, 17 branşta verilecek olan eğitimler için kayıtları almaya başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi. Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseradar ve Radyo Radar 10.

0: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün kişisel gelişimin yol haritası nereden başlamalı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız ise kişisel gelişim uzmanı Sevda Kavafoğlu Umaç bizlerle birlikte. Sevda Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz
0: ben
1: umarım.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Diyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bugün çok önemli bir konudan konuşacağız. Çünkü herkesin aklında bir kişisel gelişim var.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Bu kişisel gelişim tam olarak aslında içi de boşaltılabiliyor. Bunun önemli başlıklarını sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde ben sorularıma geçmeden sizi tanımak istiyorum.
1: Buyurun. Tabii ki. Ben Sevda Umaç, kişisel gelişim uzmanı, Su Akademi'nin kurucusuyum. Eğitim ve danışmanlıkta profesyonel koçluk çalışmaları alanında hizmet vermekteyiz. Kişisel gelişim uzmanlığı yolculuğunda birçok akademik eğitim olmasıyla birlikte sertifikalar, uzmanlık eğitimlerinin haricinde de insan demek bir psikolojinin alanının da bir eğitimi gerektirdiğini düşünerek bu alanda yüksek lisans ve doktora yaptım. Doktor ünvanımız aslında oradan gelmektedir. Anneyim, iki oğlum var. Aynı zamanda yıllardır Kayseri'de birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetimlerde yer alırken hala şehrimize hizmet etmeyi çok seviyorum. Tabii bir de siyasette kadın kimliğim var. Ama şu an karşınızda kendi akademimizin, kendi mesleğimiz olarak oturuyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
1: Teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Dedik ki kişisel gelişimin bazen içi boşaltılabiliyor. Çünkü herkesin aklına hemen akademik ya da işte kitap okumak geliyor kişisel gelişim deyince. Bir uzman gözüyle gerçek ve sağlıklı bir kişisel gelişim ne demektir diye sormak istiyorum size.
1: Çok haklısınız. Şimdi kişisel gelişim alanı kavramı da çok kolay kirletilen, aslında modern dünyada da birazcık popülaritesi yüksek bir hale almaya başladı. Tabii bunun altının doluluğu olduğu ve boşluğu olduğu zamanlar var. Kişisel gelişim demek aslında insana yapılan yatırım demektir. Ve insanın gerçek potansiyelini fark etmesi, kendini gerçekliğiyle görmesi. Modern dünyada şöyle bir sıkıntı var Merve Hanım. Kimse, yani insanlar farkında olmadan hayal ettikleri kişinin ya da örnek aldıkları kişinin hayatlarını kendilerine maskeler olarak giyiyorlar, karakter haline alıyorlar. Ama o her zaman eğreti durur çünkü bize ait değil. İşte orada kendi farkındalığınızla başlamak demektir. Kişisel gelişimde ana konusu burada başlar. İnsanın kendini keşfiyle.
0: Çok önemli gerçekten. Peki günümüzde sürekli işte üretken olmak ya da hep başarmak zorundaymışız gibi hissediyoruz.
1: Ne yazık ki.
0: Bu popüler kültürün bir baskısı bizim üzerimizde. Peki kişisel gelişimle bu mükemmelliyetçilik baskısı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?
1: Şimdi mükemmelliyetçilik bambaşka bir olgudur ve bir kişiye eğer böyle yetiştirmeye çalışıyorsak, hani buradan dinleyen bütün izleyicilerimize de söyleyelim, burada tamamen ona zarar veriyoruz anlamındadır. Sorunun başına geldiğimizde de bu hani sürekli üretken olmak, sürekli var olmak. Burada şöyle bir durum var biliyor musunuz? Başarının en büyük parçalarından bir tanesi duranlığı da kabul etmektir. Şimdi insan doğası doğanın, evrenin varlığıyla birdir. Aslında birbirinden uzak değildir. Nasıl doğada bir ürünü almak için değil mi bir nadasa dönemi var, bir yapraklarını döktüğü dönem var. Aynı şekilde insanlar her gün üretemez, her gün zirveye çıkamaz, her gün zirveye oynayamaz. Ama bu yolculukta aradaki o durağanları doğru değerlendirmesi gerekiyor. İlk kabul edeceğimiz nokta burada başlar. Ama tabii modern dünyada yansıtılanlara baktığınız zaman ne yazık ki hep yukarı, hep yukarı görünüyor.
0: Evet, şimdi sosyal medyada da zaten lüks hayatlar görüyoruz.
1: Çok
0: İşte
1: haklısınız.
0: Hep böyle başarılı hikayeler görüyoruz. Ya da çok mutlu aile bireyleri görüyoruz. Ama işte bunun gerçek olmadığını bildiğimiz halde inanıyoruz ve o şekilde olmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Bu dijital dünyadaki sahte motivasyon videoları bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor?
1: İyi etkilemiyor. Çünkü sanal, gerçek olmayan demek. Şimdi şöyle bakın. Dijital dünyayı hepimiz çok aktif kullanıyoruz. Gerçek olmadığını da biliyoruz ama o olmak istiyoruz. Şimdi tezatlığa bakar mısınız? Normal dünyada bir insanın ifade akışı veya büyüme gelişimi dijital dünyadaki 30 saniyelik videolar kadar mı olabilir mi? Bugün dünyanın en başarılı insanlarına baktığınızda arkasında binlerce başarısızlık hikayesinden geçmiş olmaları var. Oradaki başarı ve başarısızlığı ölçmüyoruz. O başarısızlıkların onlara katmış olduğu tecrübelerle bir başarı hikayesine sahip oluyorlar. Siz dijital dünyada ya da sosyal medyada bu kaydırdığımız videolarda hiç görüyor musunuz yaptıkları başarısızlıkları, kaybettiklerini,
0: hiç anladıklarını bile görmüyorum.
1: Harikasınız, ne bedeller ödediklerini, ne tür tercihlerde bulunduklarını. Hayır. Hatta daha acısı, başaramadıkları şeyi de bir başarı gibi gösteriyorlar. Öyle bir durum yok. Asıl başarı süreçtir, o yolculuktur. O yolda vazgeçmemektir, sürdürülebilirliği sağlamaktır, dersler çıkarmaktır, tecrübelerle bir basamak daha ekleyerek yukarıya yol almaktır.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum ben. Şimdi sosyal medyada bazen işte atıyorum 3 adımda kişisel gelişim tarzı videolar da görüyoruz.
1: Evet, evet.
0: Bu bilgilendirici güya. O videoları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi dönemin en büyük handikaplarından bir tanesi, ben bunu kendi mesleğim için de söyleyebilirim. Meslek dışı başka alanlar için de, çünkü birçok akademik alanda yer aldığım evet, için hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O 3 adımda, 5 adımda kitaplar, filmler, hikayeler, anlatılanlar, herkesin bir gecede bir uzman olması. Yani baktığınız zaman ben size şunu söyleyeyim, sadece bilgi kirliliğine ulaşıyor. Bakın tabii ki etkili olanları vardır. Üç adımda kişiye kendisini fark etmesine yönelik sorulardan bahsediyor olabilir. Ama kişinin başlayacağı nokta o nokta mı, ona bakmak lazım. Kişi o üç soruyla kendini fark edebilecek boyutta mı? Bir de biz şunu da çok onaylamıyoruz. Yani şahsım adına da onaylamıyorum ben. Burada bilgi oburluğu oluşuyor. Yükleyin. Sürekli yükleyin Merve Hanım. 3 adımı yükleyin. 5 hamleyi yükleyin. 3 günü yükleyin. 6 ayı yükleyin. Filmini yükleyin. Yükleyin. Ama hiçbir eyleme geçmeyin. Ya da geçemeyin. Bakın bu da başka bir şey. O zaman biliyor musunuz, mental bir ağırlık oluşur insanda, tükenmişliğe gider ve her şeyden vazgeçişe gider. Bu daha tehlikeli bir hal alır. Ama burada insanların bireysel sorumlulukları da var. Değil mi? Bunu bir kişi demeli ki ben alıyorum, alıyorum, alıyorum. Zihin dolu, mental dolu, dolu, dolu. Hiçbir eyleme geçmiyorum. O zaman almayı mı kesmek ya da eyleme mi geçmek gerekiyor?
0: Bu da çok önemli gerçekten. Yani ama şey yapamıyoruz. Eyleme de geçemiyoruz. Bazen mesela...
1: Geçmiyor muyuz? Geçemiyor muyuz?
0: Geçemiyoruz bence. Tamam. Ya da geçmiyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi şöyle. Mesela spora yazılıyoruz. Ya en basitinden su içmek için bile böyle o marka termoslar var ya, onları alıyoruz ama suyu yine içmiyoruz.
1: Çok güzel.
0: O markayı aldığımız halde sen onu içmezsen, bir eyleme geçmezsen dediğiniz gibi yine olmayacak.
1: Yani şöyle, bir o markaya sahip olmanın duygusu var. Yani herkes için söylemiyorum, herkesin gerekçeleri farklıdır. Kimi için onu isimlendirmek var. Hani ben o suyu içeceğim diye. Peki niye dışarıda arıyoruz? Bir su içmeyi neden dışarıda arıyoruz? O markalar ya da marka olmayan o ölçen termoslar sizin susuzluğunuzu bilmiyor. Bir insanın ortalama günde alacağı suyu biliyor. Ama sizin ne zaman susadığınız, sizin vücudunuzun ne kadar ihtiyacı olduğuyla benim ne kadar ihtiyacı olduğumu siz ve ben biliyorum.
0: Evet, bu da gerçekten.
1: O zaman dışarıda mı aramak lazım? Şimdi kişisel gelişimin hani dediğiniz örneklemelerinde buna da baksın lütfen arkadaşlar. Dışarıda mı arıyoruz biz her şeyi, çözümleri, bahaneleri?
0: Biraz bize gelsin istiyoruz bence.
1: Tamam, termosu su geldi. Yine tamamlayanı ben görmedim ki.
0: O da doğru.
1: O da var. Hatta onun yeni modeli geldi. Onun hatırlatıcısı geldi. Onun kokulusu geldi. Hani görüyorum etrafında.
0: Yine de var mı? Var diyoruz işte.
1: Tamam. Katkısı var mı? Bakın katkısı var mı? Ana soru bu. Katkısı varsa lütfen o termosunuzla o günlük suyunuzu alın. Ama yoksa sana da yok, o termosa da yok yani.
0: Evet, çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Kişisel gelişim sürecinde sıkça yapılan hatalardan, insan kendi geliştirmek yerine işte daha çok tükettiği şeyler oluyor. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Biraz önce şey söyledim ya, kişi aslında tüketimi bir yerde kendi eliyle hareket ediyor. Şimdi modern dünyada hayat şartları zaten zorlayıcı ve çeşitlendirici. Bir de bunu sanal dünyadan örnek alarak kıyaslamaya girersek tümden hızlandırıyor. Çünkü herkes aynı şart ve imkanlara sahip olması mümkün değil. Bu hiçbir alanda. Bu sosyal, kültürel, ekonomik, ne katarsanız akademik, insanların tercihleri ve bir gayret emekleri olması gerekiyor değil mi? Bir de buna böyle bilgiyi yüklediğiniz zaman O zaman insanlar kıyaslama ve o eyleme geçirmeyeceği, kullanmayacağı bilgilerle kendi kendine daha hızlı tüketmiyor mu? O zaman dış etkenler değil, talep ve tercihlerimiz mi bizi tüketiyor? Bakın bu bir farkındalıktır. Bu kişisel gelişimin ilk adımlarından biridir Merve Hanımcığım.
0: Şimdi hep diyoruz ki işte tamam o ilk adımı fark ettik. Hı-hı. Benim kendimi geliştirmem lazım, hı-hı, diyoruz. Ama nereden başlayacağız? Bunu bilmiyoruz.
1: Kişi böyle bir farkındalığa şuradan da başlar. Bir sıkışmışlık duygusuyla, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusuyla, bir gücüm kalmadı artık ya da yapıyorum yapıyorum aynı sonuçları alıyorum. Bir tıkanmışlık duygusuyla. Şimdi bakın bahsettiğim şeyler hep negatif değil mi? Ya da verdiği tepkilerin işte öfkesini kontrol edemiyordur. Öfkelenme boyutunda artık aldığı tepkiler ona rahatsızlık vermeye başlamıştır. Hayatında kayıplar yaşatmaya başlamıştır. Bunlar çok büyük bir farkındalık. Bu farkındalığı ulaştığınızda zaten Allah insanın kalbine verir bu duyguyu. Bu dışarıdan eklememiz gereken bir şey değil. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Bakın çok nettir. Kendi başımıza başlayamıyorsak alanının çok kıymetli uzmanları var. Danışabiliriz. Devam edip etmemek bunun ikinci eylemsel hali. Ama bir görmek lazım. Bir uzmanla buluşmak lazım.
0: Evet, peki kişi fark etti ve artık, hı, bir yerden başlayacak. Hı hı. İlk adım olarak ne önerirsiniz ona?
1: Dedi ki fark etti. Tamam. Hı. Hatta bunu şöyle yapanlar var. Kendi başına okuyup, öğrenip, eğitim alıp başlayanlar var. Bu da bir başlangıçtır. Bu tarafını çok netleştiremeyip bir destek almak isteyenler de var. Yani çok uzun soluklu olmak zorunda değil. Her insanın formu farklıdır ama bir başlamak lazım.
0: Yol gösterme.
1: Harikasınız. İlk adımı atmadığınız hiçbir yol bitmez. Şimdi o zaman ne yapmış oluyor? Bir uzmanla başladığınızda uzman zaten size ayna tutar. Kendi başınıza başladığınızda da size çok basit bir eylem söyleyeceğim. Geçen gün katıldığım bir programda da, bir çalışmada da aynı şeyi söyledim. Benim için bir insanın en büyük ritüeli nedir biliyor musunuz? Kağıt kalemdir. Kişi boş bir kağıt alır kalemle. Ben neden böyle hissediyorum? Ya da neredeyim? Ben neredeyim? Ne istiyorum? Bu iki soru. Kağıdı ortadan ikiye bölün. Neredeyim yazın. Diğerine de ne olmak istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Şimdi içimizde zaten bir mutsuzluğun yarattığı şey var ya. Evet. Bir bakın bakalım kendi kendimize sessiz kaldığımızda aklımıza gelen düşünceler kağıda neyi düşürmeye başlar? Bu bizim eylem planımızı oluşturmaya başlar.
0: Evet, hep derler ya zaten işte mektup gibi kendinize bir şeyler yazın. Sonra evet, da onu evet, yakın ya da atın evet, gibi şeyler de söylüyorlar. Ama bazı uzmanlardan da şunu duydum. Okuyun. Mesela bir ay sonra o yazdıklarınızı okuyun diyorlar. Siz hangisini önerirsiniz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. O yakıp atmak spiritüel çalışmalarda olan bir şeydir. Kişisel gelişimin şöyle alanları vardır. Bilimsel ve spiritüel alanları vardır. 60'tan fazla içeriği vardır. Zaten bir uzman sadece bir alanı bilerek birkaç sertifikayla olmaz. Birçok alana hakimdir. Teknikleri doğru değerlendirmek gerekir. Ama bana sorarsanız bizim yaptığımız çalışmalarda da ben hiçbir zaman ilimle bilimin ayrışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilimden uzaklaşmayı çok onaylamıyorum. Bu başka. Ama o hani diğer uzmanlarımızın söylediği var ya bir ay sonra okuyun. O size neyi gösterecek biliyor musunuz? Onu da şöyle destekliyorum. Başlayıp ilerlediğiniz o noktaya geldiğinizde ilk başladığınızda nerede olduğunuzu ve şu an nerede olduğunuzu bilmek sizin motivasyonunuzu artıracaktır. Bu da içsel destekleyen bir duygudur. O yüzden öyle yapabilirsiniz. Bunun bir zararı yoktur onun orada durmasının.
0: Evet, o zaman saklayalım. Heh. Çünkü ben yazmayı çok severim.
1: O yakıp atmalar kötü duygu çalışmalarında olan bir şeydir. O bundan bir tık daha bağımsız. Şu an o aşamada değiliz. Çünkü kişi kendi duygusuna çalışmayı bilemeyebilir. Farkında mısınız? Biz şu an ayna tutan sorulardan başlıyoruz.
0: Evet, çok doğru. Şimdi ben mesela yazıyorum. İç sesim de susuyor. O konuyla ilgili her şeyi o kağıtta bitiriyorum, hı-hı, rahatlıyorum.
1: Atmak isterseniz atın, saklamak evet, isterseniz saklayın. Ama bu size şunu da yapmasın. Hani bu tür yapan arkadaşlar için söylüyorum. Mesela orada yaşamış olduğunuz kötü bir şey yazılı ya, hani size huzursuzluk veren. Onu unutmamak için dönüp dönüp aynı şeyi okumayın olur mu? Biz onu orada azat etmek için yazıyoruz, bize hatırlatması için, hı-hı, değil. Orada da bakış açınız çok önemli.
0: İşte çok büyük farkındalık olması gerekiyor biraz. Tabii. Şimdi bazı insanlar kendilerini sevmiyorlar. Kişisel gelişim için evet. Yani acı. Bunun için de ne yapmalılar diye sormak istiyorum ama kişisel gelişim için kişinin önce kendini tamamen kabul etmesi gerekir mi? Yoksa mevcut haliyle, memnuniyetsiz olduğu haliyle devam mı etmeli?
1: O kadar güzel bir soru ki bunu birini diğerinden ayıramam. Çünkü kişisel kabullenmek gerçekliği görmekle başlar. Memnuniyetsizlik de biraz önce söyledim ya, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusu bir memnuniyetsizliktir aslında, değil mi, belirtilen? Yani memnun olsanız zaten bu duyguyu yaşamazsınız. O yüzden ikisi birbirini tamamlayan çark gibidir. Kişinin kendini kabullenmesi, şöyle örnek vereyim. Siz bir uçaksınız. Kişinin kendini kabullenmesi zemindir. Zeminin nasıl olduğu önemli değil mi bir uçağın kalkması için? Ama daha sonraki diğerini tamamladığınız zaman memnuniyetsizliğinizi fark edip artık böyle olmamayı seçmek de sizin uçtuğunuz gökyüzüdür. Peki bir uçağın nasıl bir zeminden kalktığı ve nasıl bir gökyüzünde uçtuğu fark eder mi? Çok fark eder değil mi kaliteli bir uçuş için?
0: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, hemen onun sorusunu okumak istiyorum size. İyi günler, kolay gelsin. Hocam her şey hoş da kişisel gelişim dediklerinin hepsi para olmuş. Kitaplar ateş pahası, kurslar binlerce lira, seminerler keza öyle. Parası olmayan insanlar kendini geliştiremez mi? Bu iş sadece zenginlerin bir lüksü mü demiş ama ücretsiz kurslar da var.
1: Yine de biz onu geri çevirmeyelim evet. Cevabını. Şöyle bir şey var. Aslında bahsettiğinin yanlış bir tarafı da yok. Ama tamamen de onaylayacağım bir tarafı da yok. Çok özür dileyerek.
0: Bu da bir bahane olabilir mi aslında? Benim param yok. Ben işte o kursa gitmemeliyim düşünüyorlar
1: Bakın,
0: acaba.
1: Bakın ben bugün Türkiye'de birçok yerde seminerlerde, eğitimlerde yer alan biri olarak söylüyorum. Bu alanda nacizane kendi çapımda akademi yapan ve tezler hazırlayan biri olarak o bize soru yönlendiren arkadaşımıza şunu söylemek istiyorum. Kendisi biliyor mu? Ben ilk kişisel gelişim alanında profesyonel koçluk, daha doğrusu koçluktu ilk. Eğitimimi ücretsiz olarak alıp başlayıp kendi hayatıma entegre edip çocuklarımın eğitim hayatına yansıtıp öylelikle başlayıp ondan sonra bunu geliştiren bir yaşam yolculuğundan geçiyorum. Bu benim çok özel, ekstrem yaptığım bir örnek olduğu için demiyorum. Şu an karşısında oturduğum için. Ama yine de dinlemesi ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sormuş bizim için. Biz şunu biliyoruz. Bahaneler etkenlerdir. Ama bahaneye tutunursak o ilk adım hiçbir zaman gelmeyecek. Mutlaka bir ucundan başlayacağı, en azından o zemini oluştururken birkaç temel atabileceği alanda kendisine katkı sunabileceği çok ücretsiz alanlar var.
0: Biraz araştırması ve yine farkındalık sahibi olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Birisi de demiş ki çalışıyorum, evde de çocuklarla ve temizlikle uğraşıyorum. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Kendime vakit ayır, işte yoga yap diyorlar. Günün koşturmacısından kendime nasıl dönmeliyim ben demiş.
1: Şimdi bir, o hanımefendi gerçekten yoga mı istiyor, buna bakmak lazım. Şimdi başkalarının sevdiği bir şey bize çok şey olmayabilir. Bize o kadar parlak gelmeyebilir. Bizim ilgi alanımız daha farklı olabilir. Elbette yükü çok fazladır. Hele bu dönemde Allah herkesin yükünü kolaylaştırsın demek istiyorum. Hafifletsin. Ama şu var. Kendimizden başlamadığımız yerde hayatımızdaki diğer insanlara çok katkı olacağımızı düşünmeyelim, olur mu? Çok ağır işte çalışan bir anne düşün. Hani anne olarak söylüyorum bunu. Ve ne yapsın? Koştursun. Eve kazanç sağlamaya çalışsın. Evin ekonomik yükünü hafifletmeye çalışsın. Çocuklarına yetkin olmaya çalışsın. Ama akşam çocuklarla geçecek 2 saatte asık suratlı ve sürekli ağrıları olan yatan bir anne olsun. Nereden verip nereden çalıyoruz? Burada bir denge yok o zaman. Ben o tarafta çalışmasın demiyorum. Bizler de aktif çalışıyoruz. Bu alanda çok çalışan insanlar da biliyoruz. Hayat denge üzerine mutluluk oluşturur. Bahaneler ararsak gerçekten var. Yok değil. Bir de şey, her şeye çok yüksekten başlamak zorunda değiliz ki. 24 saatin 20 dakikası size kalamıyorsa Merve Hanım, o zaman dönün bir sorun. 20 dakikalık kadar benim hatırım yok mu bu hayatta? Ya da ben bu 20 dakikalık önceliği kendime verecek kadar bir bakış sergilemiyor muyum kendime? İşte kendinden başlamak burada başlıyor.
0: Evet, yine kendini sevmek konusuna geliyor.
1: Tabii ki. Tabii ki. Çünkü evlat da, anne de, baba da, eş de, kardeş de, kimi dersek diyelim, herkes ne kadar sağlıklı, mutlu ya da gayretkar, bu alanda gayretkar olursa biz diğer bireylerde mutluluk oranımız ya da şükür oranımız daha yüksek oluyor, değil mi?
0: Evet.
1: Ama kendini bırakmış aşağı doğru yuvarlanan birini düşünün. Eğer öyle olsaydı başarılı dediğimiz insanların başarı hikayesi yazılmazdı. Birçok başarısızlıktan geçerek gelen insanlar bunlar.
0: Evet. Böyle bir mesela ya anne üzerinden hani burada soru olduğu için de böyle bir anneyi gören çocuk da aslında böyle olma yolunda ilerler, değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani gördükçe evet böyle oluyormuş, hayat böyleymiş. Onun da bir hevesi kırılır gibi hissediyorum.
1: Şimdi çocuklar boyut bambaşka bir boyut ve çocuklar anneyi, babayı, aileyi gördükleri gibi algılarlar. Bunun içerisinde duydukları var, hissettikleri var, onlara yansıdıkları var. Rol model olarak da tabii ki dışarıdan birini alacak değiller. Öncelikle aileyi alacaklar. Daha sonra da hayatında öğretmenleri girdiği zaman ikinci büyük rol modelleri öğretmenleri olur çocukların. Ama dediğim modellere bakın, dediğim gibi yani zaten bugünün çocukları akşama kadar evde değiller. Yazın da değiller. Tatillerde de değiller. Eğer öyleyseler de zaten dijitalin karşısındalar, bilgisayarın karşısında.
0: Maalesef ki. Evet, bu da çok önemli. Bunu da yapmamak lazım çocuklarımıza.
1: Kesinlikle. Ya burada suç, bir de lütfen kişisel gelişim diyoruz hep aynı kelimeyle. Şunu herkesin ayırt etmesi için ben bir ömür adadım. Bizler ya da kendileri kimseyi yargılamıyoruz, suçlu aramıyoruz. Biz kendimize dönüp kendimizi daha nasıl iyi hale getirebiliriz'e bakıyoruz. Bu verdiğimiz cevaplar da bunun üzerine.
0: Evet.
1: Suçlu aramak yok, yargılamak yok. Öyle bir şey yok ki. Hayat etkenler dünyası üzerinedir.
0: Toplum olarak bir böyle eleştirel bir toplumuz ya zaten. Ya açık şey açık mi? Konuşmayız ama herkes işte atıyorum. Şimdi yarın sınav var biliyorsunuz.
1: Hı-hı. Başarılar diliyorum.
0: Evet, başarılar
1: diliyorum. Tüm kıymetli gençlerimize.
0: Kesinlikle.
1: Ailelerine.
0: Ama sınavdan çıkınca başlayacak çileleri diyorum ben. Çünkü nasıl geçti? Bak komşunun çocuğu şu kadar yapmış. Sen nasıl yapacaksın falan. Hani konuyu çok farklı bir yere getiriyorum sanki ama böyle biraz eleştiriyoruz. Hemen bir kıyaslıyoruz.
1: Kıyaslama en büyük zulüm değil midir insana? Ruhuna zulümdür, kalbine zulümdür.
0: Bir bunu en değerlilerimize yapıyoruz çocuklar.
1: Harikasınız. Bizim dönemimiz jenerasyonda genelde genç çocuk olduğumuz zamanlarda çoğunluğumuz kıyaslanarak, teşekkür ederim, kıyaslanarak büyütülürdü. Bir hissettiğimiz acıyı hatırlayalım. Değil
0: evet.
1: mi? Kıyaslamak insanın bir defa kendine yaptığı çok büyük zulümken bunun tadını bilerek bir başkasına yapmak da ayrı bir zulüm. Sınavdan çıkmış, bitmiş, ertesi gün bir daha var. Yani bir de o günün şeyini korumak var değil mi? O çocuğun motivasyonunu, enerjisini. Hiçbir şey yapmamak bize ne kaybettirir? Sormamak, uyarmamak, sonucu değiştirebilecek miyiz? Sonucu nerede değiştirebiliyor musunuz? O anki o çocuğun zihinsel, mental çöküşü ertesi günü bitirir. İşte o zaman sonuç değişir. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Sadece bırakın, sadece bırakın, doğalına bırakın.
0: Evet, siz diğer yayınınızda da söylemiştiniz. Evet. Seni seviyorum deyin yeter gibi.
1: Kesinlikle ama öyle. En kıymetlilerimiz hiç konuşulmaz.
0: Ama yok, matematikten. Mesela bir video gördüm ben sosyal medyada. Annesi matematik öğretmeniymiş.
1: Evet.
0: Kız, siz de gördünüz değil mi?
1: Bahsettiler. İzlemedim ama bahsettiler.
0: Yani diyor ki işte 5 yanlışı nasıl yaparsın diye o kadar yine sana işte yazıklar olsun şöyle böyle neler söylüyor. Ya yazık değil mi? Hani 5 yanlış.
1: Videoyu izlemedim ama bir eğitimci anne evladına yapıyor,
0: evet.
1: değil mi bunu? Şimdi neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ama şunu söyleyebilirim. O anne o çocuğun başarısına mı, yani çocuğunun olmasını istediği, hedefte hissedeceği güzelliğe mi, yoksa kendisinin o yarışta kendisini bir başarısızlık olarak görüyor da mı o çocuğa öyle yansıtıyor? Ne kattı? Değiştirdi mi sonucu? Hatta çok daha acısı, yazık oldu gören öğrencilerine. O çocuğuma zaten tümden yazık oldu diyecek bir şey bulamıyorum ama yani söylesek çok şey var da, bakın bugün siz bile diyorsunuz ki dikkatimi çekti, hiç hoş olmadı, ben üzüldüm çocuk adına.
0: Evet.
1: Hiç gerek yok. Gerçekten
0: yani böyle şeyler
1: yok.
0: Yapmayın. İnşallah sınavları güzel geçer umarım ama üzmeyelim çocuklarımızı.
1: Size mesajlar geliyor.
0: Evet, birkaç tane
1: sorular
0: geliyor. Ama ben şöyle biraz konumuza dönelim diye şunu sormak istiyorum. Şimdi bir spora yazılıyoruz, kursa yazılıyoruz ya da bir kitaba başlıyoruz. 3 gün sürüyor. 3 gün sonra ne o kursun adı ne spora gidiyoruz işte bitti. Orada bitti. Bu bir hevesti. Bu hevesi nasıl yaşam düzenine döndürebiliriz?
1: Şimdi önce neden başlıyoruz, sonra neden bırakıyoruz? Yoganın bize uygun olup olmaması gibi. Biz bir şeye başlamamız için onun bize katkısının olacağına inancımız olması gerekiyor, değil mi? Yani o alanda bir ihtiyaç duymamız gerekiyor. Spor, bedensel sağlıktan önce zihinsel sağlık tarafını ben çok daha önemsiyorum. Değil mi? Ama şöyle bir şey var. Lütfen ben şunu söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki konuyla ne alaka? Herkes telefonuna bir bakabilir mi? Dün kaç saat sosyal medyada, dijitalde zaman geçirmiş? Bir gün öncesine, bir gün öncesine. Yani şu bir hafta, bugün cuma. Bir haftasına kadar baksın bakalım. O kadar hızlı akan ve zihnimizin sesini susturmak için sürekli orada vakit geçirdiğimiz zaman da sporda vereceğiniz efor size cazip gelebilir mi?
0: Mesela gelemez 4 ki. Saat gördüğüm arkadaşlarım
1: okuma. Oluyor. Burada bir emek verme var. 4 saat çok ne yapıyorsun? Evet, diğerlerini hiç demek bile istemiyorum.
0: Sonra bahanesi de şey YouTube'dan ders videoları dinliyorum diyor.
1: Ne dersi videosu dinliyor? Şimdi sorduracak bana.
0: Ama orada yani bildirimler geliyordur. Hemen aklı kayıyordur. Ben de çok inanmıyorum böyle şeylere.
1: O kadar eğitim ve içerik hazırlayan biri olmama rağmen. Yani yine kendimden örnek vereceğim. İnanır mısınız? Çalışmaya odaklanacağım zaman ilk yaptığım şey telefonun sesini kapatıp köşeye koymak. Düşünün bizlerin bile dikkatini dağıtıyor.
0: Hep böyle olmamız lazım da işte yapalım.
1: Yani aralar verin. Tabii ki saatlerce bırakmayın. Ama bir çalışmaya oturmanız gerekiyorsa. Yani bakıyorum spor yaparken ellerinde üstlerine neyi kaçırıyoruz? Gece yatarken ellerde falan. Yani eleştiren söylemiyorum. Gerçekliği kabul etmediğimiz, doğru teşhiste bulunmadığımız hiçbir şey bize tedaviyi gerçekleştirmez.
0: Evet bir bağımlılık oldu ama. Kesinlikle. Yolda yürürken bile herkes böyle ya. Bir etrafına bak yani neler var.
1: Kesinlikle. Hani orada neyi kaçırıyoruz? Hayat kaçırdığımızı mı düşünüyoruz? Bakmak lazım. Ya da neyi kovalıyoruz? Biz neyi kaçırabiliriz ki?
0: Evet, boş vakit öldürüyoruz gibime geliyor.
1: Harikasınız.
0: Benim.
1: Boş vakit öldürecek bir şey bulduğunuz zaman o söylediğiniz şeyler o boşlukları doldurmayacak hiçbir zaman. Evet. Hani o dediniz ya kitap okumak. Bir de kitap okumaya bir saat okuyarak başlamak zorunda değil ki bu dönemin insanı. İki sayfayla başlasın, 10 dakikayla başlasın. Başlangıçlar büyük adımla olmaz. Eğer zorlanıyorsanız. Bunu yapanlar da var ama onlar zaten bunları çoktan aşmışlardır yani.
0: Evet ama telefona bakmak, şu kaydırma hareketini yapmak daha kolay geliyor evet. Bize sanki. O kitap

0: sana danışıyoruz.
1: Yani danışın, eğer böyle bir şey yapıyorsanız yine çok cesur bir hareket bu.
0: Evet.
1: Çünkü baktınız kendi başımıza, hani gene o döngüdeyiz. Bunu fark ediyorsak, bir uzmana danışıyorsak bu muazzam şey. Ama ikinci hamlede sizden o minik eylemleriniz için gayret isteyecek.
0: Evet. Peki sorum sanki yarım kaldı gibi hissettim. Yaşam tarzını nasıl döndürebiliriz? Bu spora işte 3 gün gidiyoruz, heves olma olayını nasıl bitirebiliriz?
1: Şimdi spora gitmeye önce insan hani başarıya ulaşmada şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Başarısızlıklardan geçerken düşüp kalkmalarda evet. Şöyle bir şey vardı. En önemlisi istikrarla devam etmekti. Hedefe odaklanmak diye bir oluşum vardır. Çok zor değildir bu arada söylediklerim. Gerçekten
0: çok. O kadar
1: çok
0: zor geliyor ki bize onu yapmak. Çok zor geliyor.
1: O zaman siz gerçekten istemiyorsunuz spora gitmeyi. Kendinizi geçiştiriyorsunuz demektir bu. Ya da gerçek ihtiyacınız olan hani bedensel o sağlığa, hele bir de sağlık problemleriniz varsa ulaşmayı gerçekten istemiyorsunuz. Ha şu olur, buna haftada 3 gün gitmeyebilirsiniz, haftada 1 başlayabiliriz. 1 saat 45 dakika vermeyebiliriz, 20 dakika başlayabiliriz. Salonda başlamayabiliriz, yürüyüşle başlayabiliriz. Yani kolay olandan başlamak bize bir şey kaybettirmez. Zaten bence, çünkü bunu çok şahit de oluyorum. Mükemmel seviyede başlamak insanların en büyük kaygısı, o seviyede başlayamadığı zaman da başlamayı reddediyor. Öyle bir şey yok. İlk adımla başlanır, zamanla mükemmelleştiğini görürsünüz.
0: Evet, bu da gerçekten çok önemliydi benim için. Şimdi peki hep diyoruz ki işte kendini geliştirmek, kişisel gelişim deyince işte akademik başarıya yönlendiriyoruz kendimizi. İşte kitap okumaya yine yönlendiriyoruz. Ama burada kaçırdığımız kendimiz, ruhumuz, uyku düzenimiz, bunları kaçırıyoruz bir noktada. Bunlar için neler yapabiliriz?
1: Şimdi insan hayatında en sağlıklı olanı dengede kalmasıdır. Ruhsal, zihinsel, bedensel sağlık. Uyku, bedensel sağlığınızı korurken zihinsel sağlığınızda da stres oranınızı azaltır, değil mi? Baktığınızda. Peki uykunun ilk hamlelerinde ne olur? Mesela bunu da hep böyle çok bilinmiş bir bilgi olduğu için de aslında söylüyorum. Yatağa girmeden 40 dakika öncesinde telefonları bırakın diyorlar. Televizyonu da bırakın diyorlar. Yani dijital her şeyi bırakın diyorlar. Şimdi o 40 dakikayı sizce laf olsun diye söylemiş olabilirler mi?
0: Yok ama bırakamıyoruz.
1: Bırakmıyoruz şimdi bak.
0: Evet, bırakmıyoruz.
1: Başka şeyler.
0: Çok önemli.
1: Ha, bırakamayanların durumları daha farklı zaten. Ben hani en küçük hamlelerden başlıyorum. Çok kolaylıkla yol almaları için. Tamam 40 dakika değil de siz önce 20 dakika önceden başlayın. 30 dakika önceden başlayın. Çünkü beyin yavaşlamaya başlayacak. Beden sakinlemeye başlayacak. Yani çünkü burada bir koşan bir şey var. Bir de gerçek boyutta bir hız anlamı var. Zaman akışı var. Şu an sanal dünyadaki zaman kavramıyla bizdeki aynı mı gerçek dünyadaki?
0: Değil.
1: Yok böyle bir şey. 30 saniye bakıyor. Şeyler var ya. Part 1, part 2, part 3 evet. Ev yenileme. Ben ev yenilemeyi düşünüyorum. 7 hafta, 2 ay, 3 ay, 5 ay. 3 partta sen 1,5 dakikalık videoda sanki 1 haftada ev bitirmiş yani gibi.
0: Bir anda olmuş gibi.
1: Zihin öyle algılıyor değil mi? Hatta bunu 3 günde algılayanlar var da hadi ben gene 1 hafta falan gibi algılıyorum demek ki. Anlatabildim değil mi demek istediğimi? Buradan başlamak gerekiyor.
0: Küçük adımlar.
1: Tabii ki. Yani uykunuzu buradan başlayabilirsiniz. Uyku sıkıntısı yaşıyorsanız takviye gıdalar alırken ama lütfen hekimlerinize danışın. Bugün yani uzmana gitmiyorsanız da aile hekiminize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Şartlar çok daha ulaşılabilir seviyede. Kafamıza göre hareket etmeyelim. Bunlara bir başlayalım. Zihnin bir şeyi alışkanlık haline getirmesi 21 gün Merve Hanım. 21 gün bir insanın ömründe hak ettiği güzellikler için çok bir zaman mı?
0: Değil.
1: 21 gün 30 dakika önce telefonu bırakın yatın. Siz bir haftayla başlayın. Yeter ki başlayın, yeter ki başlayın. Ama bırakamıyoruz, yapamıyoruz, olmuyor. O zaman olabilir. Olmasına engel nedir? İşte orada yine bir ayna tutmak gerekiyor. İnsanların kişisel gelişim alanında hani dedi ya birçok alanlar, eğitimler, bilgiler falan var diye yazan izleyicimiz de sordu. Burada bilgi birikimi birikirken şöyle bir şey var. Kendi başladığımız noktalarda yeri gelecek bir yerde belli bir adımdan sonra yine tıkanacağız. Neden biliyor musunuz? Labirentte koşmak gibi olmalı. Olmamalı insanın zihni aslında. Orada size yukarıdan bakan bir uzmanın ayna tutması gerekiyor.
0: Evet, gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim.

0: bir şey soracaktım. Yine ben unuttum.
1: B12 eksikliğini. Estağfurullah. Şöyle dikkatinizi çekiyor. Bence bir yerde de kendinizi çek ediyorsunuz herhalde. Çok, ben öyle anlıyorum var. Şu evet. an.
0: Ben hemen kendi hayatıma dönüyorum. Yine onunla ilgili bir şeydi ama hatırlarsam soracağım. Şuradan hemen şöyle tamam. diğer sorularıma bakayım. Ben 50 yaşındayım. Programı izleyip neyi değiştireceğim? Bizden geçti artık. Çoluk çocuk büyüttük. Bu yaştan sonra kişisel gelişim bize ne katabilir demiş.
1: Kişisel gelişim. Eğer beden sağlığınızda rahatsızlıklarınız varsa ki hani yaşın getirdiği şeyler derken yaş şöyledir, yaşanmışlıklarla alakalıdır. Fizyolojik yaşla alakalı değildir. Bunu söyleyen hanımefendi de zaten vazgeçmişlik. Ben hanımefendi dedim ama hani söyleyen öyle izleyicimizde vazgeçmişlik görüyorum. Vazgeçmişlik de insan ömrünün vadesi belli değil ki. Vazgeçtiğimiz şeyler belki de gerçekten yapmak istediğimiz küçük şeyler olabilir. Hiç mi hayatında kendine dokunuşları değiştirecek bir alanı yok? Hani diyor ya, bizden geçti çocuklarımız, torunlarımız falan diyor. Adanmış bir ömür algılıyorum ben burada. Peki adadığımız ömrümüzde 50 yıl adanmışlık bir ömür. Ciddi zaman değil mi baktığımıza? Yine de hani ne denir? Allah razı olsun emeğinden, gayretinden, yüreğinden. Yani belki birçok insanın o gayretlerini göremediği için bu adanmışlığın arkasında vazgeçmişlik vardır. Ama hayat ilk kendimize bakmayı seçiyor. Mesela beslenmesini değiştirmek istediği hiç mi bir nokta yoktur? Ya da kendisini yürüyüşe çıkarması. Ben eminim spor falan yapmıyordur o kişi. Bu yazıdan ben sadece böyle yani şu anki yorumlarımı çıkarıyorum. Kendine günlük yürüyüşler vermeyi hiç mi hak etmiyor o bedeni? Ya da sevdiği dostuyla hiçbir şeye koşturmadan keyif kahvesi içmeyi hiç mi hak etmiyor? Siz mutlu olursanız etrafınıza yaydığınız enerjiniz, ışığınız karşıdaki kişileri de besleyecektir. Çünkü unutmayın biraz önce söyledim ya, evlatlar da anne babayı algılar. Yaşı ne olursa olsun. Gördüğüyle öğrenir.
0: Biraz kendimize de bakmak gerekiyor değil mi?
1: Tabii ki çok büyüğüne gerek yok. Ama en azından şunu söyleyeyim. Bugüne kadar yaptığı şeye bir farklılık eklesin. Olur mu? Kendi seçsin alanını.
0: Biraz da kendim için olsun diye. Çok da güzel olur Sevda Hanım. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Vakit aktı geçti. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum size. Yine aslında bu soruya göre olacak ama bu biraz daha hani 50 yaş üstü gibi olmuş oldu. Programı toparlamak adına işte yeni bir sayfa açmak isteyen, bizi dinleyen, izleyen şu anda o insanlara neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz?
1: Ya öncelikle şunu lütfen kabul edelim. Hiçbir şey olmasa da insan yaratılışı gereği zaten çok kıymetlidir. Ama lütfen bunu farklı kelimeler altında söylenen sen özelsin, sen bir tanesin hani böyle egosal algılamayın. Varlığımızın kıymeti olarak algılayalım. Bu ilk maddedir. Çünkü yaratılan her kul kadar en az bizim de o kadar hatırımız, hakkımız, Allah katında kıymetimiz vardır. Bunu bir bilmek gerekiyor. Bu ilk bilgiden sonra da şunu söyleyebilirim. Büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. Küçük adımlarla da başladığınızda biraz önceki hadi yine izleyicimize istinaden söylemiş olalım. Şimdiye kadar yaptığı şeylerden farklı sonuçlar alamadığı ve burada bir ömür geçmişi belli. Farklı bir şey yapmayı deneyelim. Nasıl olsa sonucu biliyoruz değil mi? Sonuç değişmedi. Defaten deneyimledik. Bunları yaparak potansiyelimizi fark edelim. Kimse uzaya çıkmayı beklemiyor. Kimse büyük projelerde yer almayı beklemiyor. Bunların insanları da ayrıdır. Biz şu an en genele yönelik konuşuyoruz değil mi? Orada bir ayna tutmak gerekiyor. Hayatın bir günde değişmeyeceğini kabul edelim. Ama şunu bütün inancımla ve tecrübemle söyleyebilirim. Bir ayda aldığınız yola siz bile inanamayacaksınız. Bir ayna tuttuğumuzda gerçekten kendinizi gördüğünüzde. Gerçekliğimizi kabul etmek lazım. Kendini sevmek nedir biliyor musunuz? İnsan olduğumuzu hatırlayıp hatalarınızla, eksiklerinizle, varlığınızla, gücünüzle neler olabileceğinizi ve hangi zorlukları aşarak bugünlere geldiğinizi kendinize hatırlatarak gerçek potansiyelinizi fark edersiniz. O yüzden şunu da biliyorum. Herkes kendi hayatının kahramanıdır. Bu dünyadan da bir kahraman olarak gider. Hayat yolculuğuna başlangıcında ve sonunda bakarak. Ama siz kahramanlığı biraz daha keyif alarak yaşamak istiyorsanız unutmayın ki her kahramanda bir rehberi vardır. Tıkandığınız her noktada ulaşabileceğiniz çok kıymetli insanlar var. Lütfen cesur olun.
0: Evet. Son noktayı gerçekten o kadar güzel koydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz, davetimi kırmadınız.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. Kıymetliydi. Umarım katkısı bol olur.
0: Evet, umarım öyle olur. Benim için çok oldu. Umarım pardon, dinleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Psikoloji Saati programının bugün de sonuna geldik. Kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavfoğlu Umaç'la birlikteydik. Bize çok değerli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ülke genelinde satılan konut sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soketi sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 azalarak 44,175'e yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.185.000 liraya indi. Gümrüksüz satış mağazaları ile depoların açılmasına, işleyişine ve burada yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 40 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 çağrısı sonuçlarının belli olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6.311 lira, çeyrek altın 10.327 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan, Tomarza 22, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı 23, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 24, Yeşilhisar 27 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 21, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 25, Sivas 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde çok görülen, çok duyulan ama hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir cami olan Lale Camii'ni öğrenmek ister misiniz?
2: Kayseri'nin taşla konuşan sokaklarında kalabalığın arasında sessizce duran bir yapı vardır. Lale Camii. Ne ilk bakışta görkemiyle büyüler ne de süslemeleriyle göz alır. Fakat yaklaştıkça insanı içine çeken bir derinliği, taşın hafızasında saklı bir vakarı vardır. Asıl adıyla Lala Muslihiddin Camii. Bu isim bizi doğrudan Selçuklu Sarayı'nın iç dünyasına götürür. Zira banisi olan Lala Muslihiddin yalnızca bir hayır sahibi değil, bir şehzadenin terbiyesiyle yükümlü, devlet aklını taşıyan bir eğitimcidir. Dönem olarak da Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un torunu olan 2. Alaaddin Keykubat'a lalalık ettiği görüşü hakimdir. Bir belge olmasa da. Banisinin görevinden kaynaklı ismindeki Lala, zamanla halk arasında lale şeklinde caminin adlandırılmasının da sebebi olmuştur. Yapım kitabesi olmayan bu yapı tarihini açıkça söylemez ama mimarisi ile fısıldar. 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılın başları arasında bir yerde, yani Türkiye Selçuklularının olgunluk çağından yükseldiği anlaşılır. İçeriye adım attığınızda görürsünüz ki mekan tek bir merkeze toplanmaz. Aksine çoğalır, yayılır, derinleşir. Taş ayakların oluşturduğu ritim gözle görülmeyen bir sonsuzluk hissi verir. Caminin minberi bu sadeliğin içinde saklı bir incelik gibidir. Küntekari tekniğiyle işlenmiş ahşap yüzey, geometrik düzeni ve ayet kuşaklarıyla sessiz bir sanat dili kurar. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı onarımda caminin kıble tarafında sonradan cami kalıntılarının bulunması ile mihrabın da bulunduğu duvar yıkılarak daha da ileri alınmış, başka bir camiden kopyalan mihrap da yeniden yapılmıştır. Sonradan yapılan ve caminin dışında yer alan minareye ait kürsü de bu hareketlenme ile caminin içinde kalmıştır. Mihrabın yeniden yapılması ve bazı duvarların değiştirilmesi eserin özgün dokusunda olumsuz izler bırakmıştır. Bu da erken dönem Türk restorasyon anlayışının tipik örnekleri olarak değerlendirilir. Bu anlayışta yenileme çoğu zaman korumanın önüne geçmiştir. Caminin doğusunda yer alan kümbet, ibadet ile ebediyet arasında kurulan bir köprüdür adeta. Bu türbe büyük ihtimalle cami banisi Lala Muslihiddin'e ya da ailesine aittir. Selçuklu geleneğinde bu tür yerleşim şu fikri temsil eder. Devlet adamı ibadet mekanının gölgesinde ebedileşir. Cami içinde Osmanlı dönemine ait bir kitabede ise burada Fahri Risalet Efendimizin ruhani bir meclise riyaset ettiği sağlam bir şekilde rivayet olunur şeklinde yazılıdır. Bu ifade caminin yalnızca fiziksel değil metafizik bir merkez olarak da algılandığını gösterir. Bir zamanlar çevresinde medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve hamamı ile bir külliye düzeni kuran yapı, şehrin hem eğitim hem ibadet hayatına yön vermiştir. Günümüzde caminin hemen kuzeybatısında yer alan Selahaddin Hamamı muhtemelen külliye hamamı iken ve yine muhtemeldir ki ismi olan Lala Muslihiddin Hamamı zaman içinde halk arasında söyleyiş kolaylığı ile Selahaddin Hamamı ismine evrilmiştir. Lale Camii, Kayseri'nin kalabalığı içinde saklı bir hafıza gibidir. Ne görkemiyle bağırır ne de süslemeleriyle göz alır. O daha çok bir iç çekiştir. Taşın sabrı tarihin suskunluğudur.
1: Şimdi tüm bu anlattığımız bilgiler ışığında Lale Camii hakkında artık her şeyi çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağının duyurusunu yaparak şunları söyledi.
3: Sınava giren herkesin özel arabası yok. Herkesin ulaşım ortamı imkanı yok. Toplu ulaşımlarımız sınava giriş belgelerini gösteren yavrularımıza ücretsiz. Giderken de gelirken de. Hem cumartesi hem pazar. Hadi başarılar diliyorum.
2: Ali Çamlı Başkanlığındaki Kayseri Spor Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını kulüp tesisinde gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır, dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Bugün Kayseri adına ve partimiz adına bir ilki yaşamanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anahtar Parti 18 ay önce kurulmuştu ve ilk atanan il başkanlarından birisiyim. Hatta büyükşehirler adına ilk atanan il başkanıyım. Bugün de partimiz adına ve Kayseri adına bir ilki yaşıyoruz. Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket sloganının tescilini almış bulunuyoruz. Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz.
2: Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan kişiyle ona yardım etmek isteyen şahsın yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocasinan ilçesi Gül Parkı'nda kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada genç kızın bıçaklandığı olay nedeniyle sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de bina yöneticisi eski bina görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayında ilk el iş yeri satış sayısı 156 olurken ikinci el iş yeri satış sayısı 109 olarak açıklandı. Böylelikle kent genelinde toplam iş yeri sayısı 265 olarak gerçekleştirildi. Yaz döneminde öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlatan Melikgazi Belediyesi, 17 branşta verilecek olan eğitimler için kayıtları almaya başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlapta değil.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 5 ilde bir sokak çetesine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önceki iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'ündeki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizin ve komşularımızın terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dorukta. D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımızda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Filenin sultanları Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde A milli kadın voleybol takımımız ikinci maçında Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise devlerin mücadelesi vardı. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, nefes kesen maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı lacivertli kulüp, prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Korendon Alanya Spor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca, tam 13 yıllık birlikteliğin ardından kulübe ve taraftarlara veda ettiğini duyurdu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 turnuvası Lexis Nottingham açıkta ikinci turda mağlup olarak veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği iddia edildi. İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısının İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarının başkanlarını kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü, Gazze'de geçen yıl yürürlüğe giren Ateşkes Anlaşması'nın insani yardımlar konusunda çok daha fazlasını sağlamayı amaçladığını ve bugün Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'in sınırlamaları nedeniyle hala temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ettiğini söyledi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan Polis Teşkilatı için düzenlenen Türkçe kurslarına katılan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın Gazze'deki ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklamalarını olumlu bir tutum olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat saptı sonrası Lübnan, Hizbullah ve İsrail olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanları doğrudan hedef alarak 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Sevgili 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, UNESCO Dünya Miraslarından Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'yı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bugün anlatacağımız alanlar, binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Türkiye'deki iki karma miras alanından biri olan Göreme Milli Parkı, hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde özel bir yere sahiptir. 1985 yılından bu yana koruma altına alınan bu eşsiz alan, ziyaretçilerine hem jeolojik mucizeler hem de insanlık tarihinin derinliklerinden gelen izler sunar. Parkın en tanınmış simgesi hiç şüphesiz peri bacalarıdır. Milyonlarca yıl süren Erciyes, Hasan ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu tür tabakalarının zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan bu oluşumlar sanki dev bir masal kitabından fırlamış gibidir. Rüzgarın ve yağmurun yüzyıllar boyunca işlediği bu taş kuleler, Kapadokya'nın eşsiz silüetini meydana getirir. Gün doğumunda kızıl, gün batımında altın tonlarına bürünen bu manzara, doğanın kendi fırçasıyla çizdiği bir tablo gibidir. Ancak göremenin değeri yalnızca doğal güzelliklerinde değil, insan eliyle şekillenmiş zengin kültüründe de saklıdır. Volkanik tüf kayaların kolayca oyulabilmesi, bölge halkına barınak, manastır ve ibadethane yapma imkanı sağlamıştır. Böylece doğanın sunduğu bu eşsiz taş diyarı, yüzyıllar boyunca insan yaşamının merkezi haline gelmiştir. Göreme Milli Parkı'nda yer alan kaya oyma kiliseler, Bizans sanatının en önemli miraslarındandır. Tokalı Kilise, El Nazar Kilisesi, Azize Barbara Kilisesi, Saklı Kilise, Elmalı Kilise ve Karanlık Kilise bunların en çarpıcı örnekleridir. Bu yapılar yalnızca mimarileriyle değil, içlerindeki fresklerle de dikkat çeker. 10. ve 12. yüzyıllar arasında ikonoklastik dönem sonrası yapılan bu freskler, İncil'den sahneleri, azizleri, peygamberleri ve dini hikayeleri canlı renklerle ziyaretçilere aktarır. Karanlık Kilise'deki freskler ise neredeyse hiç gün ışığı almadığı için olağanüstü derecede iyi korunmuş, günümüze adeta ilk günkü parlaklığıyla ulaşmıştır. Mavi, kırmızı ve altın sarısının yoğunlukta olduğu bu freskler, Orta Bizans dönemi resim sanatının doruk noktasını temsil eder. Göreme'nin kaya oyma mimarisi yalnızca dini yapılarla sınırlı değildir. Yeraltı şehirleri, manastırlar, şapeller ve yaşam alanları buradaki halkın tarih boyunca nasıl doğayla uyum içinde yaşadığını gösterir. Dışarıdan bakıldığında bir kaya parçası gibi görünen bu yapılar, içlerine girildiğinde adeta küçük birer şehir olarak karşımıza çıkarlar. Göreme Milli Parkı işte bu yönüyle karma miras alanıdır. Bir yanda doğanın binlerce yıl süren sabrı ve emeğiyle oluşan olağanüstü jeolojik yapılar, diğer yanda insan yaratıcılığı, inancı ve sanatıyla işlediği kültürel miras. Bu birleşim, Kapadokya'yı dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir alan haline getirir. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Göreme, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burayı ziyaret edenler, bir yanda gökyüzüne doğru yükselen peri bacalarının sessizliğini, diğer yanda taşların içine oyulmuş freskslerin renkli dünyasını görür. Bu zıtlık değil, tam aksine bir bütünlüktür. Çünkü burada doğa ve insan yan yana değil, iç içe yaşamıştır. Bugün Göreme, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Güneşin doğuşunda gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, aşağıdaysa binlerce yıllık tarihin sessiz tanıklığı. İşte burası, insanı yalnızca geçmişe değil, aynı zamanda evrensel ve kültürel yolculuğa çıkarır. Göreme Milli Parkı bize şu gerçeği hatırlatır. Doğa ve insan birlikte olduğunda ortaya çıkan eser, yalnızca zamana değil, çağlara da meydan okuyabilir. Kapadokya'nın bu büyülü toprakları, işte tam da bu yüzden 1985'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan bir mücevher gibi insanlığın ortak mirasıdır. Bir sonraki kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soketi sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 azalarak 44,175'e yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.185.000 liraya indi. Gümrüksüz satış mağazaları ile depoların açılmasına, işleyişine ve burada yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 40 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 çağrısı sonuçlarının belli olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen

0: geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6.311 lira, çeyrek altın 10.327 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan, Tomarza 22, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı 23, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 24, Yeşilhisar 27 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 21, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 25, Sivas 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, Büyük Üstadları Bertrand de Blankefort, komutanları Nurattin Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin sesi radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağının duyurusunu yaparak şunları söyledi.
2: Sınava giren herkesin özel arabası yok. Herkesin ulaşım ortamı, imkanı yok. Toplu ulaşımlarımız sınava giriş belgelerini gösteren yavrularımıza ücretsiz. Giderken de gelirken de. Hem cumartesi hem pazar. Hadi başarılar diliyorum.
1: Ali Çamlı Başkanlığındaki Kayseri Spor Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını kulüp tesisinde gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri adına ve partimiz adına bir ilki yaşamanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anahtar Parti 18 ay önce kurulmuştu ve ilk atanan il başkanlarından birisiyim. Hatta büyükşehirler adına ilk atanan il başkanıyım. Bugün de partimiz adına ve Kayseri adına bir ilki yaşıyoruz. Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket sloganının tescilini almış bulunuyoruz. Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz.
1: Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan kişiyle ona yardım etmek isteyen şahsın yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocasinan ilçesi Gül Parkı'nda kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada genç kızın bıçaklandığı olay nedeniyle sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de bina yöneticisi eski bina görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayında ilk el iş yeri satış sayısı 156 olurken ikinci el iş yeri satış sayısı 109 olarak açıklandı. Böylelikle kent genelinde toplam iş yeri sayısı 265 olarak gerçekleştirildi. Yaz döneminde öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlatan Melikgazi Belediyesi, 17 branşta verilecek olan eğitimler için kayıtları almaya başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 5 ilde bir sokak çetesine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önceki iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'ündeki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizin ve komşularımızın terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dorukta. D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımızda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Filenin sultanları Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde A milli kadın voleybol takımımız ikinci maçında Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise devlerin mücadelesi vardı. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, nefes kesen maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı lacivertli kulüp, prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Korendon Alanya Spor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca, tam 13 yıllık birlikteliğin ardından kulübe ve taraftarlara veda ettiğini duyurdu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 turnuvası Lexis Nottingham açıkta ikinci turda mağlup olarak veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Her hafta başka bir sanatçımızı ağırladığımız programımızda bugün Kenan Doğulu'yu konuk edeceğiz.

Kenan Doğulu 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu ile beraber büyüdü. Sanatla iç içe bir aile ortamında yetişen Doğulu, henüz çocuk yaşlarda müziğe yönelerek ileride Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

0: 5 yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle giren sanatçı, 6 sene piyano bölümünde eğitim aldı. Hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri gördü. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik ve ritimli sazlar öğrenimini de devam ettirdi. Çok yönlü sanat eğitimi sayesinde yalnızca bir şarkıcı değil, aynı zamanda güçlü bir müzisyen ve sahne sanatçısı olarak yetişti.
1: Sen gittin gideli yar.

0: Gece güneşim düşünmeden söndüm.
1: Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamlayan Doğulu, ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Hester College'da Communication Sertifika programını bitirdi. Ardından Los Angeles'taki Musicians Institute'de yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra eğitimine Türkiye'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde devam etti. Yurt dışında aldığı eğitimler, sanatçının müzikal vizyonunun gelişmesinde ve uluslararası müzik anlayışını yakından tanımasında önemli bir rol oynadı.

tek bildiğim. 1990'lı yılların başında Türk pop müziğinin yükseliş dönemine denk gelen kariyer yolculuğunda Kenan Doğulu, genç yaşına rağmen besteciliği, yorumculuğu ve sahne enerjisiyle dikkat çekmeyi başardı. Sanatçının ilk albümü Yaparım Bilirsin, 1993 yılının Eylül ayında yayımlandı ve büyük ilgi gördü. İkinci albümü Sımsıkı Sıkı Sıkı, 94 yılının Aralık ayında, Kenan Doğulu 3 albümü ise 96 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Bu albümlerle birlikte Doğulu, Türk pop müziğinin yeni jenerasyon yıldızları arasında gösterilmeye başlandı.

Sanatçı 15 Mart 1999'da Gençlik Marşı'nın yeni düzenlemesinin yer aldığı bir tekli hazırladı. Ağustos 99'da Ben Senin Her Şeyinim adlı albüm piyasaya sunuldu. Ardından 2 yıl sessizliğe bürünen sanatçı 2 Ağustos 2001 yılında Ex Aşkım adlı albümü piyasaya çıkardı. Bu albüm dönemin en çok konuşulan pop çalışmalarından biri oldu. 8 Ekim 2002 yılında Unplugged bir albüm olan Kenan Doğulu 5.5 piyasaya çıktı. Sanatçının canlı performans gücünü ortaya koyan bu çalışma kariyerinde farklı bir sayfa açtı.

24 Haziran 2003'te Demedi Deme adlı albümü çıkaran Kenan Doğulu, 14 Ağustos 2004'te de Buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Sürekli yenilenen müzik anlayışı ve farklı projeleriyle dinleyicisinin ilgisini canlı tutmayı başaran Doğulu, son olarak 13 Haziran 2006 yılında Festival adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm 290 bin satarak 2006 yılında en çok satan albümlerden biri oldu. Çakkıdı, Ara Beni Lütfen ve Baş Harfi Ben gibi şarkılarla büyük bir başarı yakalayan albüm, Kenan Doğulu kariyerinin en önemli çalışmalarından biri olarak kabul edildi.

Doğulu 2007 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Sezen Aksu ve Ozan Doğulu gibi isimlerle çalışmalarına devam etti. 9 Şubat 2007'de Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek şarkının adı Şeki Dap Şekerim olarak açıklandı ve o gün şarkı kamuoyuna sunuldu. 10 Mayıs 2007 günü yapılan yarı finalde finale çıkmaya hak kazandı ve 12 Mayıs 2007 günü finalde 22. sırada yarışarak Eurovision'u 4. sırada tamamladı. Bu sonuç Türkiye'nin yarışmadaki en başarılı dereceleri arasında yer aldı ve bununla birlikte Doğulu'nun uluslararası tanınırlığı da başladı.

Sanatçının 31 Mayıs 2009'da çıkarmayı planladığı Patron adlı albümü 5 Haziran'da müzik marketlerdeki yerini aldı. 6 Temmuz 2012'de Aşka Türlü Şeyler adını verdiği albümüyle yeniden sevenleriyle buluşan Doğulu, 27 Temmuz 2013'te sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan Kız Sana Hayran adlı şarkısıyla sevenlerine single sundu.

0: Sanatçı 2014 yılında ilk olarak Nisan ayında Manga grubunun Işıkları Söndürseler Bile albümünde yer alan, sözleri Ferman Akgül ve Kenan Doğulu'ya ait olan ve Ferman Akgül'le birlikte seslendirdiği Bize Müsaade Ettim şarkısıyla dinleyiciyle buluştu. Daha sonra Mayıs ayında Kaan Gülsoy ve Romanya'nın ünlü müzik grubu Radio Killer'la düet yaptığı Living It Up adlı bir single çalışması çıkardı. 2014 Haziran ayında sözleri İsra Gülemser'e, müziği ve aranjisi Ozan Doğulu'ya ait ve Ajda Pekkan vokal destekli harika şarkısı piyasaya çıktı.
1: Belki haberin yok, her şeyi duydum.

Kenan Doğulu yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, seslendirme projeleriyle de dikkat çekti. Sanatçı, 2011 yılında gösterime giren Hop adlı animasyon filminde EB karakterinin seslendirmesini yaptı. Daha sonra 2013 yılında gösterime giren Max Maceraları Dinoterra adlı animasyon filminde Gölgelerin Efendisi karakterini seslendirdi. Besteci, söz yazarı, yorumcu ve prodüktör kimliklerini bir arada taşıyan Kenan Doğulu, 1990'lardan günümüze Türk pop müziğinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmekte. Sanatçı, sahne performansları, hit şarkıları ve uzun soluklu kariyeriyle Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 5 ilde bir sokak çetesine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önceki iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'ündeki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizin ve komşularımızın terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dorukta. D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımızda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Filenin sultanları Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde A milli kadın voleybol takımımız ikinci maçında Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise devlerin mücadelesi vardı. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, nefes kesen maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı lacivertli kulüp, prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Korendon Alanya Spor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca, tam 13 yıllık birlikteliğin ardından kulübe ve taraftarlara veda ettiğini duyurdu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 turnuvası Lexis Nottingham Açık'ta ikinci turda mağlup olarak veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği iddia edildi. İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısının İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarının başkanlarını kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü, Gazze'de geçen yıl yürürlüğe giren Ateşkes Anlaşması'nın insani yardımlar konusunda çok daha fazlasını sağlamayı amaçladığını ve bugün Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'in sınırlamaları nedeniyle hala temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaya devam ettiğini söyledi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan Polis Teşkilatı için düzenlenen Türkçe kurslarına katılan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın Gazze'deki ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklamalarını olumlu bir tutum olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat saptı sonrası Lübnan, Hizbullah ve İsrail olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı eleştiren İsrailli bakanları doğrudan hedef alarak 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserilerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvat Sassin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Grigor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radar'ın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD-İran arasında imzalanan mütabakat ve sonrasında yaşanan tartışmaların ardından Washington yönetimine "bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez" ifadeleriyle yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesi sırasında İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesi için "benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım" ifadesini kullanmasına İtalyan lider "ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını verdi. İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi, ABD ile İran arasında sağlanan mütabakat ve resmi direktifler doğrultusunda geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verileceği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu" dedi. İran'ın

0: havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in Nasdaq borsasındaki ilk haftası halka arz büyüklüğü ve piyasa değerlerindeki tırmanışla dikkat çekerken şirketin hisseleri bu dönemde toplam %37 değer kazandı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa, 58 vilayette alarm seviyesini turuncuya yükseltti. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, küresel tüketimin zirvesindeki %10'luk kesimin çevreye verdiği zararın ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Bilim insanları bu varlıklı grubun yol açtığı çevre tahribatının topluma yıllık maliyetinin 7,7 ve 5,7 trilyon dolar arasında olduğunu hesapladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
0: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ülke genelinde satılan konut sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soketi sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 azalarak 44,175'e yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.185.000 liraya indi. Gümrüksüz satış mağazaları ile depoların açılmasına, işleyişine ve burada yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 40 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 çağrısı sonuçlarının belli olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6.311 lira, çeyrek altın 10.327 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan, Tomarza 22, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı 23, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 24, Yeşilhisar 27 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 21, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 25, Sivas 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, Büyük Üstadları Bertrand de Blankefort, komutanları Nurattin Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağının duyurusunu yaparak şunları söyledi.
2: Sınava giren herkesin özel arabası yok. Herkesin ulaşım ortamı, imkanı yok. Toplu ulaşımlarımız sınava giriş belgelerini gösteren yavrularımıza ücretsiz. Giderken de gelirken de. Hem cumartesi hem pazar. Hadi başarılar diliyorum.
1: Ali Çamlı Başkanlığındaki Kayseri Spor Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını kulüp tesisinde gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır, dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri adına ve partimiz adına bir ilki yaşamanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anahtar Parti 18 ay önce kurulmuştu ve ilk atanan il başkanlarından birisiyim. Hatta büyükşehirler adına ilk atanan il başkanıyım. Bugün de partimiz adına ve Kayseri adına bir ilki yaşıyoruz. Sözümüz Kayseri, derdimiz memleket sloganının tescilini almış bulunuyoruz. Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz.
1: Yolda çarptığı köpeği aracına almaya çalışan kişiyle ona yardım etmek isteyen şahsın yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle açılan davada sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocasinan ilçesi Gül Parkı'nda kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada genç kızın bıçaklandığı olay nedeniyle sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de bina yöneticisi eski bina görevlisi tarafından bıçakla yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Kayseri'de Mayıs ayında ilk el iş yeri satış sayısı 156 olurken ikinci el iş yeri satış sayısı 109 olarak açıklandı. Böylelikle kent genelinde toplam iş yeri sayısı 265 olarak gerçekleştirildi. Yaz döneminde öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlatan Melikgazi Belediyesi, 17 branşta verilecek olan eğitimler için kayıtları almaya başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Medya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin Sesi.

0: Dünya Kupası heyecanı dorukta. D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımızda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Filenin sultanları Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde A milli kadın voleybol takımımız ikinci maçında Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise devlerin mücadelesi vardı. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, nefes kesen maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı lacivertli kulüp, prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Korendon Alanya Spor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca, tam 13 yıllık birlikteliğin ardından kulübe ve taraftarlara veda ettiğini duyurdu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 turnuvası Lexis Nottingham Açık'ta ikinci turda mağlup olarak veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızlı harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
1: Yayın tekrarı.
10: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
11: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
12: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
1: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
13: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
14: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
11: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
13: Evet.
11: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
13: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
11: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
15: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
11: Benim param o da benim.
15: O da benim.
11: Benim param o da benim.
15: O da benim.
11: Benim param benim.
15: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
11: 2011.
15: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
11: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponuma dayadılar kardeşim.
15: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
11: Tamam.
15: Ve dileniş diyor, Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
11: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
10: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık

0: başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Haftanın son gününde hepinize hayırlı cumalar olsun efendim. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen ve 5 yıldır kesintisiz yayınlarına devam eden sabah programı Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz ve bugün de yeni bir güne, yeni bir gündeme uyanıyoruz. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın efendim. Ahmet Bey günaydın.
2: Günaydın, hayırlı sabahlar.
3: Günaydın, günaydınlar herkese.
1: Böyle müthiş bir hava var dışarıda gibi hissetsek de beraberinde yağışı da bekliyoruz. Meteoroloji zaten daha öncesinden söylemişti. Bak yağış da gelecek haberiniz olsun demişti. Bugün saat 12 ile 18 arasında bir miktar yağış alabileceğiz gibi görüyor meteorolojinin bilgilerine göre. Ve hatta meteoroloji el yükseltiyor. Diyor ki efendim bugün, yarın ve pazar. Hep söylediğimiz gibi hafta sonları hiç denk hiç es geçmiyor Rabbim, Allah razı olsun. Pazar gün dahil olmak üzere cuma, cumartesi ve pazar yağışlı bir hava örüntüsü var. Ardından da pazartesi ve salı itibariyle hava günlük güneşlik olacak gibi görünüyor. En düşük sıcaklıklar akşam saatlerinde genel itibariyle 10 derece. Sabah saatlerinde hafta sonu 24, hafta başı itibariyle 27 dereceye kadar da çıkacakmış, haberiniz olsun. Hava durumundaki durum böyle. Efendim piyasaya dönelim. Piyasada enteresan gelişmeler var. Beklentiler ve beklentilerin tersine döndüğü yerler var. Hepsini beraber bir konuşmamız lazım. Dün itibariyle Borsa İstanbul %2.82 artarak 14.827 puanla son dönem rekorunu kırmış oldu. Ben buradayım, geldim. Hadi ne yapıyorduk, nerede kalmıştık demeye başladı. Dolar kuru 46 lira 44 kuruş, euro ise 53 lira 10 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Savaş bitti, altın uçacak, altın var ya 5.000'e çıkacak, 10.000'e çıkacak diyenlerin tersine altın 4.126 dolara yeniden geriledi. Yani anlık bir ivme ve yeniden gerileme çıktı. Buradan Fed'in faiz baskısının etkili olduğu konuşuluyor daha çok. Ben birazcık daha farklı yorumluyorum ama Halil Bey ile beraber de bunu konuşalım isterim. Brent petrolü ise 80 dolar sınırının hemen altındaki tutunma çabası devam ediyor. Hatta bir miktar yukarı bile çıkmış sayılabilir. 79 dolar 68 sentte de şu an itibariyle Brent petrolün fiyatı var. En büyük merakımız altındaydı. Altınla alakalı konuşulacaklar var. Serbest piyasada gram altın 6272 liradan, bir çeyrek altın ise 10261 liradan işlem görüyor. Şimdi dışarı diyor ki efendim altın diyor güçlü dolar ve Fed'in şahin mesajlarıyla haftalık kayba yöneldi. Fed'in faiz beklentisi altını dağıttı. Ne olacağını hep beraber bakalım istiyor. Goldman Sachs da diyor ki Fed beklentileri nedeniyle diyor altın tahminini düşürdü Goldman diyor. Yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 500 dolar aşağı yönlü revize etmiş. Hemen onu da okumak istiyorum. 5400 dolardan 4900 dolara düşürmüş. Yıl sonundaki ons için altın fiyatını analistlerinin yayınladığı notta yeni hedef seviyenin altının yılın ikinci yarısında yükselişini sürdüreceğini işaret ettiğini, ancak bu yükselişin daha önce öngörülenden daha sınırlı olmasının beklendiğini de bildirmiş. Evet, altın deyince kime dönüyoruz? Ya Ömer abiye dönüyoruz ya sana dönüyoruz. Anlat abi.
2: Ömer bu atı. Ben varım.
1: Tamam, onun vekaleti sende zaten.
2: Yok, söylediklerinin hepsi de doğru. Bak şimdi altının yıl sonunda gelebileceği yeri tahminlerini düşürdüler. Ve Fed'in işte Eylül'le beraber faiz artırımlarına başlayacağız gibi bir açıklaması buradaki yatırımcının, ki yatırımcı derken bu Ahmet Bey'in, benim küçük ya da hanımların aldığı küçük altınlardan bahsetmiyor. Gram altınlardan.
3: Küçük altın rafa kalktı, gramla gidiyoruz.
2: Tamam. Gram altınlardan bahsetmiyor. Yüklü sermaye yapılarının, fon şirketlerinin satın alma davranışlarından bahsediyor. Bak şu an 4100 dolarlarda, 5500 dolar olan yıl sonu hedefini 4900'e çekti. Yani bugün itibariyle bile hala %23-24, bugünkü rakamlar bile bir marjinal artış görülüyor. Öngörülüyor. %24-25 korkunç bir rakam.
3: Bizim enflasyonun düşmesi gibi artışta azalma göz hesaplıyor.
2: Dezenflasyon olmuş düşün. Altında.
1: Türk lirası üzerinden %25 dersen müthiş rakam da döviz üzerinden %25.
2: Tabii bir de döviz üzerinden, dolar üzerinden.
1: Yani dolarda şu an faizle para alıyorum, para veriyorum desen 3'tür 5'tir yıllık faizi. Şimdi hala, bunun üzerinde %25 büyük bir rakam.
2: O hedef 4900 dolar bir ABD vatandaşı, sermaye grupları, bir İngiltere, bir Çin, bir Japonya için çok büyük rakam o %23-24 demek. Bugün itibariyle korkunç paralar.
3: Dörtte bir ya. Yani 100 milyar dolar olanın 25 milyar dolar gibi çok büyük para. Dörtte bir.
2: Cidden çok büyük bir para. Sadece oradaki hedef rakamı biraz küçülttüler. İşte son dakika haberi, ben de bir taraftan bakıyorum. İsviçre'deki o müzakere görüşmeleri iptal edildi. Ayrıntılar mutlaka gelecek biraz sonra.
1: Aslında iptal edilen çok orada şey, sadece İsviçre'deki görüşme müzakereleri iptal. Niçin? Sözlü diyor ki, onu da hemen aradan geçeyim. Tatil merkezinde, dağ zirvesindeki tatil merkezinde yapılması bekleniyordu görüşme diyor. Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü'nün gece saatlerinde yaptığı duyurunun ardından geldi. Sözcü Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın sona erdirmesi amacıyla Tahran ve Washington arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik müzakereleri başlatmak üzere İranlı yetkililerle Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirmeyi planladığı görüşme için yapacağı seyahati iptal ettiğini bildirmiş. Yani gidecektim, gitmiyorum. Şimdi iptal mi oldu? Yerine başkası yani mı geliyor? Hiç mi iptal? Hiç mi yok? Hiç mi hiç? Hiçbirini bilmiyoruz.
2: Bilmiyoruz.
3: Adamın işi çıkmıştır. Yerine başkası geçiyor.
1: Belki dişi arıyor adamı yani.
3: Yani başkası gidebilir.
2: Bilmiyoruz. 1-2 saate kadar netleşir. Eğer komple iptal edildiyse şöyle 1-2 saat sonra
3: onu Beyaz Saray açıklardı. Onu Beyaz Saray açıklardı. Gidecek adam kendi açıklamış. Ben gitmiyorum demiş. Öyle bir şey olsa, komple iptal olsa Beyaz Saray'dan açıklama oluyor ya, onların X hesabından. Ya da Trump o şey yapar. O bir paylaşım atardı yani.
1: O kadar dengesiz bir Beyaz Saray var mı? Ak mı kara mı bilmiyoruz zaten artık, biliyorsun. Ne çıkacağını da bilmiyoruz. Yani buradan o gitmedi. Trump'ın kendisi bizzat gitti bile çıkabilir. İsviçre'de iptal ettik, İran başkentinde yapacağız, Türkiye'de yapacağız da çıkabilir. Her şey çıkabilir ama son bir haftadır fazlasıyla güzelleme yaparak dünya kamuoyunu, ekonomi piyasasını, ekonomi rallilerini Trump bizzat hareketlendirdi. Bunun bir günde bitmeyeceğini biliyoruz. Elektronik ortamda mutabakat metni aslında müzakerenin başlangıç ve mutabakat metni elektronik ortamda karşılıklı olarak imzalandı. Var mı? Yani devlet değil de elektronik dedikleri de şu kameraları açmışlar. Bak beni görüyor musun, üstünde ne var filan demişler, imzalamışlar. Şimdi müzakerenin başlangıcı olacaktı. Gecikebilir, bu 60 günlük süre uzayabilir, kısalabilir. Arada hala başka noktalar, özellikle Hürmüz üzerinde ya da yaptırımlar üzerinde çıkabilir ama müzakere sürecindeki gerginlik dışında ben gerginliğin çok fazla başka bir noktaya doğru gideceği kanaatinde değilim işin açıkçası. Çünkü Amerika yönünü çevirmek zorunda. Şu an Rusya-Ukrayna arasındaki yeniden sıkışma, yeniden kızışma ve diğer bölgelerdeki rahatsızlık ve yaz dönemi özellikle İran coğrafyası için ya da Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, bu bölgede yapabileceğin savunma ya da saldırı için çok sıcak bir alan. Savaşmak için de uygun değil. Füzelerin için bile uygun değil. Birçok şey için uygun değil. Artık bu noktada müzakere takvimiyle, hani hatırlar mısınız, şey olurdu. PKK ile bizim acemiler o zaman konuşurlar. İş tam yaz döneminde çatır çatır savaşılır, çatışılır, bilmem bir şey olur, işte ele geçirdik, şu oldu, eylem yaptılar, bunu yaptılar, şunu yaptılar olurdu. Ondan sonra dönersin işin içerisinde, kış döneminde barış imzalar. İnindeyken. Tabii. Hele bir duralım da, hele bir sakinleyelim de bakarız kıvamında. Belki de bu 60 gün 70 gün bunun da işaretçisi olabilir yani, gözümüzde çok da büyütmemek lazım.
2: Yok ya, tüm her şey o 60 günlük muhabbette sadece zaman kazanmak için Trump'ın yaptığı, işte Netanyahu'nun da işine gelmiyor ama Trump'ın işine gelen bir konu, sadece süre kazanmak için. De asıl enteresan, işte İsviçre'ye gitmekten vazgeçen başka yardımcısı Vince var ya, hı hı, onun İsrail hakkındaki söylediklerini gördün mü?
1: Ne diyor?
2: Oo, yerin dibine soktu İsrail'i. Ya inanılmaz, çok ağır laflardı, belki bugüne kadar hiç söylenmeyen laflar. Ne diyor? Diyor ki Netanyahu, işte o bakanlar diyor, sizin diyor kabinedeki bakanlar diyor, kalkmışlar diyor Amerika Birleşik Devletleri, işte hani diyorlardı ya bizi sattı etti, işte niye arkamızda durmuyor falan, bunu söylüyorlar diyor. Sen diyor dünyadaki diyor devletler arasındaki tek müttefikini de kaybetmek üzeresin diyor. Bak, inanılmaz bir laf bu.
1: Yüzüne vurmuştu maçını.
2: Yüzüne vurdu, tek müttefikini de kaybetmek zorundasın diyor. İnanılmazdı. Yani bunu
3: demiyor mu kendi kendine, lan dünyada bir tek biz mi salağız, bunlara destek veriyoruz diye. Kendini müttefik olarak görüyor.
2: Ne dedi? İşte Trump dedi ya, işte ben olmasaydım İsrail olmazdı dedi. O Ben Giver mıdır? Ulusal Savunma Bakanı İsrail. O da dedi ki asıl İsrail olmasaydı ABD olmazdı dedi.
3: Niye? ABD'yi kuran İsrail. Onlar mı keşfetmiş Amerika'yı? Nasıl
2: kuran,
3: bulmuşlar?
2: ABD'yi kuran.
1: Kurucu güç onlar.
2: Kurucu. Kurucular o 1700-1800'lü yıllarda Amerika'yı Amerika yapan İsrail sermaye şirketleri.
3: Tamam, siz kurmasanız başkası kurardı. Ya adı keşfedilmiş abi. Ülke var orada. Başımıza
1: bela almaz.
2: Yaşayan var. Bu kadar da keşke kurmasaydınız. O da ayrı mesele.
1: O kadar da kurma. Acı, insan acı güçlüğünü kurar şöyle diye. Değil mi yani? El kadar filan diye. Texas yeterdi bunlara. Ne gerek var? Efendim Trump'ın ilginç bir açıklaması var. İran Savaşı'nın ardından güç kullanma yetkisinin sınırının olmadığını savunmuş. Adam hakikaten şey sarhoşu, güç sarhoşu. Trump İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırının olmadığını savunmuş. Axios haber portalına röportaj veren Trump, İran'la mutabakatın ardından siyasi gücünü değerlendirmiş. Trump, İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorusuna bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum ama burada sınır yok değerlendirmesini yapmış. İran askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve Amerikan ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savunan Trump, başka kim böyle bir abluka uygulayabilirdi ki? Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım. Bazıları denedi, başaramadı dedi. Amerika İran mutabakat zaptının başlangıçta Tahran'dan istediği koşulsuz teslimiyet anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Trump, muhtemelen gerçekten de koşulsuz bir teslimiyet oldu diye yanıt verdi. Amerikan Kongresi Demokratlar ve bazı cumhuriyetçiler başkanın İran'a karşı askeri bir eyleme geçme yetkisine tek başına sahip olmadığını ve kongre onayına tabi olması gerektiğini savunuyordu. Trump ise tam tersini söylemiş. Yani buradan ben bir ders almadım diyor. Gücün bir sınırı yok, ne yapacaksam en fazlasına kadar yapabilirim. Çok da problem değil diyor. Gücün sarhoş olmuş ama iddia çok enteresan. Yani biz en büyük orduya sahibiz. Bir tane gemi geçirmedik ve dünya, yani biz savaşı kazandık, ordularını tamamen mahvettik diyor. Bizans'ın şeyi kapatıp da, Halic'i kapatıp da içeriye gemi almıyorum derken Fatih'in yaptığı o gıcık eylem, yani tarihi değiştiren eylem aklıma geldi. Yani karadan gemi yürütme eylemi aklıma geldi. Şimdi ben gücüme hiç kimse yetmez derken ya da buradan kimse geçemez, burası yenilmez ve sarsılmaz derken bir anda ne olduğunu bilmeyecek kadar sersemletecek alan var. Ama ne kadar şeyi fazla alıyorsa, alkolü vesaireyi, uyarıcıyı ne kadar fazla alıyorsa fark etmiyor herhalde.
3: Bunu solaryum yakmış. Kavrulmuş o, öyle rengi de şey ya, dönük
1: kavruk,
3: ya.
1: Çifte kavruk. Peki. Efendim dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısını kaçırmışlardı.
2: Kurtarmışlar.
1: Yani Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısını almışlar, kurtarmışlar. Tuzla'da bulunmuş. 7 kişiyi de gözaltına almışlar. Çarşamba akşamı saat 21 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi tarafından kaçırılmıştı. İBB yöneticisinin ailesi Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini anlattı. Kızı da o anlara tanık oldu. Daha sonra aracının plakasının komşusunun araç plakasının kopyalanarak hazırlandığı, kaçırıldığı araç plakası öyle hazırlandı. Karaal'ın telefonundan sonra son sinyal Kartal ilçesinden alınmış. Bir alacak verecek meselesi ve düşman olmadığını söyletmişlerdi. Tuzla'da bulunmuş efendim kendisi. Tuzla ilçesinde bir adrese yapılan baskında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmiş. Operasyonda olayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alınmış efendim. Umobese kameralarıyla da kaçırmışlar. Görüntüler de ortaya çıkmış. Kim niye kaçıldı hiçbir şey belli değil. 2019'da Kültür AŞ'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamış Erhan Karaal, 12 Mayıs 2025'te de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanmış. Bu kadar.
2: Yardımcının da mı vekili
1: oluyor?
2: Yardımcının oluyormuş?
1: Vekili, Genel Müdür Yardımcısı Vekili. Almışlar yani adamı, kaçırmışlar. Niye kaçırdılar, ne yaptılar kimse bilmiyor.
2: Bilmiyor.
1: Çıkarlar belki. Efendim bu arada... Ülke içerisindeki tabii ki CHP problemi var. CHP'de karışıklık devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa etmiş.
2: Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Aynen. Yani üstünden... İzmir artık CHP'nin değil.
3: Yok şimdi... Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden mi, öbür tarafın CHP'sinden mi? Hangisinden istifa ediyor?
1: CHP şu an tek CHP. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Oradan da istifa ettiğini söylüyor. 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapacak İzmir'de bu hadiseden sonra. 22 yıldır CHP değil artık. Üst üste alınan açıklamalar gelmiş. Üst üste alınan ihraç kararları endişe verici olduğunu söylemiş. Bir grup il başkanı ve İzmir il başkanının görevden alınmasının haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak nitelendirmiş. Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edecek. Bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de devam ediyorum demiş. Dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırmış Cemil Tugay. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını ve bu nedenle istifa kararı aldığını söylemiş. Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı oldukları dile getirilirken parti için mücadelenin önemli olduklarını vurguladığını söylemiş. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı söylenmiş. Tugay açıklamasının ardından başkan vekili Levent Yıldır ile belediye meclis üyeleri Mustafa Özsulu, Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etmiş. Bu arada tabii ki bir gün önce de CHP il başkanı İzmir il başkanı da görevden alınmıştı. Bu arada Kayseri'nin de görevden alınmasını netlemiş zannedersem, sadece yazısı gelmemiş. Kayseri'deki il başkanı da zaten Özgür Özel taraftarı olarak duruyordu. Buradan da bir çıkış meydana gelmiş ve geçmiş olsun diyelim. Yani CHP kendi içerisinde bin parçaya bölündü neredeyse.
3: Evet, bu Kılıçdaroğlu tarafından istifa etmiş. Yani Kılıçdaroğlu'nun kılıcı çektiği tırpanlıyor ya.
1: CHP eşittir şu an. Kılıçdaroğlu hukuken CHP'den istifa edince Kılıçdaroğlu'ndan istifa etmiş oluyor. Ya da CHP il başkanını görevden almış olunca Kılıçdaroğlu görevden almış oluyor. Durumu
3: öyle
1: bu.
3: Olunca da mevcut da kendine sıra gelecekler. Ya sen beni görevden alacağına ben istifa edeyim. Hani sen beni kovamazsın, ben giderim hesabı var ya. Biraz ona dönmüş bununki.
1: Valla burada inatla bir algı operasyonu da yürütülüyor. Bunu da özür dilerim söylüyorum. Giderseniz şu olur, partiyi böyle satmış olursanız, kalırsanız bu olur. Herkes ipin ucunu başka bir tarafa çekmeye çalışıyor. Yıllardır söylediğim hadise aslında şu an için çok gerçek bir reel oluşturuyor. Özgür Özel bu adam mıdır, bu insan mıdır ya da bu alandaki boşluğu doldurur muyu tartışmaksızın başka bir şey söylüyorum. Yıllanmış partilerin en büyük problemi tabandaki delege ve partinin kurumsallaşmış köhne yapısıdır. İyi yapılar, bakın dikkat ediniz mesela. Tek partili veya tek adaylı rejimlerle giden şu an itibariyle AK Parti. Mesela ikinci bir aday var mı? Parti kurulduğundan bu tarafa tek aday. Yani parti birinin aslında. Yani evet ortada bir parti var ama partinin tüm tabanında Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı net bir mantık var. Yani net Recep Tayyip Erdoğan. Hani yanına yarın bir gün biri dedi ki ben de adayım arkadaş dedi. Döverler adamı. Yani böyle bir dünya yok. Ama şimdi CHP
3: diyemez
1: gibi,
3: ki.
1: CHP gibi yapılarda demokratik oluşmaya çalışan yapılarda ne yazık ki CHP'nin içerisinde bunu CHP'liler benden çok çok daha iyi bilir. Yıllarca yazılmış salak saçma üye yapısı, salak saçma oluşmuş delege yapısı, bazı grupların, bazı etnik grupların, bazı dinsel grupların, bazı cemaatsel grupların, tüm partiler için söylüyorum, ele geçirdiği bazı köşe başları sizi hareket ettirmez hale getiriyor. Yani CHP bir aksiyon alacak olsa Tunceli grubu ne diyecek, İstanbul grubu ne diyecek, doğru mu? Yani milliyetçi ulusalcı grup ne diyecek, diğeri ne diyecek? Bunların her biri birbiri içerisinde koltuk savaşına dönüyor ve bu savaş asla bitmiyor. Bunun için yeni bir parti, yeni bir oluşum, şundan herkes emin olsun, kim kurarsa kursun önümüzdeki 5-8-10 yıl içerisinde hareket edebilir. Yani hareketi daha rahat olabilir. Ama ya kardeşim CHP'de CHP illa biz bu hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Evet, bu duygusal tarafı işin. Ama siyasi tarafına bakacak olursanız CHP'de şu an hikaye yazılacak bir taraf yok. Hiç kimse için yok. Parçalanmış, bölünmüş, doğru mu? Kaza ve kırıma uğramış. İçerisinden genel başkanı neredeyse ihraç edilecek duruma girmiş. Büyük illerdeki il başkanları ya görevden alınmış ya kongre iptal edilmiş ve bu hikayenin içerisinde sen diyorsun ki biz bu CHP'den acaba bunu toparlar mıyız? Toparlanmıyor.
3: Atatürk'ün gençliğe hitabesi gibi oldu ya. Memleketinin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir diye var ya.
1: CHP için yazmış gibi oldu değil mi yani?
3: Bildiğin işte.
1: Gençliğe hitabe gibi
3: oldu. Gençliğe hitabenin içerisinden bir bölüm oldu.
1: Tam anlamıyla böyle ve burada kırılımları iyi görmek lazım. Şu an biliyoruz ki birçok ilde alternatif İl binası, alternatif parti için hazırlıklar ve genel merkezde buna uygun hazırlıklar var. Ama bir taraftan da sonuna kadar parti içerisinde mücadele edelim hevesi de var. Bizim gördüğümüz ya da hissettiğimiz erken ya da baskın seçimi ya yukarıdakiler görmüyor ya da gördükleri halde hazırda bir planları var. Yani plan B hazır ama plan A'yı sonuna kadar oluşturmaya çalışıyorlar. Bazen kovulduğun yerde de zorlamamak lazım. Adam seni kovuyor, kapı dışarı ediyor.
2: Durma.
1: Bu kadar. Şimdi ben burada durabilirim aslında. Peki hukuken ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey. Şimdi kongreye gitmek için 1000'e yakın imza topladılar. Doğru mu delegelerden? 900 küsür. Şimdi veriyorsun kongre için, verdiğinde yaparsa yapıyor. Yapması için de mahkeme kararına gitmesi gerekiyor. Yapmazsa da mahkemeye başvuruyorsun. Mahkeme de diyor ki ben bu kongrenin yapılmasına, çağrı heyeti oluşturulmasına karar verdim demesi lazım. Ama hepimizin, tüm kamuoyunun, sokaktaki çocuğun bildiği hadise var. Senin bir mahkeme sürecin var. Sen yüksek mahkemeye başvurduğun için, üst mahkemeye başvurduğun için Yargıtay'dan çıkacak, istinaftan çıkacak kararı beklemek zorundasın. Çünkü şöyle düşün, dedi ki tamam kongreye gitmenize razıyım. Razı geldik, hadi kongreye gidiyoruz dedi. Yarın da mahkeme dedi ki ya mutlak buttan kararını ben iptal ediyorum. Ya sen yargıya gitmişsin. Mutlak buttan kararını iptal ediyorum. Hadi yeniden Özgür Özel Parti'ye dönsün. Varsay ki yargı bunu söyledi. İnan ikinci bir yıkım. İnan daha büyük bir yıkım.
2: Yani şu an böyle bir şey yapsalar bile o da geçersiz.
1: Niye?
2: Çünkü mahkeme istinafta. Ne olacağı belli değil.
1: Yok yok, mahkeme karar verirse diyorum. Mahkeme karar verdi şimdi, yüksek mahkeme de ya. Mahkeme dedi ki mutlak buttan iptal ediyorum. Herkes evsel başa, bu ihtimal mi? Mahkemeye niye verdin kardeşim o zaman sen? Ne yapacağız? Aynı tomalar.
3: Tomalarla evet, Kılıçdaroğlu'na
1: atacağım. Götürecek. Partiyi, yani hadi tamam Kılıçdaroğlu direnmedi, partiyi teslim etti. Hani bu hadiselere gerek kalmadı diye düşünüyorsun. Ne yapacağız? Yani sen eğer adalet taraflı olarak CHP'ye bunu yaptı diye düşünüyorsan hala aynı yerden cevap bekliyorsun. Şimdi adalet bunu CHP'yi parçalamak için yaptı diyorsun. Tamam mı? Cumhurbaşkanının parmağı var diyorsun. AK Parti tarafı diyor ki bizle alakası yok. Bizi çekmeyin minderi. Bu sizin kendi probleminiz. Kendiniz şikayet ettiniz. Kendiniz vurdunuz diyor. Tamam hadi buna da okey. Şimdi taraflıysa mahkemeler değişmedi ki. Yine taraflı karar verecek. Tarafsız ise böyle bir karar vermiş. Zaten mahkeme karar vermiş.
2: Hukuk var. Eğer Özgür Özel itiraz etmeseydi, istinafa götürmeseydi mahkeme kararı kesinleşmiş olacak.

0: o anlamda. Yani kendilerince haklı. Tamam, bir kararı beğenmedim, istinafa götürdüm. Tamam.
1: Peki,
0: da.
1: Peki şöyle düşün.
0: Sana daha çok zarar veriyor belki.
1: Şimdi bu kararı, bu yargı kararına başvurdun ve bu arada çıktın, yeni partini de kurdun. Şimdi çektin, kurdun. Yargı da dedi ki evet, mutlak butlan kararı yanlış. Bu Özgür Özel'in işine gelir. Partiyi kurmuşsun ama ikinci parti, yani ana partinde yeniden sana dönmüş, çift cepheli.
2: Kanunda var mı çift partinin başkanı iki partide?
1: Başkan olmasına gerek yok. O zaman diğer partiyi direkt söndürüp evet artık evimizdeyiz, CHP'deyiz diyebilir. Ortada daha seçim başlamadı. Seçim takvimine giriyor gibi.
2: Fiyatına iki tane almış olur.
1: Yedeği cebinde hazır olmuş olur. Şimdi ama hikayeye ve mantığa bakacak olursan, ya işte efendim onu da bekleyelim, bunun da yargı sürecini bekleyelim. Hangi kafayı bekliyoruz bilmiyorum. Eğer bu bir operasyonsa, operasyon yapan tarafından, düzenlenen tarafından başarılı bir operasyon. Şu an itibariyle CHP'yi bu dakikada hangi mahkeme kararı, hangi kurultayı sayarsanız sayın, bir araya getirme şansınız yok. %30'a, %70, %50'ye, %50 oranına ne derseniz desin CHP parçalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 22 yıldır CHP olarak yönettiğin İzmir'de şu an CHP'ye ait değilsin.
2: Bağımsız.
1: Bağımsız. Yani şimdi burada Mansur Yavaş ortada duruyor. Ben oraya gitmem diyor. O parti kurarsa buraya gitmem diyor. Yani Özgür Özel parti kurarsa gitmem diyor vesaire. Çünkü Mansur Yavaş'ın planı başka. Yani o planı da net söylüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı hadisesi olduğunda Mansur Yavaş diyecek ki ben bağımsız Cumhurbaşkanı adayım.
0: Ta Ekrem İmamoğlu alınmadan önce, gözaltına alınmadan önce, 2025 19 Mart'tan önce Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulurken Mansur Yavaş ne dedi? Beni bu konuların dışında tutun. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Daha dedi seçime 3 yıl var o tarihte. 3 yıl öncesinden Cumhurbaşkanlığı için öne düşülmez. Yarın çok şey değişebilirdi. Belki muhtemelen birçok şeyi de biliyordu ya da tahmin ediyordu belki. O yüzden yani ne o tarafa yanaşıyor, ne bu tarafa yanaşıyor, ne he diyor, ne yok diyor. Ortada
1: ne
0: durmayı
1: döküyor,
0: ve
1: ne başka bir şey
0: sessiz kalmayı daha ziyade çok az açıklamalar yapıyor.
1: Evet.
0: Bu kadar hengamenin arasında belki de CHP'nin içerisinde en az açıklama yapan.
2: İşi çok adamın herhalde.
0: Ondan
2: bu
0: değil.
2: Bu işlere vakit ayıramıyor. Ankara'da belediyede bir sürü işi vardır.
0: Çok etliye sütlüye karışmamaya çalışıyor. Çok az beyanatlar veriyor. Ve mutlaka o da ya şöyle olursa böyle olur diye kendi A planı, B planı, C planı mutlaka var.
1: Eylül ayında Kayseri'ye gelecek Mansur Yavaş.
0: Niye?
1: Tarihi Kentler Birliği Başkanı ya. Tarihi Kentler Birliği mi? Belediyeler Birliği. Belediyeler Birliği Başkanı. Memduh Bey'le de istişare ederek, karşılıklı anlaşarak tek adaylı çıktılar. Yani Memduh Bey de normalde aday olacaktı. Anlaşıldı. Meclis üyesi dağılımı yapıldı. Orada bir müthiş bir şu an yeni doku aslında işleniyor. O gün kalenin içerisindeki restoranın açılışında Memduh Bey o müjdeyi verdi. İşte Belediyeler Birliği toplantısını Kayseri'de yapacağız. Resti öyle almışız. Burada yapacağız. İşte kaç tane belediye başkanı varsa hepsi gelecek. Burada misafir edeceğiz kıvamında. Yes. Mansur Yavaş da işin başkanı. Şimdi artık Mansur Yavaş'ın hikayesinde dikkat ederseniz baştan beri çok yoktu ama sert uçlu siyasi tarafı olmadı Mansur Yavaş'ın. Tabii. Açıklamalarında da olmadı. Bunun için de Mansur Yavaş'ın dediğin tespitin doğru. O gün de aynı mesajı veriyordu. Şimdi adamın tabanı MHP. Şu an aday olduğu yer CHP. Yani bir dönem şu bile konuşuldu. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmazsa AK Parti'nin Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş düşünülebilir mi konuşuldu. Sevgi var yani iyi kötü bir teveccüh var diye. Şu an muhtemelen Mansur Yavaş hiç yerinden oynaşmadan belli bir noktaya kadar gelecek. Belli bir noktadan sonra diyecek ki belediye başkanı iken ben müsaade istiyorum, partimden de istifa ediyorum. Çünkü ben bu ülke için tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olacağım. Hoddi meydan gelen arkamdan gelsin diyecek. Karşı tarafta bir ittifak modeli oluşamayacağı için şu an itibariyle gelirseniz buyurun diyecek. Fatih Erbakan da söylüyor aynısını. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun diyor. Misal veriyorum. Yani herkesin kafasında bir şey var Mansur Yavaş'la alakalı. Niye bu kadar büyüttüğü sormuyorum. Ama İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı derken ortada Tayyip Erdoğan'a alternatif bir kutup oluştururken Mansur Yavaş'ı hatta sürdük. İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Mansur daha Anadolu, İmamoğlu daha şu. O biraz daha milliyetçi kalıyor, o biraz daha ayrı kalıyor derken adam hiçbir şey yapmadan. Bunu çok net söylüyorum. Bak hiçbir şey yapmadan. Sadece stabil durarak, az konuşarak popülaritesini yükseltti.
0: Kesinlikle.
1: Bak Ankara'da da şimdi izleyiciler dinleyiciler bilir Ankara'da bir ofisimiz var. Gidiyoruz geliyoruz oradan da size çok yayın aktardık. Ankara'da ne oluyor diye bir bakın. Eğer şu an Mansur Yavaş Kayseri'de belediye başkanlığı yapıyor olsaydı biz Memduh Bey'i eleştiriyoruz yani. Çarpı 10 eleştirirdik.

0: Bunu çok net söyleyebilirim. Bak çarpı 10 eleştirdik. Ankara'da bir şey mi oluyor? Yok.
1: Hiçbir şey olmuyor.
0: Peki niye bu kadar popülerite?
1: Sessiz kaldığı için.
0: Hani bazen hiçbir şey yapmamak da çok şey yapmak anlamına geliyor. Yani dalgada böyle dalgalı denizde birazcık böyle nefesini tutar ve üstte kalırsın ya, o seni bir yere doğru götürür. Rakiplerin elenir, mahkeme kararı çıkar, o olur bu olur. Tak diye ortadasın. Muhtemelen biz Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı diye bir cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlatılıyoruz. Yeni değil, uzun süredir. Buradaki oyunu ayrıklaştıran, ayrıksılaştıran, oyunu bozabilecek potansiyellerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'ydu. Bakın dikkat edin, bir sene oldu değil mi? Bir seneye geçti operasyonu. Adam bir senedir içeride.
1: Tabii.
0: Mart'taydı.
1: 2025, 19 Mart.
0: Mart. Bak Mart'tan bu tarafa
1: 14 ay olmuş.
0: 14 ay olmuş. 14 aydır adam içeride. Sayan var mı?
2: 16 ay.
0: Ya muhtemelen eşi bile orada olduğunu unutmuş olabilir yani.
2: Yok canım, o kadar da değil.
0: Ya yok görmüyoruz adamı. Bak adamın o gündemi, popülaritesi. Tamam, ilk başta çok konuştuk. Piyasayı çok etkiledi. Şu oldu bu oldu. Dosyayı konuştuk. Şimdi dosya, biz dünkü konuştuğumuz hadise. Üzerine bir atılı suç var. Tamam mı? Bu suç netlesin ya da netlemesin, durumun ne olacağını bilmiyoruz. Üzerine yapıştı. Nokta. Kaldık. Şimdi o zaman şu belirtildi. Tayyip Erdoğan da işte şiir okuyup cezaevine girmişti. Cezaevinden çıkınca da cumhurbaşkanı olmuştu. Birileri Ekrem İmamoğlu için de bunu yazdı. Yani dedi ki bu adam cezaevine girdi, buradan bir kahraman çıkacak. İyi de Tayyip Erdoğan şiir okudu diye girdi. Doğru mu? Siyasi yasaklı olsun diye girdi.
1: Daha da dağlar ve uçurumlar var.
0: Sen şimdi burada bir sürü bir şeyden bahsediyorsun. Doğrudur yanlıştır tartışmıyorum. Ama dünkü söylediğim hadise, adama diyorsun ki sen FETÖ'cüsün. Hadi gel dayıkla. Hadi ayıkla ya. Yani düşünsene Ahmet Bey'e diyorum ki Ahmet Bey hırsız sensin. Hırsız olmadığını açıkla bana. Bu çok zor ya. Çok zor. Yani olduğunu açıklamak daha kolay.
2: Bazı şeylerin açıklaması dediğin gibi çok zordur mesela. Seni benden önce kim öptü diyorsun. Ne desin? Hadi öp. Seni benden önce kim öptü? Öncesi mi sonrası mı, öptü mü öpmedi mi, hayır daha önce oldu. Aa işte karmaşaya bak sen.
1: Kimse
2: bazı cümlelerin
0: açılması çok zor. Son dakika gelişmesi daha var. Adalar Belediyesi'ne de rüşvet operasyonu yapılmış. Belediye Başkanı Alaercan Akpolat dahil 41 gözaltı var. Hangi partili diye okumuyorum, gerek yok. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Alaercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 kişi gözaltına alınmış.
1: Adalar'da ne yapmış olabilirsin arkadaş? Adalar sit alanı olan bir yer. Gittim gördüm. Orada yüksek inşaat yok. Turizm neredeyse yok. Küçük küçük işletmeler var. Bütçesi belli, az. Yani oradan bir yol geçmiyor, bir şey yapıyor. Öbür bizim en küçük belediyemiz nere? Akkışla mı? Ya da Pınarbaşı
0: Akkışla
1: mı? Ya belki oradan bile daha küçük bütçesi var. Adalar dediğin yerde istesen de hiçbir şey yapamaz.
2: Araba bile yok değil mi? At arabası var.
1: He, at arabalarının falan olduğu bir yerde, imar izninin olmadığı, sit alanı olduğu, sadece restorasyon çalışmaları var. Başka hiçbir şey yok. Nereden götürdün, ne yaptın?
2: Abi adanın üstünde bir kilise, bir yer var ya, yolda herkes çavut bağlamış ağaçlara bilmem bir şey. Çavut mu satıyordu acaba?
1: Bilmiyorum.
0: Valla durum öyle. Oradaki şey de durmuyor yani, cephe çoklu. Siyasi alanda muhtemelen yaz sonu itibariyle. Bu arada AK Parti'nin kongresi Kasım gibi değil mi?
1: Sanırım.
0: AK Kasım. Parti'nin kongresi olacak.
1: Kasım.
0: Şimdi yoğun senaryo Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kongresinde AK Parti Genel Başkanlığı için aday olmayacağı ve Bilal Erdoğan'ın olacağı. Hazırlık ve tanım bu mantıkta. Olur olmazı biz buradan mırık diyoruz ya, İstanbul tarafı bunu çok net görüyor. Yani oradaki operasyon tarafı bunu çok net görüyor. Çünkü İstanbul'da Bilal Erdoğan kontrolü de aslında birazcık fazla ele almış. Aile de komple ele almış. Hal böyle olunca eğer Kasım ayında böyle bir hikayeyle başlayacak olursak bambaşka bir dünya yazmaya başlayacağız. Ama Türkiye için çetin bir dönem başlıyor. Şimdi bakın, basit bir şey söyleyeceğim. Son dönemde işte faiz kararları, İran'ın pozisyonu, operasyonu vesairesi vesairesi. Açıklamanın, cevabın gelmesi gereken yer normal şartlarda CHP değil mi? Ana muhalefet partisi. Ses var mı? Konuşan var mı? Konuştuğu duyulan var mı? Şu an CHP'de sadece şunu konuşuyoruz. CHP bıraktı dışarıyı. Kendi içimizde hangi koltuğu hangimiz kapacağız derdinde. Muhalefeti bitirdiğimiz alan, muhalefetin sözünü bitirdiğimiz alan, yeni bir siyasi alan çok da rahat gideceği kanaatinde değil.
2: CHP toparlayamaz. Tayyip Erdoğan toparlar onları.
0: Gibi.
1: Türkiye tarihinde babadan oğula geçen bir yönetim şekli, hepsi neredeyse başarısızlıkla sonuçlandı. Yani Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, Allah rahmet eylesin, o da öldü. Bir siyasi
0: Turgut Özal'ın oğlu, Hasan Türkeş'in oğlu.
1: İşte oraya doğru geliyorum. Hepsi de bir başarısızlıktı. Tuğrul Türkeş'in durumu, Ahmet Özal, Turgut Özal'ın oğlu. Yani o babadan oğula böyle bir siyaset geçişlerini, ki hepsi de kendi döneminde de güçlüydü, hatırlayın. Evet. Ama hep başarısızlıkla sonuçlandı. Bilal Erdoğan iyidir, akıllıdır, değildir, bu başka bir şey, ama karşılığı var mı dersen, ne kadar iyi olursa olsun yok. Şimdi Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin, Fatih Erbakan, karşılığı var mı dersen %2-3, bu kadar. Ya bakmayın öyle bazı anket şirketlerinde 8'ler, 10'lar, 15'ler çıkarıyorlar. Yok, hayal dünyasında yaşamayın. Gerçek neyse o. 2-3 bu kadar. Karşılığı olur mu Bilal Erdoğan dersen, şahsi görüşüm karşılığı olmaz. Olmayacaktı. Ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar akıllı olursa.
0: Sen kime 2-3 dedin, haber okuyordum, kaçırdım onu.
1: Fatih Erbakan.
0: Fatih Erbakan yerel seçimde Buruş'ta ispat etti. Şimdi o gün itibariyle pozisyonda buna hazırdı. Şu an itibariyle seninle %2-3 demem ama bak %2-3 demem. Teşkilatlanma da bebeği yapısında bir hareketliği var. Ama şunu söyleyebilirim. %15 mi? Asla.
1: Değil, mümkün değil.
0: %10 mu? Asla. Ama bu hikayede seçime girerken, seçime yaklaşırken karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Şimdi Fatih Erbakan ya da yeniden Refah Partisi seçime başlamadan önce kardeşim uçar bu adam dediğimiz bir yalan değildi. Ama seçime girince alternatifsizlik ve CHP'ye, AK Parti seçmeninin, tabandaki merkez sağ seçmenin CHP'ye gitmek istemiyorum ve diğer tarafta da başka bir ittifak var, bunlar hepsi ortak dediği psikoloji bu tarafta Fatih Erbakan'ın elini kolunu kuvvetlendirdi. Referans olarak neye bakacaksın? Anketi beğenmediğine göre son seçime bakacaksın. Son seçime göre adamın bir aurası, bir algısı var. Ama dediğine de şöyle katılıyorum. O günkü seçim sonucundaki sonuç bugün geçerli mi? Hayır, değil. Bugün hiçbir sonuç geçerli.
1: Belediye başkanı şimdi, neredeyse tamamını kaybetti.
0: Bak, sen bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki Bilal Erdoğan'ı partinin başına geçirir ve seçime çıkartırsak, Cumhurbaşkanı değil bak, AK Parti'nin genel başkanı. Cumhurbaşkanı ayrı, AK Parti genel başkanı ayrı. Cumhurbaşkanı yine Recep Tayyip Erdoğan devam edecek görünüyor. Normal şartlarda bunun Türkiye siyasetinde yememesi lazım. En alası olsa, yani hatırlayın ya, Berat Albayrak ne çekti? Damatlıktan çekti. Damat da damat, damat aşağı, damat yukarı. Adam mucize gerçekleştirse, yani böyle bir adam olduğu iddiasında değil. Ağzıyla
1: kuş tutsa yaramamaz.
0: Olmazdı ya. Niye? Damat. Bitti. Şimdi damattan çıktın evlat. Şimdi bunun normal şartlarda, evet.
2: Deniyor işte.
0: Yok, bunun normal şartlarda yememesi lazım. Halil doğru söylüyor. Yani normal şartlarda bunun karşılığında vatandaşın, ne yapıyorsunuz siz kardeşim, öyle iş mi olur demesi lazım. Türkiye sosyolojisi buna haiz. Çünkü biz padişahlığı yererkendeki en büyük hikayemiz oydu. Babadan oğula bir şeyin geçmesiydi bizi rahatsız eden. Yani çünkü baba çok akıllı, oğlan salak, ne yapacağız şimdi? Bunun için söylemiyorum. Padişahlık döneminde bunlar yaşanmış. Biri salaklık yapmış, biri bilmem bir şey yapmış.
1: Tabii
0: doğru
1: ki,
0: mu?
1: Tabii ki. Her bunun, padişah iyi miydi? Değildi. Tabii.
0: Yani şimdi bunu reddettiğimiz için, daha doğrusu biz reddetmedik. Süreç bunu getirdiği için bir cumhuriyet dönemi, bir demokrasi dönemi kurulmuş ve bu dönemde kimse padişahlığı istemiyor. Oğlunu oraya koyunca otomatik olarak padişahlık gibi oluyor. Dediğim gibi Adnan Menderes'ten Turgut Özal'a, Turgut Özal'dan rahmetli Türkeş'e, onların evlatlarına bakacak olursan vatandaş bunu yemedi. Şimdi gelelim şuraya, ama bir istisna var. Siyasi atmosfer bunun için o kadar müsait ki. Hani şimdi geçen seçimi iyi hatırlayın. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tarafının medyası da algısı da sosyal medyada şuydu. Tayyip Erdoğan mı, banyo terliği mi? Banyo terliğiydi. Hatırlıyor musunuz o capsleri? Twitter'da filan bol dolardı, dolaşıyordu. Yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında neyi koysanız biz oradayız idi. Hatta o dönem bir CHP'nin söylediği, rakı bardağıyla söylediği bir hikaye var, kulaktan kulağa dolaşır. Şu rakı bardağını bile koysam Tayyip Erdoğan'dan fazla oy alır idi. Kılıçdaroğlu bunu başaramadı.
2: O kadar bile etmedim ya.
0: Etmedi. Şimdi oradaki hikaye de aynı noktaya döndü. Şimdi dönelim bugüne. Diyorsun ki Tayyip Erdoğan'ı, Bilal Erdoğan'ı getirdiği için istemezük dedik. Nereye gidiyorsun? Karşı yapının o kadar içine girmiş durumdasın ki. Dünkü konuştuğumuz hadise. CHP'nin iki kutbunu da Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini iddia edebilir. Bununla alakalı teoriyi Halil Bey yazabilir bize de. Kılıçdaroğlu'nu da, Yok, Kılıçdaroğlu'na yazmaz o, önceden yazan. Kılıçdaroğlu'nu da Özgür Özer'i de yazabilirsin yani. Bak, bak bu burası AK Parti'ye hizmet ediyor. Bak bu karışıklığın sebebi bu filan diyebilirsin. Her tarafı mitile yaktık.
2: Hayır, karşındaki AK Parti olmasa, bir başka MHP ya da bir başka parti olsa, bir partinin başarısızlığı rakibe yarar ya, bu kadar basit. Senin kendi içindeki başarısızlığın rakibine yarar, bunu tutup da onlara çalışıyorsun demek kadar saçma sapan bir şey olamaz.
0: Hikaye bunun için çok hazır. Bundan dolayı yarın Bilal Erdoğan aday olursa cümleten tepki gösteririz. Geçerek söylüyorum, benim tahminim, benim görüşüm. Belli bir miktar buna tepki gösterecek. Olur mu kardeşim öyle şey filan diyecek. Sonuç?
1: Yerel seçimlerde en son 2024 genel seçimlerde tamam %50'nin üzerinde bir Cumhur İttifakı'nın oyu oldu ama yerel seçimlerde CHP'nin gerisinde kalan bir AK Parti'yi gördük. Sebep neydi? Ağırlıklı AK Partili olanların sandığa gitmemesiydi. Bir tepkiydi. Tepki. Şimdi illa bir yere gitmesine gerek yok. Bir yere gitmese de yaptığı bir eylem başkasının işine yarıyor. Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı oldu, genel seçimlere bir şey oldu. Ağırlıklı olarak AK Parti'ye gönül veren, sempatizanları olanlar gidip de CHP'ye oy vermez. Belki bir kısmı Saadet ya da Yeniden Refah'tır diyebilir. Bir kısmı atıyorum %10'dur. Ama belki %20'lik kesim, daha büyük bir kesim sandığa hiç gitmez. Tepkisini böyle koyar. Yani nasıl ki bir CHP'li AK Parti'ye oy vermezse, milyon tane oy hakkı olsa bir tanesini bile vermezse, AK Partiler de CHP'ye vermez. Peki o zaman denge nasıl değişecek dersen, o zaman solun kendi içindeki partiler arasındaki denge, sağ partilerin kendi içindeki oy kaymaları ya da 2024'te gördüğümüz gibi, bak seçime katılım oranı çok düşüktü. Seçime şimdi gitmemeyi tercih
0: gitmeme
1: eder.
0: Gitmeme tercihini hemen açıklayayım.
1: Ama o da başkasına yarıyor.
0: 2023 seçimlerinde %87 ile seçime gitmişiz. Yerel seçim olan 2024 seçimlerinde %78 ile gitmişiz.
1: Aradaki o
0: %9'luk bir fark
1: %9'luk
0: var.
1: Kesim var ya, 6-7 milyon nüfus demek.
0: Şimdi %9'luk farkı komple AK Partililer gitmedi diye hesap edersen orantı doğru.
1: Komple değil ama ağırlığı o.
0: Şimdi oradaki istatistiği bilmiyoruz ve hakim değiliz ama sadece tahmin ediyoruz böyledir diye.
2: Seçim sonucu neyse ondaki oran orada da geçerlidir. %50-%50, %49-%50.
0: Şöyle olabiliyor Ahmet Bey. Mesela bu oldu daha önce. Mesela diyor ki ben adayımı beğenmedim. Ben partimin yaptığı şu hareketi beğenmedim. Ya da hatta şöyle bir hadise var. Bizimkiler zaten kesin kazanacak diyor. Şimdi benim sandık nerede, misal veriyorum, Samsun'da, İstanbul'dakininki Sivas'ta. Ya kim gidecek oraya diyor. Yani bizimkiler zaten kazanıyor diyor. Bak, tutkuyu azaltınca, kazanamayacağım ihtimalini azaltınca. Ya mesela geçen seçimi bir düşün. CHP'li seçmen Kayseri'de oy kullanmak için Kayseri'ye gelir mi? Havaya bakıyor. Ben gelmem. Geldiğim bir şey değiştirmeyecek. Şimdi orada senin dediğine de hak veriyorum ama burada hani orantı farklı değişiyor. Hani aday, adayın durumu, şehrin durumu, yerel seçimin durumu hepsi birbirinden farklı değerlendirilebiliyor. Ben de burada ilaveten şunu eklemeye çalışacağım. Şimdi bu katılım oranıyla ya da bu bakış açısıyla eğer biz bunu işte atıyorum AK Partililer sandığa gitmedi bundan dolayı bu kadar az oy oldu dersek bu AK Parti'nin kendini kandırması olur. Burada genel merkezin kandırmasına düşersin. Yani biz aslında başarılıydık da bizimkiler sandığa gitmedi. Sandığa götürecek de sensin. Bu heyecanı verecek de sensin.
1: Başarısızlık canım.
0: Tabii canım.
2: Yani konsol dile edecek.
0: Şimdi
1: seçmenini sandığa götüremiyorsan bu senin başarısızlık. Bak çok özür diliyorum. Bir parantez açayım. De ki Ağustos'un 10'unda erken genel seçim yapalım desen en büyük karşı çıkan kim olur biliyor musun? Parti CHP.
2: Niye tatil diye mi?
1: Tatil diye. Çünkü CHP seçmeni ağırlıklı tatile giden, kendi memleketinden ziyade yaşadığı yerden ziyade Antalya'da ne bileyim işte Bodrum'da Marmaris'te olan bir kesimdir.
2: CHP seçmeni bu kadar zengin mi ya?
1: 90'lı yıllar ya oradaki bir seküler kesimin bir maddi durumunun gelir seviyesi geneline bakıyorum. Tabii ki çok düşük de var çok yüksek de var ama genel seküler bir kitleye baktığın zaman gelir seviyesi biraz daha yüksektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Oturup da bunun anketini yapmaya gerek yok. Çevremizde de baktığımız zaman bunu anlıyoruz. Onlar daha fazla tatil yapan. O zaman bak biz bunu daha önce ne zamandı? 17 Ağustos muydu? 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadı mı? Yapıldı. O dönemde bunlar konuşulmadı mı? 2014 müydü? 2015 miydi? Dedi ki benim seçmenim sandığa gitmedi. Nerede? Tatilde. Adam tatilini yerde bırakıp da gidip de
2: bize ne abi tatildeyse yani.
1: Seçim seçimde sandığa gitmiyor.
2: Tam öbürü de diyecek ki benim seçmenim kışın üşüyor, sandığa gitmez.
0: Şu ya zaman da umre de mesela.
2: Ya benimki de umreye gitti. Benim o zaman
0: zamanı bu mu olur
2: ya? Öyle şey mi olur ya?
1: Ya oluyor, öyle şey olur mu diyorsun? Evet. Oluyor.
0: Bu istatistiği doğru okumak lazım. Mevzu sadece sandığa. Benim iddiam şu. Dün bir mecliste de aynısını söyledim. Mesela Memduh Bey %38 oy aldı AK Parti. Şimdi ben size şöyle bir senaryodan bahsedeceğim. Tüm adaylar aynı. Tüm partiler aynı. Bugün yeniden seçim yapıyoruz. Ne olur?
1: Bilmiyorum.
0: Bak, tüm adaylar aynı. Yerelden bahsediyorum. Yerel seçimden. Yani ülke gündeminden filan bahsetmiyorum. CHP'nin adayı Murat Molu. Yeniden Refah'ın adayı Abdullah Hoca. Memduh Bey burada aday.
1: Yine benzer.
0: İYİ Parti'de yani. Kazım Yücel aday. Yarın seçim yapın. Benzer sonuç çıkmaz. Şu anki psikoloji ve şu anki yapı itibariyle AK Parti ya da Memduh Büyük Kılıç ismini dahi koysan, bunu kötü anlamda söylemiyorum, %50'den fazla alır.
1: Artar mı diyorsun?
0: Artar. Bakın, görmediğiniz kısmı anlatayım size. Tüm mahcubiyetimize, mağduriyetimize, ekonomik sıkıntılarımıza rağmen alternatifsizlik, karşı tarafın üzerine yıkılmış yük, diğer partilerin ufalması şu an seni şanssız ve mahkum hale getiriyor. O gün bir alternatifi vardı adamın kafasında. Mesela o günkü alternatifin içinde şu vardı. İYİ Parti iktidara gelebilir mi alternatifi vardı adamın kafasında. Şu an düşünen var mı bunu? Düşünen var mı ya? Barajı aşar mıyı soruyoruz şu an. Bu adamlar tek başına barajı aşabilir miyi soruyoruz. Ha, seçim yaklaşır, rüzgar değişir, bilmiyorum. Ama evet, şu an barajı aşar mıyız diyor.
2: İttifak olunca barajı yok değil mi?
0: İttifak olunca yine ittifakın barajı var. Ama ittifakta da şöyle, İYİ Parti vesaire ayrı ayrı girmeyecek, tek liste girecekler seçime. Partinin barajı duruyor. Şimdi CHP'ye bak. CHP'den bir şey umut ediyor mu şu an kimse? CHP'nin kendi içi umut etmiyor. Kendi içinde parçalandı. Buradan da dökülüyorsun. 3 puan buradan, 5 puan buradan desen yine fark ediyor. Dün... Yeniden Refah diyorsun. Şimdi ben samimi bir örgütlenme, ben bu zamanda kongreye sen beraber gitmiştik değil mi, Yeniden Refah'ın kongresine, evet, Ankara'ya. Evet. Ben orada genel başkanın kendisine de söyledim. 25 bin kişiyi araneye toplamışsın. Ve bunlar yaşlı değil.
1: Çoğunluğu genç.
0: Bak, yaşlı genç değil. Yani mesela Saadet'te falan bunu görürsün. Hani çok yaşlı bir grup da vardır. Yeniden Refah gençlerden oluşmuş bir takımdı. 25 bin inanmış kişiyle Türkiye'yi fethedersin. Bunlar illerden gelmişler. Olmadı. Belediye başkanı seçti, diğer partiye geçti. AK Parti'ye geçti. Meclis üyesi seçti, diğer partiye geçti. Bir genel başkan kaldı Allah etmeye. Şimdi bu transferler ve bu hareketliliği sağladığında şimdi vatandaş salak mı zannediyoruz kardeşim? Salak mı zannediyoruz? Basit bir şey söyleyeceğim. Dursun Ataş'a geçen sefer İYİ Parti'den insanlar oy vermiş, tek milletvekili. İki tane bak muhalefetimiz kalıyordu orada. Yani şu an bir genel başkan olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey'i tenzih ederek söylüyorum. İşte Aşkın Bey ve Dursun Bey muhalefeti temsil edecekti. Şehirdeki sorunları onlar konuşacaktı. Şimdi İYİ Partili seçmen Dursun Bey'e kızgın. Ama şöyle mi diyor? Biz yeniden gidelim, İYİ Parti'ye verelim. Yılların koyduğun adam geçmiş işte yani. Bunun psikolojisi de var. Onun için tüm bu etmenleri hesap ettiğinde keşke bunu uygulayabilecek basit bir yapay zeka simülasyonumuz olsaydı. Ama net bir simülasyon. Yani bu an şu olsa ne olur, bir test edebilmiş olsaydık o zaman daha iyi görürdük.
2: Aşkın Genç de CHP'nin içerisinde zaten bir şeylik
0: var. Aşkın Genç de Özgür Özelci. Şimdi bir de onun böyle bir netliği var. Tarafı belli.
2: Tamam, CHP'liler de diyecek ki CHP, Kılıçdaroğlu CHP'si kalmadı. Özgür Özel yeni bir parti kurarsa muhalefet...
1: Dün onu söyledi zaten. Görmüşsünüzdür, dedi ki eğer yeni bir parti kurarsak kuracağımız yeni partinin oy oranı AK Parti'nin üzerine çıkar dedi.
2: Kim dedi bunu?
1: Özgür Özel.
2: Çok mu içmiş?
1: Ya yok, bu aslında mesaj, yeni parti kuruyoruz mesajıydı.
2: Aslında. Ha, onu başka kelimelerle ifade etti. Tabii. Yani direkt bunun yeni anlamı, parti kuruyoruz dese başka
1: yani çıkacak. Ya DSP ile işte görüşüyorlar bir taraftan. Yani partiyi devralmakla alakalı. Ya öyle bir şey yapacak ya sıfırdan olacak. Ama sıfırdan olduğu zaman bunun bir kongre süreci, ilçe teşkilatlanmaları falan çok uzun bir süreç. Seçime kadar yetişmeme ihtimali bile var. O yüzden böyle bir hazırda olan DSP ya da ne bileyim işte başka bir iki partiyle daha konuşuluyor. Bunları devralmak, onların bünyesine katılmak ya da onları kendi bünyene katmak.
2: İncene Partisi ne oldu ya Muharrem?
1: Memleket Partisi kapandı. Kapanışını verdi diye biliyorum değil mi? Memleket Partisi. Bak,
2: kapatmasaydı işe yarardı ha.
0: Bilmiyorum.
2: Öbürleri bu arada hiç ses çıkmıyor. Davutoğlu bilmem bir şey, ben takip etmiyorum bunları da. Onlar ne diyorlar?
1: Kenarda diyorlar.
0: Kuantum fiziği gibi göreceli. Bakarsan görmüş oluyorsun, bakmazsan yoklar.
1: Davutoğlu aynı zamanda akademisyen. Üniversitede derslere giriyor biliyorsun. O hocalığını yapıyor.
2: Ha, o derslere normal.
1: O kendi memuriyetini yapıyor.
2: Çünkü, hayır, sosyal medyada bazı açıklamalar görüyoruz işte. AK Parti bizi de içine al falan filan gibi bir...
1: Onu bazen söylüyor. Hatta dedi ki Cumhurbaşkanı aday olarak beni seçerseniz dedi. Ben de Cumhur İttifakı'nın adayı olurum dedi.
2: Ya git, ben anahtarlığımı maskot diye takmam, adam adaylık yapmaya kalkıyor ya.
1: Ya işte yani sen öyle diyorsun olarak... adam kendini başka bir yerde görüyor.
2: Öbürü?
1: Ali Babacan. Ali Babacan hiç ortada yok.
2: Ben bunların partilerini hep karıştırıyorum. Hangi parti bilmiyorum da.
1: Ali Babacan.
0: Orada da şöyle ortada yok diye görüyoruz. Bu adamlar alanda var. Mecliste grupları var. Meclisteki grupta konuşma da yapıyorlar. Sen Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Özel'in, artık yeniden Kılıçdaroğlu'nun, ondan sonra Devlet Bahçeli'nin görüşmelerini ve grup toplantılarını seyredebilirken onların grup toplantısını sadece kendi kanallarında seyrediyorsun. Alan küçük, bütçe de küçük. Medyada ne yazık ki bu kadar rahat ve özgür bir alan değil. Şimdi bu adamların hiçbirisini iş yapıyor olarak göremezsiniz artık. Zaten ülkenin yeni durumundaki kastettiğim şeylerden biri bu. AK Parti döneminde Tayyip Erdoğan'ın ilk başladığı dönemi hatırlayın. Adamın attığı adım, aldığı karar bile memlekette fırtına oluşturabiliyordu. Medya üzerinde bazı dengeler, irticacılar, şeriatçılar geliyor derken bazı dengeler de bunun heyecanını verebiliyordu. Şu an bu heyecanı yaratabilecek, bu heyecanın propagandasını yapabilecek bir alan yok. Mesela şöyle düşün. Ali Babacan dedi ki, ben müthiş bir roketleme yapacağım. Tüm Türkiye'yi kendime anlatacağım ve hareket edeceğim. Anlat. Ben ki, parasını vereceğim.
2: Yüze yüze görüşsün, insanlara ancak sesini duyurabiliyor.
0: Parasını vereceğim. Yani medya vesaire. Ben reklam gibi vereceğim vesaire yapacağım. Ben yine hadi anlat. O kısım bitti arkadaşlar. O kısım kapalı.
2: Bol bol o zaman Mete'ye şuraya buraya oraya para verecek.
0: Orada bile durum enteresan. Mesela siyasi reklamda Mete'nin kısıtlamaları var, seni zorladığı taraflar var, Varoğlu var. Ve burada sen mesela sosyal medyadan bahsediyoruz, biz şöyle zannediyoruz yaptığımız iş itibariyle, Türkiye'deki herkes sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Yok, bunun için bir 15 yıla daha filan ihtiyacımız var bu mantıkla giderse. Belli bir kitlenin, benim babamın, senin annenin, annelerimizin sosyal medyayla ilintisi çok düşük. Yani oradan baktığını algılayıp da Kılıçdaroğlu ne demiş, Tayyip Erdoğan ne demiş diye bakmıyor. Dantel modeli bakıyor. Cuma mesajı paylaşıyor. Misal veriyorum. Şey yapmıyor yani, senin benim gibi sosyal medyada haberi okudum, ne olmuş ne bitmişe bakmıyor. Hmm. Bakmayacak da. Bakacak mı kardeşim? Senin annen bakar mı bunu? Senin annen bakar mı? Bakmaz.
2: Ya denk gelenlerde zaten hep yapay zeka videoları, ne olduğu belirsiz. Tabii, o onu ayırt edemez.
1: Tabii, bunlar sadece şu an hala geleneksel olarak televizyon izliyor.
0: Oradaki yani seçmen kitlesinin içerisindeki yaşlandığımızda hesaba gidecek olursak şu an en kötümser ihtimalle %15, %20'lik kısma dokunma şansın yok. Pinterest'i bile keşfetmiş annem ama diğer taraf yok. Hmm. Anladın mı? Oradan bir çiçeğe bakıyor, bilmem bir şey bakıyor. Onu bile keşfetmiş ama öbür tarafı keşfetmemiş. Şimdi dönüyorsun bu tarafa, genç kuşağa. Genç kuşak sosyal medyadan çok etkileniyor diye düşündüğümüz için biz şöyle zannediyoruz. Genç kuşak alıyor, işte Kılıçdaroğlu ne demiş, Özgür Özel ne yapmış, burada ne olmuş diye bakıyor diye düşünüyoruz. Çünkü niye? Dijital medya, elinde telefon var, tablet var filan. Umrunda değil. Şöyle kaydırırken sen etki alanında ve ilgi alanında yoksun. Umrunda değil ya. Bana ne diyor? Bari.
1: Siyasetten uzak.
0: Çok. Ve siyasete küs çocuklar. Şimdi bizim zamanımızda ve bizim ve bizden sonraki, bizden önceki jenerasyonda siyasi çeşitlilik vardı. Şimdi 20-25 yaşındaki bir çocuğa diyorsun ki seçim olacak. Yani
2: oy kullanacaksın diyorum, bana ne diyor?
0: Hayır, adam başka bir iktidar, başka bir model görmemiş. Geçen çok ilginç bir sokak röportajı vardı. Gördün mü bilmiyorum. Ülkenin kurucusu kimdir diye soruyorlar. Bir çok cevap Recep Tayyip Erdoğan diyor. Gençler. Genç ya. Yani lan bu soru KPSS'de çıkar filan, hani yok, kafada bu yok. Gençlerin de ülkeyle alakalı siyaseten bir umudu yok. Gençler şu an ne yapmaya çalışıyor? Para kazanayım. Yapabiliyorsam influencer olayım. Tabii. Yapabiliyorsam devlette memlette yer varsa ya da bir işte iş bulabilirsem bunu yapayım.
1: Ya da mizah
0: gidebilirsem yurt dışına gideyim. Gençlerin psikolojisi bu. Ve şu an bir bak mesela gençlerde müthiş derecede yüklenmiş ve bastırılmış bir anti Tayyip Erdoğancılık, bir anti CHP'cilik oturmuş durumda. İki kutup halinde. Mesela gençler siyasetin diğer renginden de haberdar değil.
2: Ya mesela gençlerde bir meslek sahibi olayım, yuva kurayım, aile babası olayım, çoluk çocuk, onlar hiç yok zaten. Onların yani tanımını bile bilmiyorlar.
1: Okulların ne zaman kapanacağını öğrendin mi Ahmet Bey?
2: Haftaya.
0: Ne yazık ki.
1: Çocuklara sordun mu?
2: Hayır, dün okullara gittim. Bu birkaç gün gitmiyorlar ya. Zaten okula giden öğrenci hemen hemen hiç kalmamış. Ona da gidip velileri tek tek çağırıyorlar. İzin belgesi dolduruyoruz. Dün gittim okullara, izin belgelerini doldurdum.
1: Allah Allah.
2: Hep izin aldım yani. Değil çocuklarım tamam, gelmiyor
1: bayramından
2: diye.
1: Bayramından beri çocuklar gitmiyor.
2: Dedim buraya mazeret olarak ne yazayım dedim. Bir görevli, bir X okulda söylemeyeyim şey dedi. Kimisi dedi hastalık yazıyor dedi. Kimisi şey yazıyor dedi. Ne yapayım, evde yatıyor da gelmek istemiyor mu yazayım dedi.
0: Durumlar böyle.
1: Eğitimi konuşalım diyorduk ya. Hadi minnacık bir parantez. Bak ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri Kurban Bayramı'ndan beri son bir aydır okula gitmiyor. Üniversitede eğitim gören öğrencilerde bak bunu hocalardan duyuyoruz. Bazıları yoklama alıyor, bazıları almıyor. Orada biraz daha sistem ya da uygulama biraz daha farklı üniversite ya da üniversitenin içindeki bölümlere göre de farklı. Ama çocuklar derse gitmiyor. Bunu akademisyenlerle, üniversitede ders veren hocalarla bir görüşseniz sınıf mevcudu kaç? 100. Kaç kişi derse geliyor? 10. Bu kadar. 90 tane öğrenci, 80 tane öğrenci yok. Nerede? Kafede. Nerede? Dışarıda. Nerede? Okeyde. Nerede? Yatıyor.
2: Ondan sonra itiraz ediyorlar ki yok Milli Eğitim Bakanı aralara beşer gün tatil serpiştirdi. Yıl sonu tatil ya bir Haziran'da, Haziran dedi miydi mesela eskiden okulların kapandığı o dönem başlardı. Aralara serpiştirdi. Ya sen zaten ucu ucuna eklenmese de bundan daha fazla tatili yapıyorsun.
1: Tabii.
2: Gitmiyorsun. Bir de bunların bir birer aylık şey varmış. Mazeretli mazeretsiz neyse bir okula gitmeme şeysi varmış. Şimdi kimi? Ondan öğrencilerin yani
1: ha, o bir 20 gün mü öyle bir şey mazeret falan bir şeyler oluyor.
2: Mazeretli mazeretsiz neyse hani şey yapmıyor. Bunların diploma notunu falan etkilemeden dilekçeyle falan şey yaptı ama onlar da abi onu kullandığın zaman geriye bir tek sınavlar kalıyor. Başka bir şey kalmıyor ki zaten.
1: Sınavdan sınava gidiyorlar. Lütfederse.
2: Bu lise çağında da böyle, ortaokul çağında da böyle. Ondan sonra dönüyoruz yaz tatilinden bir hafta.
1: Devamla alakalı ta ilkokul birinci sınıftan üniversite son sınıfa kadar okula devamla alakalı çok ciddi tedbirler alması lazım. Gelmiyor mu bırakacaksın, gelmiyor mu daha mı ısrar ediyor okuldan atacaksın. Kaçıncı sınıfa gidiyorsa gitsin. Yani bunu yapmazsan eğitimdeki niteliği
2: abi nasıl yapacaksın? Zorunlu eğitim 12 yıl olmuş. 12 sene okula gitmeyen adama lise diploması verip gönderiyorsun ya. Atma derdin yok, bir şey yok, zorunlu ya. Geçen kim söyledi? Sen mi söyledin abi, Mustafa? Abi. Ortaokula gelmiş okuması yazması yok diye. Ha şu suça sürüklenenlerde var. Ortaokul çağında daha okuma yazma yok. Hiç gitmemiş ama ortaokula kadar yükseltmişler. Niye zorunlu eğitim gidiyor? Gidiyormuş gibi gözüküyor. Böyle evet. Saçmalık olur mu ya?
0: Ya burada da bizimki de komedi. Yani mesela eğitim diye bir başlık açalım ve hadi konuşalım. Çok güleriz. Ülkenin halini normalleştiriyoruz, çocukları buna uyuşturuyoruz, veliyi ses çıkartmıyoruz. Bakın bu hafta sonunda üniversite sınavı var, cumartesi ve pazar günü. Sınava girecek tüm çocuklara başarılar dilerim. Kendi evladım da var bunun içerisinde. Sadece üzülüyorum. Verdikleri emeklere, uğraşlara ve uğraşların karşılığında heves ve heva ettikleri şeyin sonucuna, ülkem adına, kendim adına, evladım adına sadece üzülüyorum. Ve biz bu ülkede bir eğitim sisteminden, metodundan bahsediyoruz. Hangi eğitim abi? Hangi eğitim? Çocukların idrak etmediği, beyin ve kafa yapılarını kullanmadığı, sadece liselerden vesairelerden okuyup üniversite kazanacağım diye fantezi kurduğu, bunun içerisinden 50 bin, 100 bin, 200 bin öğrenciyi kurtardığımız, geri kalan 2 milyon, 3 milyon öğrenciyi çöp ettiğimiz, heba ettiğimiz bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ve sonra da çocuklara diyoruz ki, siz aslansınız, kaplansınız, yaparsınız. Ya o çocuğa bıraksan o çocuk neler yapar? Sen doğru eğitsen o çocuk dünyayı değiştirir. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Doktor olacak. Mühendis olacak. Olan doktor ve mühendisi ya söyletmeyin. Yapanı ne hale getirdin ki kalanı ne hale getireceksin? Evet. Ondan sonra biz bunu eleştirince ya da biz bunu söyleyince şuradan bir tane müdür, bir tane öğretmen, bir tane bilmem bir şey. Efendim siz de böyle düşünüyorsunuz ya canım kardeşim. Aynı gemideyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Ve biz bu ülkeyi eğitim sistemi sayesinde bir adım ileri götüremedik.
2: 12 yıl boyunca biz çocukları ne hazırlıyoruz? Üniversite sınavına değil mi?
0: Evet.
2: 12 yıl yani bunun ilk 4 yılı daha doğrusu 8 yılı LGS hazırlığı, o da LGS ne için? Üniversite için, iyi bir üniversite için. Bahsettiğin rakamlar kaç öğrenci sınava giriyor? 2 milyon, 2,5 milyon. Evet. Kaç kişi üniversiteye gidiyor? 200 bin, 300 bin. Kalan 1 milyon 800 bin 12 sene boyunca ne halta çalıştı? Mesleği yok, bir haltı yok.
0: Yaptı ama
2: yapacağı bir şey yok.
0: Beceremedi diyor.
2: Ondan sonra 20 yaşında, 22 yaşında ihtiyacı olan temizliğe, şuraya, buraya ya da şeye. Çünkü artık onlar şey de yapamıyorlar. Üç harfli marketlerde iş de bulamıyorlar.
0: Onlar da yakalı.
2: Bir de mezunların tabii şeysi var. Ya böyle dangalaklık olur mu ya? Bu bildiğin dangalaklık abi. 1 milyon 800, 1,5 milyon de hadi ben lafları, rakamları atıyorum. 1,5 milyon tane insan 12 sene boyunca hazırlandı, sınavda bir halt olamıyor. Hadi mezuna bıraktı diyorlar. Kazanamadı, seneye girecek demiyorlar da bir de öyle bu işi çıkartmışlar. Uyduruk bir şey çıkartmışlar. Mezuna bıraktı diye adını değiştirmişler. Sanki farklı bir şey. İkinci sene giriyor. İkinci sene de kazanamadı. Tamam neyse, hayat devam ediyor. Mesleğin öğrencilik. Ne yeteneğim var? Çok iyi sınavda şeyi, kutu doldururum.
0: Tabii.
2: Başka bir şey yok. 12 sene boyunca bundan başka bir şey öğretmemişsin. 3-5 tane formül. Ha, ondan sonra hayatın gerçekleri 20 yaşına, 22 yaşına gelmiş çocuğun suratına vuruyor. Dönüyor, ben ne iş yapacağım? Baba dede, sana bir dükkan mı açsak? Elinde şey vardı, sana bir dikiş öğretsek. Hadi bir kursa git, şuradaki kurslara git, bir şeyler öğren. Ya da vasıfsız işçi olarak bir yerlerde işe girmenin yolu. Ha, bunda da siyasi torpilin varsa, bilmem bir şeyin varsa.
0: Ne öyle?
2: Devlete, belediyeye bir sırt at. Değil mi? Yani bir sırtlık bir yer bul. Evet. Öbür taraf olmasın. Yoksa yazık günah ya. Yazık günah, başka bir şey değil bu.
0: Vallahi bu yazık ve günahı yıllardır yapmaya devam ediyorsun. Efendim sona geldik. Müsaade isteyelim. Sınav sonrası artık pazartesi gün bunları son haftamızda, sezon finali öncesi son haftamızda yine konuşacağız. Yine ana gündemlerimizden bir tanesi olacak. Ama şimdi Laf Sokak'ta sizi baş başa bırakacağız. Neyimiz var efendim Laf Sokak'ta da?
2: Erciyes zirve 1 için bakanlarımız geliyor ya.
0: Evet.
2: İnsanlara bunu sorduk ya, bu bakanlar işte şu bakanlar geliyor yani, bunların seç hangisine bir şey söylemek istersin bu bakanlara? Hazır elimize gelmişken. İstiyacınız var mı? Bir talebiniz var mı diye sorduk vatandaşa.
0: Soralım. Bakalım bu bakanlara ne söylemek istiyormuş sokak. Sokakta sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Pazartesi gün yeniden bir arada olacağız. Yeniden görüşeceğiz. Yeniden konuşacağız. İnşallah iyi haberlerle konuşuruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Şattan.
4: Bir hızlı treni bile getiremediler.
5: Memlekete çalışsınlar.
6: İklim değişikliğini, kanununu kaldırmalarını isterdim.
4: Gelirler, gezerler, giderler. Bir de devlete bir masraf olur işte.
7: Talebimiz adaletli çalışmak.
8: Yarın iklim, su, gıda ve güvenlik temasıyla gerçekleştirilecek Erciyes Zirve 1'e Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılım sağlayacak. Sizin bakanlara iletmek istediğiniz şeyler nedir?
9: Vallahi halkın neyi işine geliyorsa ona göre davransınlar, kendi kafalarına göre değil. Buradaki halk ne istiyorsa, onların önemli olan onların rahat olması, onların şeyleri yerine getirilmesi.
8: Esnaf ve vatandaşla bir araya gelip ziyaret etmeliler mi onları?
9: Bence de öyle yani, ziyaret etmeli, onların sorunlarını dinlemeleri, ne gerekiyorsa onlara göre davranılmalı. Yani ben bu şu şekilde kanun olarak yapıyorum diye değil, halk rahat etmesi lazım. Sonra seçilirken halka da şey yapıyorlar, soruyorlar. Onu da onlara göre davranmaları bence daha iyi, daha mantıklı bence.
10: Bir an önce seçim yaptırıp gerçek gündeme dönülmesi lazım ülkenin. Şu anda ülkede tek bir gündem var, butlan meselesi. Bu yüzden hiçbir şeyle ilgilenilmiyor. Emeklinin durumu ortada. Alt gelir grubunun durumu ortada. Herhangi bir yapılan bir şey yok. Hiç kimse görmemezlikten geliyor. Büyük bir muhalefet basiretsizliği var ülkede. Yani hükümet o kadar rahat ki muhalefet basiretsizliğinden dolayı hiçbir önlem almıyor. Neden? Çünkü kendini devirecek bir muhalefetin olmadığını biliyor. Ondan dolayı gelir. Yani buraya gelen bakanların herhangi bir şey olacağı, fonksiyon olacağını zannetmiyorum yani. Ha, gelirler, gezerler, giderler. Bir de devlete bir masraf olur işte. Senin benim cebimden.
11: Vallahi bakanlara iletmek istediğimiz bir şey yok. Yani bizim burada 7 tane, 6 tane mi, kaç tane AKP'nin milletvekili var. 20 yıldır iktidardalar. Bir hızlı tren bile getiremediler. Hızlı tren buradan gitti, şeye gitti. Sivas'a gitti biliyorsunuz. Çok ayıp bir şey. O bakanların Kayseri'ye ne gibi katkısı olur bilmiyorum. İnşallah iyi olur. Kayseri'nin zaten bir şey sorunu yok. Konut sorunu yok. Murat Kurum'u ilgilendiren bir konu olduğunda zannetmiyorum. Ama diğer konularda inşallah, bir atasözü vardır. Büyüklerimiz daima her şeyin iyisini bilir. Onlar ne yaparsa her şeyin iyisini yaparlar.
5: Vatandaşın yani sorunlarının çözülmesi bence çok güzel olur. Bazı insanların yani ulaşamıyorlar. Bazı isteklerini, bilgilerini söylemeye ulaşamıyorlar. Ben memnunum gidişattan. Şeyde mesela aniden sütlerin falan bahalanmasında falan biraz onda problem var. Yoksa gidişat, ekonomik kriz falan hiçbir şey yok. Gayet herkes rahat. Önceden yokluk vardı. Şu anda hiç kimsede yokluk ben göremiyorum. Sadakamızı, fitremizi verecek adam bulamıyoruz. Gerçekten de etrafımıza bakıyoruz, bulamıyoruz yani. Ben çok memnunum. Bu gidişattan yok diyen yalan söyler. Çalışana her yerde ekmek var. Ben kadın halimle 5 çocuk annesiyim. Şu anda iş arayayım. Hasta bakıcılık olsun, aşçılık olsun. 2 gün sonra işimi bulur başlarım. Ama elhamdülillah yetiyor. Ne yapacağım ki ben fazlasına? Arayana gerçekten de iş var. Ama iş beğenmiyor bizim insanlarımız. Nankörlük var.
6: Doğal hayatı bozmamalarını isterdim. İklim değişikliğini, kanununu kaldırmalarını isterdim. Kayseri için fazla bir şey istemezdim. Kayseri'nin altyapısı falan gayet güzel. O şehir olaraktan gayet güzel. Ama tabii Kayseri için daha duyarlı olmalarını isterdim. Yatırım yapmalarını isterdim.
7: Talebimiz adaletli çalışmak. Bir de belediyelerde çok kişi hiç iş yapmadan aylık alıyor. Bunları biraz daha dikkat ederlerse denetim tabii marketlerde herkes kendi başına fiyatları çıkarabiliyor. Denetim zaten sıfır. Denetim yok, uygulama yok, ağır cezalar yok. Yürürlüğe girdi ama göremiyoruz bizi uygulamaları. Nasıl bilmiyorum artık gerisini. Denetim ağır olmalı, cezalar ağır olmalı. Devlet kurumlarında hiç iş yapmadan bir yerde bir kişinin yapacağı işi 3-4 kişi yapıyor. Onlara biraz dikkat ederlerse çok daha iyi olur.
12: Kendi yaptıkları işi bilmiyorlar zaten. Ne söylesem boş yani. Ne Çevre Şehircilik Bakanlığı ne yapıyor mesela? Şehirde düzenleme yapıyor işte, şeyler yapıyor. Bağlı oldukları, onlara bağlı olan şeyler var. Çalışmalarına bakıyorsun tamamen boş. Yapılan işlerin de hepsi birileri ticaret yapsın diye yapılan işler. Valla kendilerine veya çevrelerine çalışmasınlar, memlekete çalışsınlar. Ben işte yaptıkları bir işlem görmüyorum doğru dürüst. Hani yaptıkları açılsan da çoğu şahsi işler, milletin açtığı fabrikayı şunu bunu gelip açmak şey değil. Belediyenin zaten yapması gereken şeyler, mecburiyet yapması gereken şeyler gelip de burada açılışa ben açtım demesi de çok bir bence mana ifade etmiyor yani. Olması gereken zaten yapılmış şey, zaten olması gereken şey. Vatandaşın kendi açtığı dükkanı, fabrikayı açıyor. Onu da ben açtım gibi açıyor. Kendilerine ve çevrelerine çalışmasınlar, memlekete çalışsınlar.
13: İyi bir gelecekleri olsun tarım için, çiftçilik için. Güzel bir gelecek olursa iyi güzel olur.
14: Peki,
13: Türkiye'ye.
14: Peki bakan da yarın Kayseri'ye gelecek. Vatandaş da gezmeliler mi? Bir araya gelmeliler.
13: Evet gezmeliler. Güzel bir insanlık yapmalılar esnaflar Türkiye'ye.
15: Esnafları ziyaret etmeliler.
16: Şu zamları siyasetçilere ileteceğim soru sadece bu. Başka bir şey de yok. Güle güle gelsinler Allah. Güle güle nasip eylesin adım attıklarını Kayseri'ye. Etrafa bir baksın. Milletin sorumunu, giderini yani gelirini sormak da iyi bir şey.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dorukta. D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımızda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Filenin sultanları Ankara'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde A milli kadın voleybol takımımız ikinci maçında Fransa'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise devlerin mücadelesi vardı. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya, nefes kesen maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber yönetimden geldi. Sarı lacivertli kulüp, prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Korendon Alanyaspor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca, tam 13 yıllık birlikteliğin ardından kulübe ve taraftarlara veda ettiğini duyurdu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 turnuvası Lexis Nottingham Açık'ta ikinci turda mağlup olarak veda etti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
2: Hadi canım.
3: Aa,
2: ne?
4: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
5: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Son yıllarda hayatımıza yeni bir bağımlılık eklendi. Kahve tamam, sosyal medya tamam ama bir de yatmadan önce son kez telefona bakma alışkanlığı var ki işte orada işler biraz karışıyor. Çünkü o masum görünen ekranların yaydığı bir şey var, mavi ışık. Adı mavi ama kendisi biraz uykusuzluk mavisi. Mavi ışık aslında doğanın bize hediyesi. Güneşten geliyor, sabah hadi kalk, dünya seni bekliyor diyor. Gündüz bizi zinde tutuyor, dikkatimizi artırıyor, hatta modumuzu bile düzeltiyor. Ama gel gör ki, gece olunca aynı mavi ışık rol değiştiriyor. Bu kez beynimize fısıldıyor. Uyuma. Bir video daha, bir mesaj daha gelecek, bir story daha izlenebilir. Melatonin hormonu diyor ki, ben yarın gelirim. Uyku diyor ki, sen ekrana bak, ben birazdan uğrarım. Sonra ne oluyor? Yatakta dön dön dön bitmeyen dakikalar. Gözler kapalı ama zihin açık. Sabah alarm çalıyor ve ilk cümle şu oluyor. Ben hiç uyumadım ki. Bilim insanları bu durumu boşuna araştırmıyor. Araştırmalar gösteriyor ki akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalan kişiler daha geç uykuya dalıyor, daha az uyuyor ve sabah kahve ile bile kendine gelemiyor. Ama korkmayın, telefonu camdan atmaya gerek yok. Çözüm oldukça basit. Akşam saatlerinde ekranlara sarı tonlu filtreler açıyoruz. Telefon gün batımına geçiyor. Ekran turunculaşıyor, beyne mesaj gidiyor. Tamam, gün bitti. İsterseniz mavi ışık filtreli gözlükler de var. Takıyorsunuz, hem bilim insanı gibi görünüyorsunuz hem de gözleriniz daha az yoruluyor. Bir de küçük ama etkili bir tavsiye. Yatmadan en az yarım saat önce telefonu yatağın yanından uzaklaştıralım. Çünkü ekran yatağa ne kadar yakınsa uyku o kadar uzağa gidiyor. Unutmayalım, mavi ışık gündüz dostumuz, gece ise fazla konuşan bir misafir. O misafiri biraz erken uğurlarsak uyku bize daha çabuk geliyor. Sabahlar daha az zor oluyor. Yani seçim bizim. Gece ekrana mı bakacağız yoksa yastığa mı? Biz yastığı öneriyoruz. Ekranı yarına bırakıyoruz. Tatlı uykular. Ve evet, o video yarın da orada.

0: Erkekler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD-İran arasında imzalanan mütabakat ve sonrasında yaşanan tartışmaların ardından Washington yönetimine "bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez" ifadeleriyle yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesi sırasında İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesi için "benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, onu acıdım" ifadesini kullanmasına İtalyan lider "ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını verdi. İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi, ABD ile İran arasında sağlanan mütabakat ve resmi direktifler doğrultusunda geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verileceği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu" dedi. İran'ın ABD ile müzakereleri yeniden başlatmadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediği iddia edildi. ABD ile İran arasında imzalanan tarihi ateşkes anlaşmasının ardından İsviçre'de yapılması planlanan kritik teknik görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürmesi nedeniyle ertelendi. Tahran yönetiminin Lübnan'daki saldırılar durana kadar heyetini göndermeme kararı alması barış planının çökebileceği endişesini doğurdu. ABD'li iş insanı Elon Musk'ın üst düzey yöneticisi olduğu uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in Nasdaq borsasındaki ilk haftası halka arz büyüklüğü ve piyasa değerlerindeki tırmanışla dikkat çekerken şirketin hisseleri bu dönemde toplam %37 değer kazandı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa, 58 vilayette alarm seviyesini turuncuya yükseltti. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, küresel tüketimin zirvesindeki %10'luk kesimin çevreye verdiği zararın ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Bilim insanları bu varlıklı grubun yol açtığı çevre tahribatının topluma yıllık maliyetinin 7,7 ve 5,7 trilyon dolar arasında olduğunu hesapladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
6: Kayseri'de iz bırakanlar.
7: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Mevlana'nın yakın dostu, Kayseri'nin unutulan emiri Alaaddin Kayseri konu alıyoruz. 13. yüzyılın önemli devlet adamlarından biri olan Alaaddin Kayser, adına hem Selçuklu siyaseti hem de Mevlevi çevresiyle kurduğu derin bağlarla tarihe yazdırmış bir isimdi. Doğum tarihi bilinmiyor. Ancak

0: dostları ve müritleri arasında da geçer. Mevlevi kaynakları özellikle Eflaki Dede'nin Menakübül Aferin'de ve Sultan Velid'in eserlerinde Alaaddin'den sık sık söz eder. Rivayet edilir ki Mevlana ona öylesine gönül vermiştir ki ona özel mektuplar kaleme almış, duasını eksik etmemiştir. Kayseri ile olan bağı ise hem resmi görevlerinden hem de şahsi yatırımlarından anlaşılır. Kayseri valiliği yapmış, şehre bir zaviye kazandırmış, bunun için vakıf kurmuştur. 16. yüzyıldaki Osmanlı tahrir defterlerinde bile onun adı geçer. Zaviyesine gelir sağlamak üzere Kayseri'nin Tavlus'un Büyük Bürüngüz ve Kumarlı köylerinin vakfedildiği kaydedilmiştir. Hatta Kayseri Şeriye sicillerinde Büyük Bürüngüz'de bir Alaaddin camiden bahsedilir. Sadece siyasi yönüyle değil, sosyal ilişkileriyle de öne çıkar. Dönemin kudretli veziri Muhyiddin Süleyman Pervane ve onun eşi Gürcü Hatun ile yakın dostluk kurmuştu. Gürcü Hatun'dan sık sık maddi destek görmüş, Mevlana üzerine onunla fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu bağlar öylesine güçlüydü ki Muhyiddin Pervane Kayseri'de yaptırdığı medresesinin açılışına Sultan Veled'i davet etmek için bizzat Alaaddin'i elçi olarak göndermişti. Mevlana'nın vefatından sonra da onun hatırasını yaşatmak için büyük bir sorumluluğu üstlendi. Mevlana'nın türbesi yaptırdı. Türbenin inşası için Pervane ve Gürcü Hatun'dan maddi destek aldı. Hatta Pervane bu iş için Kayseri gelirlerinin bir kısmını ona tahsis etti. Alaaddin bu kutsal emaneti hayata geçirmek için mimar olarak Şeyh Bedrettin Terbizi'yi seçti. Sultan Veled bu hizmetinden ötürü ona 3 metiye kalem aldı. Metiyelerinde hem türbe hem de medrese yaptırmış olmasını övüyor. Ancak tarih onun için hüzünlü bir son yazdı. 1284 yılında öldürüldü. Sultan Veled onun ardından 8 ben bir ağıt yaktı. Bugün Kayseri'de onun yaptırdığı zaviyenin yeri dahi bilinmiyor ama adı hala yaşadığı şehre, inşa ettirdiği yapılara ve vakfettiği köylere sinmiş durumda. Onun Kayser lakabını Kayseri'deki görevlerinden ve şehre olan ilgisinden aldığı düşünülüyor. Alaaddin Kayser hem siyasi hem manevi dünyada iz bırakmış bir isim olarak 13. yüzyılın karışık dönemlerinde hem Mevlana'nın yakın dostu, hem Selçuklu'nun dirayetli emiri, hem de Kayseri'nin unutulmuş bir evladı olarak tarihe geçti. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de İz Bırakanlar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soketi sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 azalarak 44,175'e yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.185.000 liraya indi. Gümrüksüz satış mağazaları ile depoların açılmasına, işleyişine ve burada yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 40 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu, 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 çağrısı sonuçlarının belli olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaşan hizmet ihracatıyla dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi.

0: Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6.311 lira, çeyrek altın 10.327 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan, Tomarza 22, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı 23, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan, Sarız ve Yahyalı 24, Yeşilhisar 27 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 21, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 25, Sivas 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1097, Haçlı Seferi'nin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157, Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, Büyük Üstadları Bertrand de Blankefort, komutanları Nurattin Mahmut olan Müslümanlarca esir alındı. 1269, Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezalarına çarptırılmalarını emretti. 1862, ABD'de kölelik resmi olarak kalktı. 1870, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletlerinde ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi. 1885, Özgürlük Heykeli Fransa'dan New York'a getirildi. 1910, Dünya Babalar Günü ilk kez ABD'de kutlandı. 1952, kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi. 1953, Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edildi. 1961, Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1961, Türkiye Almanya'ya iş gücü ihracına başladı. 1965, Eskişehir Spor kuruldu. 1972, dünya çapında ilk uluslararası pilot grevi gerçekleşti. 1978, Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı. 1981, Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. 1981, TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı. 1992, 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı. 1995, Bosna için toplanan yardım paralarını Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı. 2006, Şemdinli davası sanıkları Assubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, Yargıtay tarafından bozularak dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı askeri mahkemeye gönderdi. Askeri mahkeme sanıkları ilk duruşmada tahliye etti. 19 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında yayınlanan Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
2: Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi, yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik eczan, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Mirasın izleri.
4: UNESCO Dünya Mirasları'nı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hierapolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hierapolis. Pamukkale ve Hierapolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hierapolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hierapolis yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hierapolis'i bir haç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hierapolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hierapolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hierapolis Tiyatrosu'nun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hierapolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında yayınlanan Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
2: Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi, yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakta suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
4: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün kişisel gelişimin yol haritası nereden başlamalı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız ise kişisel gelişim uzmanı Sevda Kavafoğlu Umaç bizlerle birlikte. Sevda Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz
5: ben
6: umarım.
5: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ
5: olun. Bugün çok önemli bir konudan konuşacağız. Çünkü herkesin aklında bir kişisel gelişim var.
6: Evet.
5: Ama
6: evet.
5: Bu kişisel gelişim tam olarak aslında içi de boşaltılabiliyor. Bunun önemli başlıklarını sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde ben sorularıma geçmeden sizi tanımak istiyorum.
6: Tabii ki. Ben Sevda Umaç, kişisel gelişim uzmanı, Su Akademi'nin kurucusuyum. Eğitim ve danışmanlıkla profesyonel koçluk çalışmaları alanında hizmet vermekteyiz. Kişisel gelişim uzmanlığı yolculuğunda birçok akademik eğitim olmasıyla birlikte sertifikalar, uzmanlık eğitimlerinin haricinde de insan demek bir psikolojinin alanının da bir eğitimi gerektirdiğini düşünerek bu alanda yüksek lisans ve doktora yaptım. Doktor ünvanımız aslında oradan gelmektedir. Anneyim. İki oğlum var. Aynı zamanda yıllardır Kayseri'de birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetimlerde yer alırken hala şehrimize hizmet etmeyi çok seviyorum. Tabii bir de siyasette kadın kimliğim var. Ama şu an karşınızda kendi akademimizin, kendi mesleğimiz olarak oturuyorum.
5: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
6: Teşekkür
5: ederim. Şimdi dedik ki kişisel gelişimin bazen içi boşaltılabiliyor. Çünkü herkesin aklına hemen akademik ya da işte kitap okumak geliyor kişisel gelişim deyince. Bir uzman gözüyle gerçek ve sağlıklı bir kişisel gelişim ne demektir diye sormak istiyorum size.
6: Çok haklısınız. Şimdi kişisel gelişim alanı kavramı da çok kolay kirletilen, aslında modern dünyada da birazcık popülaritesi yüksek bir hal almaya başladı. Tabii bunun altının doluluğu olduğu ve boşluğu olduğu zamanlar var. Kişisel gelişim demek aslında insana yapılan yatırım demektir. Ve insanın gerçek potansiyelini fark etmesi, kendini gerçekliğiyle görmesi. Modern dünyada şöyle bir sıkıntı var Merve Hanım. Kimse, yani insanlar farkında olmadan hayal ettikleri kişinin ya da örnek aldıkları kişinin hayatlarını kendilerine maskeler olarak giyiyorlar, karakter haline alıyorlar. Ama bu her zaman eğreti durur çünkü bize ait değil. İşte orada kendi farkındalığınızla başlamak demektir. Kişisel gelişimde ana konusu burada başlar. İnsanın kendini keşfiyle.
5: Çok önemli gerçekten. Peki günümüzde sürekli işte üretken olmak ya da hep başarmak zorundaymışız gibi hissediyoruz.
6: Ne yazık ki.
5: Bu popüler kültürün bir baskısı bizim üzerimizde. Peki kişisel gelişimle bu mükemmelliyetçilik baskısı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?
6: Şimdi mükemmelliyetçilik bambaşka bir olgudur ve bir kişiye eğer böyle yetiştirmeye çalışıyorsak, hani buradan dinleyen bütün izleyicilerimize de söyleyelim, burada tamamen ona zarar veriyoruz anlamındadır. Sorunun başına geldiğimizde de bu, hani sürekli üretken olmak, sürekli var olmak. Burada şöyle bir durum var, biliyor musunuz? Başarının en büyük parçalarından bir tanesi duranlığı da kabul etmekti. Şimdi insan doğası doğanın, evrenin varlığıyla birdir. Aslında birbirinden uzak değildir. Nasıl doğada bir ürünü almak için, değil mi, bir nadasa dönemi var, bir yapraklarını döktüğü dönem var. Aynı şekilde insanlar her gün üretemez, her gün zirveye çıkamaz, her gün zirveye oynayamaz. Ama bu yolculukta aradaki o durağanları doğru değerlendirmesi gerekiyor. İlk kabul edeceğimiz nokta burada başlar. Ama tabii modern dünyada yansıtılanlara baktığınız zaman ne yazık ki hep yukarı, hep yukarı görünüyor.
5: Evet, şimdi sosyal medyada da zaten lüks hayatlar görüyoruz.
6: Çok
5: İşte
6: haklısınız.
5: Hep böyle başarılı hikayeler görüyoruz ya da çok mutlu aile bireyleri görüyoruz. Ama işte bunun gerçek olmadığını bildiğimiz halde inanıyoruz ve o şekilde olmak istiyoruz.
6: Evet.
5: Bu dijital dünyadaki sahte motivasyon videoları bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor?
6: İyi etkilemiyor. Çünkü sanal, gerçek olmayan demek. Şimdi şöyle bakın, dijital dünyayı hepimiz çok aktif kullanıyoruz. Gerçek olmadığını da biliyoruz ama o olmak istiyoruz. Şimdi tezatlığa bakar mısınız? Normal dünyada bir insanın ifade akışı veya büyüme gelişimi dijital dünyadaki 30 saniyelik videolar kadar mı olabilir mi? Bugün dünyanın en başarılı insanlarına baktığınızda arkasında binlerce başarısızlık hikayesinden geçmiş olmaları var. Oradaki başarı ve başarısızlığı ölçmüyoruz. O başarısızlıkların onlara katmış olduğu tecrübelerle bir başarı hikayesine sahip oluyorlar. Siz dijital dünyada ya da sosyal medyada bu kaydırdığımız videolarda hiç görüyor musunuz yaptıkları başarısızlıkları, kaybettiklerini,
5: hiç ağladıklarını bile görmüyorum.
6: Harikasınız. Ne bedeller ödediklerini, ne tür tercihlerde bulunduklarını. Hayır. Hatta daha acısı, başaramadıkları şeyi de bir başarı gibi gösteriyorlar. Öyle bir durum yok. Asıl başarı süreçtir. O yolculuktur. O yolda vazgeçmemektir. Sürdürülebilirliği sağlamaktır. Dersler çıkarmaktır. Tecrübelerle bir basamak daha ekleyerek yukarıya yol almaktır.
5: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum ben. Şimdi sosyal medyada bazen işte atıyorum 3 adımda kişisel gelişim tarzı videolar da görüyoruz.
6: Evet, evet.
5: Bu bilgilendirici güya. O videoları nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Şimdi dönemin en büyük handikaplarından bir tanesi, ben bunu kendi mesleğim için de söyleyebilirim. Meslek dışı başka alanlar için de, çünkü birçok akademik alanda yer aldığım için hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O 3 adımda, 5 adımda kitaplar, filmler, hikayeler, anlatılanlar, herkesin bir gecede bir uzman olması. Yani baktığınız zaman ben size şunu söyleyeyim, sadece bilgi kirliliğine ulaşıyor. Bakın tabii ki etkili olanları vardır. Üç adımda kişiye kendisini fark etmesine yönelik sorulardan bahsediyor olabilir. Ama kişinin başlayacağı nokta o nokta mı, ona bakmak lazım. Kişi o üç soruyla kendini fark edebilecek boyutta mı? Bir de biz şunu da çok onaylamıyoruz. Yani şahsım adına da onaylamıyorum ben. Burada bilgi oburluğu oluşuyor. Yükleyin. Sürekli yükleyin Merve Hanım. 3 adımı yükleyin. 5 hamleyi yükleyin. 3 günü yükleyin. 6 ayı yükleyin. Filmini yükleyin. Yükleyin. Ama hiçbir eyleme geçmeyin. Ya da geçemeyin. Bakın bu da başka bir şey. O zaman biliyor musunuz, mental bir ağırlık oluşur insanda, tükenmişliğe gider ve her şeyden vazgeçişe gider. Bu daha tehlikeli bir hal alır. Ama burada insanların bireysel sorumlulukları da var. Değil mi? Bunu bir kişi demeli ki ben alıyorum, alıyorum, alıyorum. Zihin dolu, mental dolu, dolu, dolu. Hiçbir eyleme geçmiyorum. O zaman almayı mı kesmek ya da eyleme mi geçmek gerekiyor?
5: Bu da çok önemli gerçekten. Yani ama şey yapamıyoruz. Eyleme de geçemiyoruz. Bazen mesela...
6: Geçmiyor muyuz? Geçemiyor muyuz?
5: Geçemiyoruz bence. Tamam. Ya da geçmiyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi şöyle. Mesela spora yazılıyoruz. Ya en basitinden su içmek için bile böyle o marka termoslar var ya, onları alıyoruz. Ama suyu yine içmiyoruz.
6: Çok güzel.
5: O markayı aldığımız halde sen onu içmezsen, bir eyleme geçmezsen dediğiniz gibi yine olmayacak.
6: Yani şöyle, bir o markaya sahip olmanın duygusu var. Yani herkes için söylemiyorum. Herkesin gerekçeleri farklıdır. Kimi için onu isimlendirmek var. Hani ben o suyu içeceğim diye. Peki niye dışarıda arıyoruz? Bir su içmeyi neden dışarıda arıyoruz? O markalar ya da marka olmayan o ölçen termoslar sizin susuzluğunuzu bilmiyor. Bir insanın ortalama günde alacağı suyu biliyor. Ama sizin ne zaman susadığınız, sizin vücudunuzun ne kadar ihtiyacı olduğuyla benim ne kadar ihtiyacı olduğumu siz ve ben biliyorum.
5: Evet, bu da gerçekten.
6: O zaman dışarıda mı aramak lazım? Şimdi kişisel gelişimin hani dediğiniz örneklemelerinde buna da baksın lütfen arkadaşlar. Dışarıda mı arıyoruz biz her şeyi, çözümleri, bahaneleri?
5: Biraz bize gelsin istiyoruz bence.
6: Tamam, termososu geldi. Yine tamamlayanı ben görmedim ki.
5: O da doğru.
6: O da var. Hatta onun yeni modeli geldi. Onun hatırlatıcısı geldi. Onun kokulusu geldi. Hani görüyorum etrafında.
5: Yine de var mı? Var diyoruz işte.
6: Tamam. Katkısı var mı? Bakın katkısı var mı? Ana soru bu. Katkısı varsa lütfen o termosunuzla o günlük suyunuzu alın. Ama yoksa sana da yok, o termosa da yok yani.
5: Evet, çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Kişisel gelişim sürecinde sıkça yapılan hatalardan, insan kendi geliştirmek yerine işte daha çok tükettiği şeyler oluyor. Bu konuda neler söylersiniz?
6: Biraz önce şey söyledim ya, kişi aslında tüketimi bir yerde kendi eliyle hareket ediyor. Şimdi modern dünyada hayat şartları zaten zorlayıcı ve çeşitlendirici. Bir de bunu sanal dünyadan örnek alarak kıyaslamaya girersek tümden hızlandırıyor. Çünkü herkes aynı şart ve imkanlara sahip olması mümkün değil. Bu hiçbir alanda. Bu sosyal, kültürel, ekonomik, ne katarsanız akademik, insanların tercihleri ve bir gayret emekleri olması gerekiyor değil mi? Bir de buna böyle bilgiyi yüklediğiniz zaman o zaman insanlar kıyaslama ve o eyleme geçirmeyeceği, kullanmayacağı bilgilerle kendi kendine daha hızlı tüketmiyor mu? O zaman dış etkenler değil, talep ve tercihlerimiz mi bizi tüketiyor? Bakın bu bir farkındalıktır. Bu kişisel gelişimin ilk adımlarından biridir Merve Hanımcığım.
5: Şimdi hep diyoruz ki işte tamam, o ilk adımı fark ettik. Benim kendimi geliştirmem lazım diyoruz. Ama nereden başlayacağız? Bunu bilmiyoruz.
6: Kişi böyle bir farkındalığa şuradan da başlar. Bir sıkışmışlık duygusuyla, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusuyla, bir gücüm kalmadı artık ya da yapıyorum yapıyorum aynı sonuçları alıyorum, bir tıkanmışlık duygusuyla. Şimdi bakın, bahsettiğim şeyler hep negatif değil mi? Ya da verdiği tepkilerin işte öfkesini kontrol edemiyordur. Öfkelenme boyutunda artık aldığı tepkiler ona rahatsızlık vermeye başlamıştır. Hayatında kayıplar yaşatmaya başlamıştır. Bunlar çok büyük bir farkındalık. Bu farkındalığı ulaştığınızda zaten Allah insanın kalbine verir bu duyguyu. Bu dışarıdan eklememiz gereken bir şey değil. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Bakın çok nettir. Kendi başımıza başlayamıyorsak alanının çok kıymetli uzmanları var. Danışabiliriz. Devam edip etmemek bunun ikinci eylemsel hali. Ama bir görmek lazım. Bir uzmanla buluşmak lazım.
7: Evet, peki kişi fark etti ve artık bir yerden başlayacak. İlk adım olarak ne önerirsiniz ona?
6: Dedi ki fark etti. Tamam. Hatta bunu şöyle yapanlar var. Kendi başına okuyup, öğrenip, eğitim alıp başlayanlar var. Bu da bir başlangıçtır. Bu tarafını çok netleştiremeyip bir destek almak isteyenler de var. Yani çok uzun soluklu olmak zorunda değil. Her insanın formu farklıdır ama bir başlamak lazım.
7: Bir yol gösterme.
6: Harikasınız. İlk adımı atmadığınız hiçbir yol bitmez. Şimdi o zaman ne yapmış oluyor? Bir uzmanla başladığınızda uzman zaten size ayna tutar. Kendi başınıza başladığınızda da size çok basit bir eylem söyleyeceğim. Geçen gün katıldığım bir programda da, bir çalışmada da aynı şeyi söyledim. Benim için bir insanın en büyük ritüeli nedir biliyor musunuz? Kağıt kalemdir. Kişi boş bir kağıt alır kalemle. Ben neden böyle hissediyorum? Ya da neredeyim? Ben neredeyim? Ne istiyorum? Bu iki soru. Kağıdı ortadan ikiye bölün. Neredeyim yazın. Diğerine de ne olmak istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Şimdi içimizde zaten bir mutsuzluğun yarattığı şey var ya. Bir bakın bakalım kendi kendimize sessiz kaldığımızda aklımıza gelen düşünceler kağıda neyi düşürmeye başlar? Bu bizim eylem planımızı oluşturmaya başlar.
7: Evet, hep derler ya zaten işte mektup gibi kendinize bir şeyler yazın. Sonra evet, onu evet, yakın ya da atın evet, gibi şeyler de söylüyorlar. Ama bazı uzmanlardan da şunu duydum. Okuyun. Mesela bir ay sonra o yazdıklarınızı okuyun diyorlar. Siz hangisini önerirsiniz?
6: Şimdi şöyle bir şey var. O yakıp atmak spiritüel çalışmalarda olan bir şeydir. Kişisel gelişimin şöyle alanları vardır. Bilimsel ve spiritüel alanları vardır. 60'tan fazla içeriği vardır. Zaten bir uzman sadece bir alanı bilerek birkaç sertifikayla olmaz. Birçok alana hakimdir. Teknikleri doğru değerlendirmek gerekir. Ama bana sorarsanız bizim yaptığımız çalışmalarda da ben hiçbir zaman ilimle bilimin ayrışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilimden uzaklaşmayı çok onaylamıyorum. Bu başka. Ama o hani diğer uzmanlarımızın söylediği var ya, bir ay sonra okuyun. O size neyi gösterecek biliyor musunuz? Onu da şöyle destekliyorum. Başlayıp ve ilerlediğiniz o noktaya geldiğinizde ilk başladığınızda nerede olduğunuzu ve şu an nerede olduğunuzu bilmek sizin motivasyonunuzu artıracaktır. Bu da içsel destekleyen bir duygudur. O yüzden öyle yapabilirsiniz. Bunun bir zararı yoktur onun orada durmasının.
7: Evet, o zaman saklayalım. Heh. Çünkü ben yazmayı çok severim.
6: O yakıp atmalar kötü duygu çalışmalarında olan bir şeydir. O bundan bir tık daha bağımsız. Şu an o aşamada değiliz. Çünkü kişi kendi duygusuna çalışmayı bilemeyebilir. Farkında mısınız? Biz şu an ayna tutan sorulardan başlıyoruz.
7: Evet, çok doğru. Şimdi ben mesela yazıyorum. İç sesim de susuyor. O konuyla ilgili her şeyi o kağıtta bitiriyorum. Rahatlıyorum.
6: Atmak isterseniz atın, saklamak evet, isterseniz saklayın. Ama bu size şunu da yapmasın. Hani bu tür yapan arkadaşlar için söylüyorum. Mesela orada yaşamış olduğunuz kötü bir şey yazılı ya. Hani size huzursuzluk veren. Onu unutmamak için dönüp dönüp aynı şeyi okumayın, olur mu? Biz onu orada azat etmek için yazıyoruz. Bize hatırlatması için değil. Orada da bakış açınız çok önemli.
7: İşte çok büyük farkındalık olması tabii, gerekiyor biraz. Tabii. Şimdi bazı insanlar kendilerini sevmiyorlar. Kişisel gelişim için evet. Yani acı. Bunun için de ne yapmalılar diye sormak istiyorum ama kişisel gelişim için kişinin önce kendini tamamen kabul etmesi gerekir mi? Yoksa mevcut haliyle, memnuniyetsiz olduğu haliyle devam mı etmeli?
6: O kadar güzel bir soru ki bunu birini diğerinden ayıramam. Çünkü kişisel kabullenmek gerçekliği görmekle başlar. Memnuniyetsizlik de biraz önce söyledim ya, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusu bir memnuniyetsizliktir aslında, değil mi, belirtilen? Yani memnun olsanız zaten bu duyguyu yaşamazsınız. O yüzden ikisi birbirini tamamlayan çark gibidir. Kişinin kendini kabullenmesi, şöyle örnek vereyim. Siz bir uçaksınız. Kişinin kendini kabullenmesi zemindir. zeminin nasıl olduğu önemli değil mi bir uçağın kalkması için? Ama daha sonraki diğerini tamamladığınız zaman memnuniyetsizliğinizi fark edip artık böyle olmamayı seçmek de sizin uçtuğunuz gökyüzüdür. Peki bir uçağın nasıl bir zeminden kalktığı ve nasıl bir gökyüzünde uçtuğu fark eder mi? Çok fark eder değil mi kaliteli bir uçuş için?
7: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, hemen onun sorusunu okumak istiyorum size. İyi günler, kolay gelsin. Hocam her şey hoş da kişisel gelişim dediklerinin hepsi para olmuş. Kitaplar ateş pahası, kurslar binlerce lira, seminerler keza öyle. Hı hı. Parası olmayan insanlar kendini geliştiremez mi? Bu iş sadece zenginlerin bir lüksü mü demiş, ama ücretsiz kurslar da var.
6: Yine de biz onu geri çevirmeyelim evet. Cevabını. Şöyle bir şey var. Aslında bahsettiğinin yanlış bir tarafı da yok. Ama tamamen de onaylayacağım bir tarafı da yok. Çok özür dileyerek.
7: Bu da bir bahane olabilir mi aslında? Benim param yok. Ben işte o kursa gitmemeliyim düşünüyorlar
6: bakın,
7: acaba.
6: Bakın ben bugün Türkiye'de birçok yerde seminerlerde, eğitimlerde yer alan biri olarak söylüyorum. Bu alanda nacizane kendi çapımda akademi yapan ve tezler hazırlayan biri olarak o bize soru yönlendiren arkadaşımıza şunu söylemek istiyorum. Kendisi biliyor mu? Ben ilk kişisel gelişim alanında profesyonel koçluk, daha doğrusu koçluktu ilk. Eğitimimi ücretsiz olarak alıp başlayıp kendi hayatıma entegre edip çocuklarımın eğitim hayatına yansıtıp öylelikle başlayıp ondan sonra bunu geliştiren bir yaşam yolculuğundan geçiyorum. Bu benim en çok özel, abi. Ekstrem yaptığım bir örnek olduğu için demiyorum. Şu an karşısında oturduğum için. Ama yine de dinlemesi ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sormuş bizim için. Biz şunu biliyoruz. Bahaneler etkenlerdir. Ama bahaneye tutunursak o ilk adım hiçbir zaman gelmeyecek. Mutlaka bir ucundan başlayacağı, en azından o zemini oluştururken birkaç temel atabileceği alanda kendisine katkı sunabileceği çok ücretsiz alanlar var.
7: Biraz araştırması ve yine farkındalık sahibi olması gerekiyor.
6: Kesinlikle.
7: Birisi de demiş ki çalışıyorum, evde de çocuklarla ve temizlikle uğraşıyorum. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Kendime vakit ayır, işte yoga yap diyorlar. Günün koşturmacısından kendime nasıl dönmeliyim ben demiş.
6: Şimdi bir, o hanımefendi gerçekten yoga mı istiyor, buna bakmak lazım. Şimdi başkalarının sevdiği bir şey bize çok şey olmayabilir. Bize o kadar parlak gelmeyebilir. Bizim ilgi alanımız daha farklı olabilir. Elbette yükü çok fazladır. Hele bu dönemde Allah herkesin yükünü kolaylaştırsın demek istiyorum. Hafifletsin. Ama şu var. Kendimizden başlamadığımız yerde hayatımızdaki diğer insanlara çok katkı olacağımızı düşünmeyelim, olur mu? Çok ağır işte çalışan bir anne düşün. Hani anne olarak söylüyorum bunu. Ve ne yapsın? Koştursun. Eve kazanç sağlamaya çalışsın, evin ekonomik yükünü hafifletmeye çalışsın, çocuklarına yetkin olmaya çalışsın. Ama akşam çocuklarla geçecek 2 saatte asık suratlı ve sürekli ağrıları olan yatan bir anne olsun. Nereden verip nereden çalıyoruz? Burada bir denge yok o zaman. Ben o tarafta çalışmasın demiyorum, bizler de aktif çalışıyoruz. Bu alanda çok çalışan insanlar da biliyoruz. Hayat denge üzerine mutluluk oluşturur. Bahaneler ararsak gerçekten var. Yok değil. Bir de şey, her şeye çok yüksekten başlamak zorunda değiliz ki. 24 saatin 20 dakikası size kalamıyorsa Merve Hanım, o zaman dönün bir sorun. 20 dakikalık kadar benim hatırım yok mu bu hayatta? Ya da ben bu 20 dakikalık önceliği kendime verecek kadar bir bakış sergilemiyor muyum kendime? İşte kendinden başlamak burada başlıyor.
7: Evet, yine kendini sevmek konusuna geliyor.
6: Tabii ki. Tabii ki. Çünkü evlat da, anne de, baba da, eş de, kardeş de, kimi dersek diyelim, herkes ne kadar sağlıklı, mutlu ya da gayretkar, bu alanda gayretkar olursa biz diğer bireylerde mutluluk oranımız ya da şükür oranımız daha yüksek oluyor değil mi?
7: Evet.
6: Ama kendini bırakmış aşağı doğru yuvarlanan birini düşünün. Eğer öyle olsaydı başarılı dediğimiz insanların başarı hikayesi yazılmazdı. Birçok başarısızlıktan geçerek gelen insanlar bunlar.
7: Böyle bir mesela ya anne üzerinden, hani burada soru olduğu için de, böyle bir anneyi gören çocuk da aslında böyle olma yolunda ilerler değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani gördükçe evet böyle oluyormuş, hayat böyleymiş, onun da bir hevesi kırılır gibi hissediyorum.
6: Şimdi çocuklar boyut bambaşka bir boyut ve çocuklar anneyi, babayı, aileyi gördükleri gibi algılarlar. Bunun içerisinde duydukları var, hissettikleri var, onlara yansıdıkları var. Rol model olarak da tabii ki dışarıdan birini alacak değiller. Öncelikle aileyi alacaklar. Daha sonra da hayatında öğretmenleri girdiği zaman ikinci büyük rol modelleri öğretmenleri olur çocukların. Ama dediğim modellere bakın, dediğim gibi yani zaten bugünün çocukları akşama kadar evde değiller. Yazın da değiller. Tatillerde de değiller. Eğer öyleyseler de zaten dijitalin karşısındalar. Bilgisayarın karşısında.
7: Maalesef ki. Evet, bu da çok önemli. Bunu da yapmamak lazım çocuklarımıza. Kesinlikle.
6: Ya burada suç, bir de lütfen kişisel gelişim diyoruz hep aynı kelimeyi de. Şunu herkesin ayırt etmesi için ben bir ömür adadım. Bizler ya da kendileri kimseyi yargılamıyoruz, suçlu aramıyoruz. Biz kendimize dönüp kendimizi daha nasıl iyi hale getirebiliriz'e bakıyoruz. Bu verdiğimiz cevaplar da bunun üzerine.
7: Evet.
6: Suçlu aramak yok, yargılamak yok, öyle bir şey yok ki. Hayat etkenler dünyası üzerinedir.
7: Toplum olarak bir böyle eleştirel bir toplumuz ya zaten. Ya açık şey açık mi? Konuşmayız ama herkes işte atıyorum şimdi yarın sınav var biliyorsunuz.
6: Hı-hı. Başarılar diliyorum.
7: Evet, başarılar.
6: Çok kıymetli gençlerimize.
7: Kesinlikle.
6: Ailelerine.
7: Ama sınavdan çıkınca başlayacak çileleri diyorum ben. Çünkü nasıl geçti? Bak komşunun çocuğu şu kadar yapmış, sen nasıl yapacaksın falan. Hani konuyu çok farklı bir yere getiriyorum sanki ama. Böyle biraz eleştiriyoruz, hemen bir kıyaslıyoruz.
6: Kıyaslama en büyük zulüm değil midir insana? Ruhuna zulümdür, kalbine zulümdür.
7: Bir bunu en değerlilerimize yapıyoruz çocuklarımızla.
6: Harikasınız. Bizim dönemimiz jenerasyonda genelde genç çocuk olduğumuz zamanlarda çoğunluğumuz kıyaslanarak, teşekkür ederim, kıyaslanarak büyütülürdü. Bir hissettiğimiz acıyı hatırlayalım. Değil
7: evet.
6: mi? Kıyaslamak insanın bir defa kendine yaptığı çok büyük zulümken bunun tadını bilerek bir başkasına yapmak da ayrı bir zulüm. Sınavdan çıkmış, bitmiş, ertesi gün bir daha var. Yani bir de o günün şeyini korumak var değil mi? O çocuğun motivasyonunu, enerjisini. Hiçbir şey yapmamak bize ne kaybettirir? Sormamak, uyarmamak, sonucu değiştirebilecek miyiz? Sonucu nerede değiştirebiliyor musunuz? O anki o çocuğun zihinsel, mental çöküşü ertesi günü bitirir. İşte o zaman sonuç değişir. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Sadece bırakın, sadece bırakın. Doğalına bırakın.
7: Evet, siz diğer yayınınızda da söylemiştiniz. Evet. Seni seviyorum deyin yeter gibi.
6: Kesinlikle ama öyle. En kıymetlilerimiz hiç konuşulmaz.
7: Ama yok bilirsin. Matematikten. Mesela bir video gördüm ben sosyal medyada. Annesi matematik öğretmeniymiş. Evet. Kız, siz de gördünüz değil mi?
6: Bahsettiler. İzlemedim ama bahsettiler.
7: Yani diyor ki işte 5 yanlışı nasıl yaparsın diye o kadar yine sana işte yazıklar olsun şöyle böyle neler söylüyor. Yani yazık değil mi? Hani 5 yanlış.
6: Videoyu izlemedim ama bir eğitimci anne evladına yapıyor evet. değil mi bunu? Şimdi neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ama şunu söyleyebilirim. O anne o çocuğun başarısına mı, yani çocuğunun olmasını istediği hedefte hissedeceği güzelliğe mi, yoksa kendisinin o yarışta kendisini bir başarısızlık olarak görüyor da mı o çocuğa öyle yansıtıyor? Ne kattı? Değiştirdi mi sonucu? Hatta çok daha acısı, yazık oldu gören öğrencilerine. O çocuğuma zaten tümden yazık oldu diyecek bir şey bulamıyorum ama yani söylesek çok şey var da bakın bugün

0: döndürebiliriz.
1: Şimdi önce neden başlıyoruz, sonra neden bırakıyoruz? Yoganın bize uygun olup olmaması gibi. Biz bir şeye başlamamız için onun bize katkısının olacağına inancımız olması gerekiyor, değil mi? Yani o alanda bir ihtiyaç duymamız gerekiyor. Spor bedensel sağlıktan önce zihinsel sağlık tarafını ben çok daha önemsiyorum. Değil mi? Ama şöyle bir şey var. Lütfen ben şunu söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki konuyla ne alaka? Herkes telefonuna bir bakabilir mi? Dün kaç saat sosyal medyada, dijitalde zaman geçirmiş? Bir gün öncesine, bir gün öncesine. Yani şu bir hafta, bugün cuma. Bir haftasına kadar baksın bakalım. O kadar hızlı akan ve zihnimizin sesini susturmak için sürekli orada vakit geçirdiğimiz zaman da sporda vereceğiniz efor size cazip gelebilir mi?
0: Mesela 4 saat
1: gördüğüm arkadaşlarım okuma. Oluyor. Burada bir emek verme var. 4 saat çok ne yapıyorsun? Evet, diğerlerini istemek bile istemiyorum.
0: Sonra bahanesi de YouTube'dan ders videoları dinliyorum diyor.
1: Ne dersi videosu dinliyor? Şimdi sorduracak da mı?
0: Ama orada yani bildirimler geliyordur. Hemen aklı kayıyordur. Ben de çok inanmıyorum böyle şeylere.
1: O kadar eğitim ve içerik hazırlayan biri olmama rağmen. Yani yine kendimden öyle göreceğim. İnanır mısınız? Çalışmaya odaklanacağım zaman ilk yaptığım şey telefonun sesini kapatıp köşeye koymak. Düşünün, bizlerin bile dikkatini dağıtıyor.
0: Hep böyle olmamız lazım da işte yapalım.
1: Yani aralar verin. Tabii ki saatlerce bırakmayın. Ama bir çalışmaya oturmanız gerekiyorsa, yani bakıyorum spor yaparken ellerinde, üstlerine neyi kaçırıyoruz? Gece yatarken ellerde falan. Yani eleştiren söylemiyorum. Gerçekliği kabul etmediğimiz, doğru teşhiste bulunmadığımız hiçbir şey bize tedaviyi gerçekleştirmez.
0: Evet, bir bağımlılık oldu ama. Kesinlikle. Yolda yürürken bile herkes böyle ya, bir etrafına bak yani neler var.
1: Kesinlikle. Hani orada neyi kaçırıyoruz? Hayat kaçırdığımızı mı düşünüyoruz? Bakmak lazım. Ya da neyi kovalıyoruz? Biz neyi kaçırabiliriz ki?
0: Evet. Boş vakit öldürüyoruz gibime geliyor.
1: Harikasınız. Benim. Boş vakit öldürecek bir şey bulduğunuz zaman o söylediğiniz şeyler o boşlukları doldurmayacak hiçbir zaman. Evet. Hani o dediniz ya, kitap okumak. Bir de kitap okumaya bir saat okuyarak başlamak zorunda değil ki bu dönemin insanı. İki sayfayla başlasın, 10 dakikayla başlasın. Başlangıçlar büyük adımla olmaz. Eğer zorlanıyorsanız. Bunu yapanlar da var ama onlar zaten bunları çoktan aşmışlardır yani.
0: Evet, ama telefona bakmak, şu kaydırma hareketini yapmak daha kolay geliyor evet. Bize sanki. O kitap sayfalarını aslında dokunmak ben çok severim. Onu dokunmak, onu hissetmek bile çok güzel.
1: İşte o kağıt kalem dediğimiz ritüel. Evet.
0: Ama yani insanlar telefonu daha şey yapıyorlar.
1: Daha kolay. Kolaylığı seçmek konfor alanından çıkmamaktır. Konfor alanından çıkmayan hiçbir şey gelişemez. Zihnen gelişemez, bedensel gelişemez, vizyonda, mentalde gelişemez. O zaman şeye dönüyor bu. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemeye ve bir de şikayetlenmeye. Hadi çıkın bu paradoksun içerisinde dönüp duruyoruz.
0: Evet, bir çözüm yolu bulmak için de mutlaka bir uzmana danışıyoruz.
1: Yani danışın, eğer böyle bir şey yapıyorsanız yine çok cesur bir hareket bu.
0: Evet.
1: Çünkü baktınız kendi başımıza, hani gene o döngüdeyiz. Bunu fark ediyorsak, bir uzmana danışıyorsak bu muazzam şey. Ama ikinci hamlede sizden o minik eylemleriniz için gayret isteyecek.
0: Evet. Peki sorum sanki yarım kaldı gibi hissettim. Yaşam tarzını nasıl döndürebiliriz? Bu spora işte 3 gün gidiyoruz, heves olma olayını nasıl bitirebiliriz?
1: Şimdi spora gitmeye önce insan hani başarıya ulaşmada şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Başarısızlıklardan geçerken düşüp kalkmalarda evet. Şöyle bir şey vardı. En önemlisi istikrarla devam etmekti. Hedefe odaklanmak diye bir oluşum vardır. Çok zor değildir bu arada söylediklerim. Gerçekten
0: o kadar
1: çok
0: zor geliyor ki bize onu yapmak. Çok zor geliyor.
1: O zaman siz gerçekten istemiyorsunuz spora gitmeyi. Kendinizi geçiştiriyorsunuz demektir bu. Ya da gerçek ihtiyacınız olan hani bedensel o sağlığa, hele bir de sağlık problemleriniz varsa ulaşmayı gerçekten istemiyorsunuz. Ha şu olur, buna haftada 3 gün gitmeyebilirsiniz, haftada 1 başlayabiliriz. 1 saat 45 dakika vermeyebiliriz, 20 dakika başlayabiliriz. Salonda başlamayabiliriz, yürüyüşle başlayabiliriz. Yani kolay olandan başlamak bize bir şey kaybettirmez. Zaten bence, çünkü bunu çok şahit de oluyorum. Mükemmel seviyede başlamak insanların en büyük kaygısı. O seviyede başlayamadığı zaman da başlamayı reddediyor. Öyle bir şey yok. İlk adımla başlanır, zamanla mükemmelleştiğini görürsünüz.
0: Evet, bu da gerçekten çok önemliydi benim için. Şimdi peki hep diyoruz ki işte kendini geliştirmek, kişisel gelişim deyince işte akademik başarıya yönlendiriyoruz kendimizi. İşte kitap okumaya yine yönlendiriyoruz. Ama burada

0: da kaçırdığımız kendimiz, ruhumuz, uyku düzenimiz, bunları kaçırıyoruz bir noktada. Bunlar için neler yapabiliriz?
1: Şimdi insan hayatında en sağlıklı olanı dengede kalmasıdır. Ruhsal, zihinsel, bedensel sağlık. Uyku bedensel sağlığınızı korurken zihinsel sağlığınızda da stres oranınızı azaltır, değil mi? Baktığınızda. Peki uykunun ilk hamlelerinde şu ne olur? Mesela bunu da hep böyle çok bilinmiş bir bilgi olduğu için de aslında söylüyorum. Yatağa girmeden 40 dakika öncesinde telefonları bırakın diyorlar. Televizyonu da bırakın diyorlar. Yani dijital her şeyi bırakın diyorlar. Şimdi o 40 dakikayı sizce laf olsun diye söylemiş olabilirler mi?
0: Yok ama bırakamıyoruz.
1: Bırakmıyoruz şimdi bak.
0: Evet, bırakmıyoruz.
1: Başka şeyler.
0: Çok önemli.
1: Ha, bırakamayanların durumları daha farklı zaten. Ben hani en küçük hamlelerden başlıyorum. Çok kolaylıkla yol almaları için. Tamam 40 dakika değil de siz önce 20 dakika önceden başlayın. 30 dakika önceden başlayın. Çünkü beyin yavaşlamaya başlayacak. Beden sakinlemeye başlayacak. Yani çünkü burada bir koşan bir şey var. Bir de gerçek boyutta bir hız anlamı var. Zaman akışı var. Şu an sanal dünyadaki zaman kavramıyla bizdeki aynı mı gerçek dünyadaki?
0: Değil.
1: Yok böyle bir şey. 30 saniye bakıyor şeyler var ya. Part 1, part 2, part 3 evet. Ev yenileme. Ben ev yenilemeyi düşünüyorum. 7 hafta, 2 ay, 3 ay, 5 ay. 3 partta sen 1,5 dakikalık videoda sanki 1 haftada ev bitirmiş yani gibi.
0: Bir anda olmuş gibi.
1: Zihin öyle algılıyor değil mi? Hatta bunu 3 günde algılayanlar var da hadi ben gene 1 hafta falan gibi algılıyorum demek ki. Anlatabildim değil mi demek istediğim? Buradan başlamak gerekiyor.
0: Küçük adımlar.
1: Tabii ki. Yani uykunuzu buradan başlayabilirsiniz. Uyku sıkıntısı yaşıyorsanız takviye gıdalar alırken ama lütfen hekimlerinize danışın. Bugün yani uzmana gitmiyorsanız da aile hekiminize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Şartlar çok daha ulaşılabilir seviyede. Kafamıza göre hareket etmeyelim. Bunlara bir başlayalım. Zihnin bir şeyi alışkanlık haline getirmesi 21 gün Merve Hanım. 21 gün bir insanın ömründe hak ettiği güzellikler için çok bir zaman mı?
0: Değil.
1: 21 gün 30 dakika önce telefonu bırakın yatın. Siz bir haftayla başlayın. Yeter ki başlayın, yeter ki başlayın. Ama bırakamıyoruz, yapamıyoruz, olmuyor. O zaman olabilir. Olmasına engel nedir? İşte orada yine bir ayna tutmak gerekiyor. İnsanların kişisel gelişim alanında hani dedi ya birçok alanlar, eğitimler, bilgiler falan var diye yazan izleyicimiz de sordu. Burada bilgi birikimi birikirken şöyle bir şey var. Kendi başladığımız noktalarda yeri gelecek bir yerde belli bir adımdan sonra yine tıkanacağız. Neden biliyor musunuz? Labirentte koşmak gibi olmalı. Olmamalı insanın zihni aslında. Orada size yukarıdan bakan bir uzmanın ayna tutması gerekiyor.
0: Evet, gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir şey soracaktım. Yine ben unuttum. B12 eksikliğini.
1: Estağfurullah. Şöyle dikkatinizi çekiyor. Bence bir yerde de kendinizi çek ediyorsunuz herhalde. Çok ben öyle anlıyorum şu an.
0: Ben hemen kendi hayatıma dönüyorum. Yine onunla ilgili bir şeydi. Ama hatırlarsam soracağım. Şuradan hemen şöyle tamam. Diğer sorularıma bakayım. Ben 50 yaşındayım. Programı izleyip neyi değiştireceğim? Bizden geçti artık, çoluk çocuk büyüttük. Bu yaştan sonra kişisel gelişim bize ne katabilir demiş.
1: Kişisel gelişim, eğer beden sağlığınızda rahatsızlıklarınız varsa ki hani yaşın getirdiği şeyler derken yaş şöyledir, yaşanmışlıklarla alakalıdır. Fizyolojik yaşla alakalı değildir. Bunu söyleyen hanımefendi de zaten vazgeçmişlik. Ben hanımefendi dedim ama hani söyleyen öyle izleyicimizde sanırım. Vazgeçmişlik görüyorum. Vazgeçmişlik de insan ömrünün vadesi belli değil ki. Vazgeçtiğimiz şeyler belki de gerçekten yapmak istediğimiz küçük şeyler olabilir. Hiç mi hayatında kendini dokunuşları değiştirecek bir alanı yok? Hani diyor ya bizden geçti çocuklarımız, torunlarımız falan diyor. Adanmış bir ömür algılıyorum ben burada. Peki adadığımız ömrümüzde 50 yıl adanmışlık bir ömür. Ciddi zaman değil mi baktığımıza? Yine de hani ne denir? Allah razı olsun emeğinden, gayretinden, yüreğinden. Yani belki birçok insanın o gayretlerini göremediği için bu adanmışlığın arkasında vazgeçmişlik vardır. Ama hayat ilk kendimize bakmayı seçiyor. Mesela beslenmesini değiştirmek istediği hiç mi bir nokta yoktur? Ya da kendisini yürüyüşe çıkarması. Ben eminim spor falan yapmıyordur o kişi. Bu yazıdan ben sadece böyle yani şu anki yorumlarımı çıkarıyorum. kendine günlük yürüyüşler vermeyi hiç mi hak etmiyor o bedeni? Ya da sevdiği dostuyla hiçbir şeye koşturmadan keyif kahvesi içmeyi hiç mi hak etmiyor? Siz mutlu olursanız etrafınıza yaydığınız enerjiniz, ışığınız karşıdaki kişileri de besleyecektir. Çünkü unutmayın, biraz önce söyledim ya, evlatlar da anne babayı algılar. Yaşı ne olursa olsun gördüğüyle öğrenir.
0: Biraz kendimize de bakmak gerekiyor değil mi?
1: Tabii ki, çok büyüğüne gerek yok. Ama en azından şunu söyleyeyim. Bugüne kadar yaptığı şeye bir farklılık eklesin. Olur mu? Kendi seçsin alanını.
0: Biraz da kendim için olsun diye. Çok da güzel olur Sevda'm. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Vakit aktı geçti. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum size. Yine aslında bu soruya göre olacak ama bu biraz daha hani 50 yaş üstü gibi olmuş oldu. Programı toparlamak adına işte yeni bir sayfa açmak isteyen, bizi dinleyen, izleyen şu anda o insanlara neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz?
1: Ya öncelikle şunu lütfen kabul edelim. Hiçbir şey olmasa da insan yaratılışı gereği zaten çok kıymetlidir. Ama lütfen bunu farklı kelimeler altında söylenen sen özelsin, sen bir tanesin, hani böyle egosal algılamayın. Varlığımızın kıymeti olarak algılayalım. Bu ilk maddedir. Çünkü yaratılan her kul kadar en az bizim de o kadar hatırımız, hakkımız, Allah katında kıymetimiz vardır. Bunu bir bilmek gerekiyor. Bu ilk bilgiden sonra da şunu söyleyebilirim. Büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. Küçük adımlarla da başladığınızda biraz önceki, hadi yine izleyicimize istinaden söylemiş olalım. Şimdiye kadar yaptığı şeylerden farklı sonuçlar alamadığı ve burada bir ömür geçmişi belli. Farklı bir şey yapmayı deneyelim. Nasıl olsa sonucu biliyoruz değil mi? Sonuç değişmedi. Defaten deneyimledik. Bunları yaparak potansiyelimizi fark edelim. Kimse uzaya çıkmayı beklemiyor. Kimse büyük projelerde yer almayı beklemiyor. Bunların insanları da ayrıdır. Biz şu an en genele yönelik konuşuyoruz değil mi? Orada bir ayna tutmak gerekiyor. Hayatın bir günde değişmeyeceğini kabul edelim. Ama şunu bütün inancımla ve tecrübemle söyleyebilirim. Bir ayda aldığınız yola siz bile inanamayacaksınız. Bir ayna tuttuğumuzda gerçekten kendinizi gördüğünüzde. Gerçekliğimizi kabul etmek lazım. Kendini sevmek nedir biliyor musunuz? İnsan olduğunuzu hatırlayıp hatalarınızla, eksiklerinizle, varlığınızla, gücünüzle, neler olabileceğinizi ve hangi zorlukları aşarak bugünlere geldiğinizi kendinize hatırlatarak gerçek potansiyelinizi fark edersiniz. O yüzden şunu da biliyorum. Herkes kendi hayatının kahramanıdır. Bu dünyadan da bir kahraman olarak gider. Hayat yolculuğuna başlangıcında ve sonunda bakarak. Ama siz kahramanlığı biraz daha keyif alarak yaşamak istiyorsanız unutmayın ki her kahramanda bir rehberi vardır. Tıkandığınız her noktada ulaşabileceğiniz çok kıymetli insanlar var. Lütfen cesur olun.
0: Evet. Son noktayı gerçekten o kadar güzel koydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz, davetimi kırmadınız.
1: Ben teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Umarım katkısı bol olur.
0: Evet, umarım öyle olur. Benim için çok oldu. Umarım pardon, dinleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol.
0: Psikoloji Saati programının bugün de sonuna geldik. Kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavfoğlu Umaç'la birlikteydik. Bize çok değerli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Milletvekili milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti içbirliğinin vurgulandığı mektupta zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığı ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında yayınlanan Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
4: Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi, yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında yayınlanan Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
4: Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi, yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında yayınlanan Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
2: Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi, yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Richard Wagner'i konuk edeceğiz.

22 Mayıs 1813'te Almanya'nın Leipzig kentinde doğan Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm ve Johanna Wagner çiftinin 9 çocuğundan en küçüğüydü. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden sanatçının annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer ile evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de hayatını kaybetti ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü. Sanata ilgi duyan bir aile ortamında büyüyen Wagner'in tiyatro ve müziğe yönelmesi çok da şaşırtıcı değildi.

Wagner küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi. İlk yaratıcı çalışması 15 yaşında Leopold and Adelaide adlı opera metniydi. Weber'in bir operasını ve Beethoven'ın bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro şefi olan Christian Theodor'dan 6 ay boyunca müzik dersi aldı, armoni ve kontrpuan öğrendi. 1832'de belli başlı eserlerinden ilki olan Do Majör Senfoni'yi besteledi. Eser Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve büyük bir ilgi gördü. 1833'ten itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında orkestra şefi olarak çalışan Wagner, 1834'te Periler Operası'nın müziğini ve metnini yazdı.

Genç Wagner'in kariyerini şekillendiren özel hayatı da oldukça hareketli bir döneme giriyordu. 1836'da şarkıcı Mina Planer'le evlenen Wagner, eşini evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsizlik nedeniyle bir hayal kırıklığına dönecek, yine de 1866'ya kadar devam edecekti. Evlendiği yıl Königsberg Tiyatrosu'nda müzik direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp Riga'da benzer bir göreve başladı. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasını bestelemeye başladı. 1839'da alacaklılarından kaçarak önce Londra'ya gitti. Oradan bir oyununun perdeye aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğü Paris'e gitti. Berlioz ve başka sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladı, Uçan Hollandalı operasının taslaklarına başladı.

Paris'te geçen zorlu yılların ardından Wagner'in beklediği büyük çıkış nihayet gelecekti. Wagner 1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrılıp Dresden'e gitti. Eser 6 saat süren çok uzun bir opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı başarmıştı. Böylece Rienzi operası Wagner'in Almanya'da adını duyurmasını sağlayan ilk eser oldu. 1843'te Uçan Hollandalı aynı kentte sahnelendi. Wagner Dresden'de Krallık Orkestrası şefliği yapmaya başladı. Romantik operası Tannhäuser 1845'te Dresden'de sahnelendiğinde geleneksel formların çok dışında bir eser olduğu için çokça eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt 3 yıl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1847'de tanışan Wagner'le Liszt ömür boyu dost oldu. Wagner aynı yıl Lohengrin operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerden ötürü İsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem başladı.

Bu sürgün yılları Wagner'in sanat anlayışının olgunlaştığı ve en büyük eserlerinin şekillendiği dönem olacaktı. Sürgün yaşamı 1862'ye kadar süren sanatçı, İsviçre'de Nibelungen Yüzüğü adı verilen opera dizisini yazdı. Bu eser 4 ayrı operadan oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen Yüzüğü adını almasının sebebi ise hikayelerin birbirinin devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art arda sahnelenmesi fikriydi. Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wessendock ve eşi Matilde ile tanıştı. Otto Wessendock, Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki küçük bir köşkü Wagner'le eşi Minna'ya kiralayarak onun eşiyle arasında doğan aşkı sürmesine farkında olmadan yardımcı oldu. Bu aşk Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece operalarının en uzunu ve en zoru olan Tristan ve Isolde'yi yazdı. Eser 1865'te Münih'te Bavyera Kralı'nın huzurunda sahnelendi.

1866'da eşinden ayrılan Wagner, 1870'te Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlendiğinde çiftin iki çocukları vardı. Wagner, orkestra eseri Siegfried İdili'yi 1870'te Cosima için besteledi. 1869-1870 yıllarında yüzük operalarının ikisi Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin tamamının sahneleneceği bir opera binası için kaynak bulma çabaları devam ediyordu. Bu konuda ümitsizliğe düştüğü anda Kral II. Ludwig'in desteğiyle karşılaşan Wagner, söylentilere göre eşcinsel olan kral Wagner'e ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını kanıtlamak adına binanın yapımına yardım teklifinde bulundu. Opera binası 1874'te kavramına uygun olarak inşa edildi. Binanın inşa sürecinde kendi sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleriyle katkıda bulunan Wagner, 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamı 18 saatlik bir eser olan Nibelungen Yüzüğü'nü bu binada sahneledi. 1877'de Parsifal operasını yazmaya başlayan sanatçı, saf ırk konusundaki polemik yaratan yazılarını yayınlamaya devam etti.

Wagner artık kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak ömrünün son perdesi de yaklaşmaktaydı. Sanatçı, 1883 kışını geçirmek için gittiği Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bayreuth'taki villasının bahçesinde kendi adına hazırladığı mezarına gömüldü. Opera sanatını kökten değiştiren, müzik tarihinin en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Wagner'in eserleri, bugün hala dünyanın en önemli opera sahnelerinde seslendirilmeye devam ediyor.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında yayınlanan Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
2: Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi, yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adli çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
4: Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Sevgili Serbülent Altıparmak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş nasılsınız? Bulduk, günaydın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: İyiyiz. Biz de haftayı nasıl kapattık?
5: Haftayı güzel kapattık diyelim. Yani yaptığımız aslında çok bir şey yok. Sadece devletin uygulamaları, işte yeni çıkan kanunlar derken piyasa şartları standart gidiyor. Yani ne yukarı var, yani ne onuyoruz ne ölüyoruz dedikleri tabirin içerisinde yaşıyoruz.
4: Bakalım. O zaman haftayı şöyle değerlendirelim,
5: tabii
4: konuşalım.
5: Ki.
4: Özellikle iki gün önce açıklanan İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan aslında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluş araştırmasını konuşalım. Kayseri'de olduğu gibi geçen sene 13 firma yer aldı. Bu sene 10 firma yer aldı. İçlerinde çoğu firma yükseliş gösterirken çoğu firma da gerileme yaşadı. Bunların bazı sebepleri var. Sebeplerini konuşalım istiyorum.
5: Tabii ki.
4: Neden böyle olduklarını konuşalım istiyorum. Özellikle yer almayan iki firma da var. İşte bunlardan Boy Çelik, Metal ve Form Sünger Yatak geçen sene yer almasına rağmen bu sene yer almadı.
5: Evet, çünkü onlar TMSF'de satış bekliyor. O yüzden de aktif olarak ticaretin içerisinde bulunmadıklarından dolayı bazı gerilemeler yaşanmış olabilir. Normaldir o da.
4: Evet, özellikle gerilemelerde HES Hacılar Elektrik'ten metal sana Mega Metal'den özellikle Kayseri Şeker Fabrikası da burada dikkat çekiyor. Çünkü yüzde şöyle söyleyeyim 70 sıralamasından 142 sıralamaya kadar bir gerileme yaşamış.
5: Evet. Şimdi Rabia Hanım şöyle söyleyelim. Şirketler de insan gibidir. Belirli bir şekilde kendisine dikkat etmezse, sağlığına dikkat etmezse, yediğine içtiğine dikkat etmezse, insan nasıl hastalanırsa şirketlerde yönetimsel problemler sebebiyle hastalanırlar. Geriye giderler. Bu şirketlerimiz de geriye gitti. Ama şimdi geriye gitti derken de şöyle durum var. Dış faktörler önemli. İşte genel ekonomi piyasası, işte enflasyon, işte döviz kuru gibi birçok sebep dolayısıyla şirketlerde böyle geriye gitmeler, küçülmeler, ciro düşmeleri vesaire gibi sebepler yaşanabilir. Bunlar çok normaldir. Yani ortalama %40 gibi bir enflasyonun olduğu bir memlekette yaşıyorsak, personel giderleri, doğrudan giderler, direkt giderler, sabit giderler de yerinde durmuyor. Doğal olarak da bu şirketler karından vazgeçiyor. Öz sermaye açısından da güçlü değilse, nakit yaratma gücünde biraz problemler de varsa ki bütün şirketler bunu yaşıyorlar. Bu durumda da ne yapıyor? Dışarıdan kaynak bulmaya çalışacak. Bankalardan krediler isteyecek. Faizler yüksek. Doğal olarak ne olacak bu da? Ettiği kardan faize ayırdığı payda artmış olacak. Doğal olarak karından vazgeçmiş olacak, kazancından vazgeçmiş olacak. O zaman da ne olacak? Karlılık düşecek, şirket küçülecek. Küçülerek büyümek gibi bir kavramı yıllardır kullanırım ama memlekette ben bunu uygulayacak hiç kimseyi görmedim. Herkes büyümek istiyor. Ama sağlıksız büyüyorlar ve sonuçta hiç iç açıcı olmuyor açıkçası.
4: Tabloda en dikkat çeken Kayseri Şeker olduğu için aslında ona değinmek istedim. Geçmiş sıkıntıları da buna eşdeğer diyebilir miyiz? Mesela 2011'de yaşadığı, 2000'lerde yaşadığı mali sıkıntılar olsun, şeker kotası tartışmaları olsun, bunlar bugünümüze kadar da yansıyor diyebiliriz o zaman.
5: Şimdi tabii ki. Şimdi Kayseri Şeker bu memleketin hani büyük Atatürk'ün kurduğu en büyük Kayseri'ye yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesidir. İşte o dönemki Sümerbank bez fabrikası gibi. Sonrasında da Çinkur geldi, Taksan geldi. Kayseri'de çok ciddi kamu kurumları vardı. Çok güzel imalathanelerimiz, üretim fabrikalarımız vardı. Ama şimdi baktığımızda maalesef hiçbir şey göremiyoruz kamu anlamında. Şimdi Kayseri Şeker değişik bir yapıda. Malumunuz işte Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından yönetilen, yönetim kurulu başkanının oradan seçildiği gibi birçok insanın da gözünü diktiği bir yer haline geldi. Birazcık siyasi sistem işin içerisinde. Normal şartlar altında orası pancar çiftçilerinin bir beraber olduğu, bir birlik beraberlik içerisinde olduğu bir yerdir. Ama maalesef farklı bir bakış açısı içerisinde yönetiliyor. Herkesin eli üzerinde. Hani o konuya girecek olursak işin biraz siyasi tarafı da olmuş olacağı için çok tercih etmeyeceğim ama malumunuz zaten İstanbul Borsası'nda işlem gören bir Kayse isimli bir isimle hisse senedi olarak orada işlem görüyor borsada. Orada da malumunuz işte mali tabloları, bilançoları, gelir tabloları orada KAP'ta kamu açıklama platformunda var. Baktığımız zaman gitgide bilançolarında borç artışı, faiz ödemelerinin olduğu, küçülmelerin yaşandığı bir bilanço sistemiyle karşı karşıyayız. O yüzden Kayseri Şeker işte içinde bulunduğu mali darboğazı atlatabilmek için işte arsa satışlarına gidiyor. Kendi içerisinde bulunan fabrikaya ait olan arsaları dışarıya satarak kendine kaynak yaratmaya çalışıyor. Bunlar da maalesef yanlış yönetimle alakalı bir durum gibi değerlendiriyoruz açıkçası. Diyelim bırakalım. Çünkü insanlara farklı bir şekilde mesaj vermiş olacağız. Gerek yok.
4: Evet. Zaten iş dünyası da gerileme işte küresel ekonomide yaşanan daralma,
5: evet,
4: yüksek faiz ortamı,
5: savaş var, para yok. Evet.
4: Finansman erişime zorluk diyerekten belirtmeler yapmış diyebiliriz.
5: Şimdi konularımızı daha önceden de belirlediğimiz gibi istersen şöyle başlayalım. Bir de Mayıs ayıyla alakalı olarak işte inşaat şirketlerinde işte Türkiye'de Kayseri'deki konut satışlarıyla alakalı bir durumumuz, konumuz vardı. Burada da inşaat şirketlerinin ciddi manada yaşadığı, herkesin yaşadığı gibi inşaat şirketlerinin de yaşadığı ciddi mali problemler var. Bankaların kredilerden uzak durmaya çalışması, faiz oranlarının yüksek olması, imalatların maliyetlerinin çok yükselmesi, işte bir inşaat maliyetinde hangi kalemler olduğunu hepimiz üç aşağı beş yukarı biliriz. İnşaat şirketleri de bu sıkıntılardan dolayı imalatlarda ciddi manada problem yaşıyorlar.
4: Konut satışlarında da ona rağmen ikinci elde dikkat
5: tabii,
4: çeken bir
5: işte
4: artış var. Normal genel konut 1825 Mayıs ayında bu
5: evet,
4: verimiz.
5: Doğrudur.
4: İkinci el konutta da ciddi bir artış söz konusu.
5: Şimdi,
4: ama ilk ele göre
5: ilk
4: daha
5: elde,
4: fazla.
5: Tabii sadece burada da yazıyor. 476 tane
4: İlkel,
5: sıfır daireler. 1350 tane de ikinci el
4: evet,
5: daire değişmiş sadece Mayıs ayında. Yani yaklaşık 2000 tane ev satılmış.
4: 2000 diyebiliriz. Zaten.
5: Şimdi insanların bütçeleri sınırlı. Başta bankaya işte faize koyalım. Ortalama bugün neredeyse %40 faiz verecek yıllık. Yani 1 milyon lira yatırıyorsunuz. Bir yılın sonunda yaklaşık 1,5 milyon lira paranız oluyor bileşik faiz üzerinden. Şimdi ben 2 milyonluk, 3 milyonluk bir ev alıp da orada mı oturayım? Yoksa 2-3 milyon lirayı bankaya koyayım. Gelen geliriyle çok daha güzel bir evde oturup onun kirasını paranın getirisiyle mi ödeyeyim gibi düşüncelere geliyorlar ki bunları da çevremizden olsun işte yaptığımız iş gereği insanlar soruyorlar böyle bir şey yapsak doğru olur mu diye. Tabii ki ama paranın değerini korurken içinden parayı yerseniz Eğer faizden kiranızı ödeyelim, geri kalanı da harcamalarımıza gitsin derseniz paranız sabit kalır. Ama enflasyon ortamında yapmış olduğunuz bu işlem sizin için çok mantıklı bir işlem değildir. Çünkü paranın değeri enflasyon karşısında eriyecektir. Böyle bir durumda ne olacak? Siz zarar etmiş olacaksınız. Ha, gayrimenkuller hususuna dönünce bu bir yatırım mıdır? Evet, yatırımdır ama uzun vadeli bir yatırımdır. Yani bir gayrimenkulün size geri dönüşü kirayla kıyasladığınız zaman ortalama ticari işletmelerde 10 yıl da gayrimenkul oturacağınız daire hususunda dersek de bu sefer 15 ila 20 yıldır geri dönüşü. Yani 15 yıl vermiş olduğunuz, ödemiş olduğunuz kira eğer ki evin o günkü güncel değerine eşitse o zaman siz zarar etmemiş olursunuz. Ama bu süre uzadıkça siz zarardasınız demektir. Gayrimenkullerin de doğal olarak bu dönemlerde bir artış trendine girdiği de açık. Neden? İnşaat şirketleri yeni imalat yapmıyorlar, yapamıyorlar. Doğal olarak ne oluyor bu sefer de? Dairelerin fiyatlarında yeni imalat olmadığı için bir artış ortaya çıkacak.
4: Sıfır konutların maliyeti?
5: Tabii, sıfır konutların maliyeti çok yüksek. Bugün metrekaresi yanlış hatırlamıyorsam 20 bin lira civarında. Şimdi 100 metrekarelik bir yer 10 milyon lira. Aman Allah'ım diyoruz. Şimdi 10 milyon liraya imal ettiği bir daireyi kaça satacak müteahhit? Ne yapacak? Şimdi bütün bunları iyi değerlendirmek lazım. İyi hesap yapmak lazım. Onun için de ikinci el dairelerin fiyatlarında bir artış ya da şöyle de bir durum var. Çok tercih edilebilir bir duruma geliyor. Ne yapıyor? 10 yaşında 15 yaşında bir ev alıyor. İçini yaptırıyor. Ondan sonra yeni bir evde oturuyor gibi hissediyor. Durum bundan ibaret.
4: Teşekkür ederiz.
5: Rica ederim efendim.
4: Konuttan sonra da değinmek istediğim bir başka konu da motorlu kara taşıtları.
5: Evet, Kayseri'de gün geçtikçe
4: artıyor. Kayseri'de yine Mayıs ayında aynen trafikte yine yoğunluk artıyor.

0: araç var.
1: Evet.
0: 06 deseniz hakeza. İşte 50 ve 66 gibi ya da 60 gibi Kayseri'ye yakın lokasyonda bulunan illerin plakaları da var. Kayseri'de yaklaşık bu durumda işte 550 bin, 600 bine yakın araçtan bahsediyoruz. Şimdi Kayseri'de yaşadığımız trafik sıkışıklıklarını çok iyi biliyoruz. İşte yeni Kartal Kavşağı'nın inşaatı vesaire derken Kayseri'de çok ciddi bir araç yoğunluğu var. Bununla alakalı olarak da yollarda yapılan çalışmalar bizi yoğun bir trafiğe sevk ediyor. Ama yine de Kayseri'nin trafiği yaşanılabilir bir trafik. Yani büyük, daha büyük yerlerle, İzmir'le, Ankara'yla, İstanbul'la özellikle kıyaslanamayacak kadar da rahat olduğumuzu söyleyebiliriz ama. İşte bu yine ekonomiye dayanıyor, geliyor. 530 bin araç ya da 600 bin araç çok ciddi bir rakam. Bu 600 bin aracın yakıtları vesaire, bunları da değerlendirdiği zaman Kayseri'de günlük yapılan harcama tutarları neredeyse milyarlara yaklaşıyor. Durum bu ülkede trilyonlara yaklaşıyor. Harcadıkça harcıyoruz ama bir sonuca varabiliyor muyuz? Maalesef varamıyoruz. Biz harcadıkça kendimizden tüketiyoruz. Kazancımız sınırlı ama harcamamız sınırsız hale gelmiş oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir çıkmazın devam etmesi anlamındadır.
1: Peki soruyorum, merak ediyorum. Gerçekten her evde iki araç olması bir ihtiyaç mı artık günümüzde?
0: Şimdi
1: bu kadar ekonomik sıkıntılar yaşanırken ben aktarılanı dile getiriyorum şu
0: doğrudur,
1: anda.
0: Doğrudur, tabii ki.
1: İki araç olması konfor alanlarımızı o zaman terk etmiyoruz.
0: Şimdi insan ihtiyaçları sınırsızdır. Hı hı. İnsan ihtiyaçları sınırsız olduğu için hepimiz çok daha rahat edeceğimiz, kendimizi daha mutlu hissedeceğimiz işler yapmak için çaba sarf ederiz. Şimdi gücümüzü de aşmamamız lazım. Hani atalarımızın sözüdür. Ayağımızı hep yorganımıza göre uzatmalıyız. Kendi boyumuzu uzatıp kısaltamayacağımıza göre yorganı ayarlamalıyız. Şimdi ikinci araç bir ev için lüks müdür? Evet, bir gelirle de alakalıdır tabii,
1: evet,
0: ki de.
1: Tabii ki.
0: Ama standart ortalama üzerinden gidecek olursak bir evde iki araç çok büyük bir lükstür. Onun yakıtı, sigortası, vergisi, işte aylık bakımları, lastiği vesairesi, kışlık lastik,
1: onun
0: yazlık lastik.
1: Onun da ekstra bir masrafı var.
0: Tabii ki. Bugün bir arabanın ortalama hiçbir şey yapmasanız vergisi, bakımı, lastiği vesaire, o en kötü zamanla, öyle söyleyeyim size,
1: yuvarladığınızda
0: yıllık 50 bin lira civarında bir gideri var. Minimum bu da.
1: Bir iki hani araba olduğunu kasko, düşünürsek bunu.
0: Kasko yaptırırsanız bu rakam 100 bin lira gidecek. Aylık 5, 6, 7, 8, 10 bin liralara gidecek. Şimdi
1: bir de aracın bozulmayacağı.
0: Tabii ki bunun kazası var, belası var, öyle. Bozulması var tabii ki. Şimdi bütün bu faktörleri üst üste bindirdiğimiz zaman bir arabanın yıllık ortalama maliyeti 100 bin liraya geliyor. Eğer hiç kullanmadığınız varsayımında,
1: evet.
0: Eğer siz bu arabayı bir de kullanırsanız bunun maliyeti daha da artacak. Bunu karşılayabilecek bir bütçeye sahipseniz saygı duyarım. Ama yaşadığımız dönemi de birazcık göz önüne almakta fayda var. Burada siz paranızın kıymetini bileceksiniz. Paranızı az harcamaya, tasarruf etmeye yöneleceksiniz. Hani yine atasözüdür. Bu gerçekten çok kıymetli bir sözdür. İşten artmaz, dişten artar diye. Hani dişten artar yemeyin, çok fazla harcamayın, tasarrufa yönelik gidin, israf etmeyin anlamında söylenen bir sözdür. Biz ne yapıyoruz? Hep harcama üzerine yöneliyoruz. İşte bu yüzden enflasyon yaşıyoruz. Aslında bizim yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu dediğimiz, fiyatların talebin çok olmasından kaynaklı olarak artması anlamındadır.
1: Hı hı.
0: Biz bunu aşamıyoruz, biz bunu engelleyemiyoruz. Tabii dış faktörler var. İşte savaş var, petrol var, altın var, varoğlu var, bir deli Trump var. Hani dünyanın ekonomisini bozuyor. Çin savaş halinde, ekonomik savaş halinde, işte Rusya ile Ukrayna savaşı, aşağıda işte Suriye'nin bizimle olan problemler, İsrail'in savaşı, İran savaşı vesaire, bütün bunlar üst üste koyduğumuz zaman çok ciddi bir yük oradan bizim de üzerimize biniyor.
1: Biz zaten maalesef sıkışması yaşıyoruz.
0: Biz de sıkışıyoruz, o yüzden işte bütçe açıkları veriyoruz.
1: Aynen.
0: Para olmadığı için, hani devlette de para yok, vatandaşta para yok. Devlette de para yok aslında.
1: Şimdi bütçe açığı demişken bütçe açığına da değinelim,
0: evet,
1: isterseniz.
0: Tabii ki onu konuşmamız lazım.
1: Konuyu da bekliyordum. Şimdi bütçe açığı, devlet neden açık veriyor?

0: devlet neden
1: öncelikle
0: açık veriyor?
1: Öncelikle devlet neden açık veriyor? Herkesin sormak istediği, merak ettiği bir şeyi sormak istiyorum.
0: Şimdi birçok insan bunu kabullenmeyecektir. Ama devlet bütçesi neden açık verir? Şimdi bütçe açığı gelirin giderden az olması anlamındadır. Hı hı. Hepimiz işte belirli bir gelirle yaşıyoruz. Ayda 100 bin lira para kazanıyoruz ama 150 bin lira harcıyoruz. Ne oldu? 50 bin lira bütçe açığı vermiş olduk. Şimdi devlet nereye harcıyor? Devlet her yere harcıyor. Vatandaşına harcıyor, kendine harcıyor, yöneticilere harcıyor, yurt dışına harcıyor, harcıyor. Gelir de kısıtlı. Devletin en büyük gelir kaynağı vergiler. Vatandaş, yine vatandaş. Şimdi devlet kendi içinde üreten bir yapı değil. Üretim yapabileceği devlet kaynaklı kamu iktisadi teşekkülü olarak herhangi bir yer kalmadı. Yani birçok yer özelleştirildi. Doğal olarak burada gelir kaynağı azalınca vergilere yüklenildi. İşte KDV oranları artırıldı. Özel tüketim vergileri artırıldı. İşte çocuk mamasında, çocuk bezinde bile özel tüketim vergisi var. Bunun gibi kalemlerle vatandaşın sırtından, zaten ücretlilerde kaynağında kesinti yaptığı için gelir vergisini oradan kendisi çok rahatlıkla alabiliyor. Diğer tarafa geçiyoruz. Vatandaşın üzerinden trafik cezaları olsun, işte diğer vergiler olsun, özel tüketim vergisi, bir araç alıyorsun sıfır, bir de devlete alıyorsun gibi. Yani Almanya'da Merkel Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemişti. Bizden daha çok para kazanıyorsunuz bizim ürettiğimiz araçtan diye. Böyle de söylemişti. Şimdi özellikle memlekette yönetim, ekonomi yönetiminde problem olduğu için dışarıdan biz kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Ya da kendi içimizde devlet tahvilleri çıkarıyoruz uzun vadeli olmak üzere. Bir belirli bir faiz ödemeli ki bu faizler de yüksek zaten. Şimdi devlet dışarıya faiz ödüyor. Döviz borç alıyor, dışarıya faiz ödüyor. Geliyor yurt içinden ya da yurt dışından yatırımcılara tahvil satıyor vadeli. Onlara bir faiz ödüyor, parayı alıyor. Ama işte 100 liralık tahvil satıyor, 150 lira geri ödeme yapıyor vadesi geldiğinde. Şimdi bunların hepsi de bütçenin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor doğal olarak. Şimdi enflasyonla savaş hususunda ne oldu? İşte sıkı para politikası.
1: Ona değinecektim. Şimdi tamam, enflasyonda mücadele kapsamında vatandaş kemer sıkıyor diyelim. Tamam, sıkıyor. Ama kamu harcamalarında aynı disiplin uygulanabiliyor mu?
0: Yok.
1: Şimdi Mayıs ayında demişken bütçe açığını da açıklayalım. Orada net rakamlarla konuşalım. 298
0: milyar lira. Sadece bütçe, bir ayda
1: Mayıs 300 ayında
0: milyar.
1: Her geçen ayda bunun arttığı gözleniyor. Zaten ilk çeyreğe bakıldığında 1 trilyonu aşıyor bu açık. Evet. Peki bu enflasyonla mücadele kapsamında vatandaş kemer sıkıyor. Kamu aynı harcamalarda disipline gidiyor mu sizce?
0: Şimdi şöyle, devlet hiçbir zaman kemer sıkmaz, vatandaş sıkar. Çünkü devletin bir kemeri yok. Şimdi devletin kemer yani devletin kemeri olmadığı için bir sıkacak bir durumu da olmadığından dolayı bir de bir söz vardır hepimizin malumu, itibardan tasarruf olmaz derler. Şimdi itibardan tasarruf etmeyeceği için hükümetin, devletin, yönetim, devlet demeyelim özür dilerim, hükümetin ve hükümet ortaklarının itibarlarından bir tasarruf etmediği hepimizin malumu. Zaten kamuda tasarruf uygulaması başlayacak, araçlar satılacak, o yapılacak, bu yapılacak gibi bizlere birçok vaatler verildi. Bu vaatler uygulandı mı? Kısa bir dönem uygulandı. İşte Alman markası araçların satılacağı, onun yerine işte yerli araçların ya da daha ucuz araçların kullanılacağı, birçok kişinin altından makam arabalarının alınacağına dair uygulamalar yapılacağı söylendi. Birkaç ay yapıldı, ondan sonra bir baktık eski sistem devam ediyor. O yüzden kimse itibarından tasarruf etmeyeceği için bizim de bu konuda bir çözüm bulabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sadece olan ne oluyorsa bizim gibi vatandaşlar olacak yine.
1: Diyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Bir taraftan da Gelir İdare Başkanı tarafından, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahsilat genel tebliğiyle vergi borçlarına yönelik yeni taksitlendirme imkanı getirdi biliyorsunuz. Bu 72 aya kadar çıkıyor ama çok zor durumda olanlar için 72 aya kadar çıkıyor. Yani 36, 48 ve 72 ay. Yani 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat şartı
0: aranmıyor.
1: Aranmayacağını belirtti. Buradan da belirtelim. Belki de haberleri yoktur bazı vatandaşlarımızın.
0: Şimdi,
1: duyuralım.
0: Bununla alakalı olarak bugün muhtemelen bir köşe yazısı, bunun yorumunu yapacağım. Kayserim.net internet sayfasından okuyabilirsiniz, okuyabileceksiniz. Orada açık, dürüst bir şekilde, net bir şekilde açıkçası size bunu anlatacağım. Okuyabilirsiniz, okumak isterseniz. Şimdi yapılandırma neden gelir? Vatandaşın bu bir talebidir. Şimdi rakamlar da çok komik. Eskiden 250 bin lira gibi bir rakamdı. Şimdi 10 milyon liraya yükseltildi. Şimdi 10 milyon lira vergi borcu ve üzeri olan vergi borçları kimlerin olur? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Benim 10 milyon lira borcum olmaz ya da benim şirketimin 10 milyon lira gibi bir borcu olmaz. Bu borcu olanların kimler olabileceğini sizlerin takdirlerine bırakıyorum zaten. Şimdi 10 milyon liraya kadar teminat istemeyecek. 10 milyonun üzerinde de %50 teminat isteyecek. Yani bugün devlete vergi borcu olarak 100 milyon lira borcu olan bir şirket 50 milyon liralık bir teminat verecek. Şimdi şöyle bir bakalım. 100 milyon lira borcunu 5 yıldır ödemeyen vatandaşlar, şirketler var. Bunların kimler olabileceğini zaten herkes belirleyecektir kendince. Şimdi 100 milyon lira gibi bir borcu yıllardır ödememiş. Bunun üzerine faizler binmiş, binmiş, binmiş. Ödememiş. Paranın geldiği bugünkü değer üzerinden enflasyon değerinde düştüğümüz zaman bu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle 5 yıldır ödemediği vergi üzerinden kârda olacak. E şimdi de işte cari faiz oranı üzerinden diyor %29'la.
1: Evet.
0: Ki yani bankaların %40 faiz verdiği bir ortamda siz %29'la yapılandırma yapacaksınız ve 72 aya kadar. Yani bu 6 yıl demektir. Siz bu borcu 6 yıla yayarsanız biraz düşünmemiz gerekir. Siz geçmiş alacaklarınızı 6 yıl vadeli alacak olursanız bütçede de açık verirsiniz. Enflasyonla da mücadele edemezsiniz. Vatandaşın üzerine çok daha büyük bir yük bindirmiş olursunuz. O yüzden bu yapılandırma vatandaş için, küçük esnaf için belki faydalı olacaktır. İşte birçok insan Bağkur borcunu ödeyemedi. İşte birçok insan ufak tefek borçlarını ödeyemedi. Devlete olan borçlarını yapılandırmanın bir fırsat haline geldiğini görecek ve bunun için de uygulama yapacak. Zannediyorum 31 Ağustos'a kadar bir süresi var. 31
1: evet,
0: Ağustos'a
1: evet.
0: kadar bunları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak görebileceksiniz.
1: Vadesi
0: sonucu
1: 5 Haziran 2026
0: evet, 5 Haziran'dan önceki
1: birçok kamu alacağı taksitlendirilebiliyor.
0: Evet, evet. Bunların
1: ama
0: hepsi.
1: Başvurular 31
0: yani
1: Ağustos'ta.
0: Ödenmemiş trafik cezalarınız, ödenmemiş bağkur borçlarınız, SGK primleriniz varsa bunların tamamını 5 Haziran öncesi yapılandırabileceksiniz. 72 aya kadar da vadelendireceksiniz. Ama ne kadar kısa sürede öderseniz o kadar faydanız olur diye de eklemekte fayda var.
1: Duyuralım. Belki bilinmiyordur, olabilir. Haber vermiş olalım.
0: Evet.
1: Şimdi geçen konuştuğumuz, geçen demeyeyim de daha yeni konuştuğumuz araç vardı. Bu ikinci el araçlara da ticaretinde kayıt dışılığa cezalar geliyor.
0: Evet, tabii ki. Bunun için hani araç alım satımı, hani amiyane tabirle de galericilik faaliyeti sürdürenlerin
1: dışarıdan ikinci el araç satanların.
0: Evet. Bunun için mesleki yeterlilik belgesini almaları gerekiyor. MYK üzerinden yapılan, uygulanan sınavlara girip o belgeleri almaları gerekiyor. Zaten almanız lazım. Hani bir belgeniz olursa çok daha iyi olur. Diğer türlü eskiye dönmüş olursunuz. Biraz daha bilgili, biraz daha profesyonel hareket ederseniz.
1: Tepki hani, gösterenler olmuş çünkü.
0: Ya hani, olabilecek tabii
1: hani
0: ki.
1: Yani satalım gibisinden ne olacak sanki, satalım biz de şey yapıyoruz.
0: Şimdi bir yıl içerisinde zaten yanlış hatırlamıyorsam 5 adet araca kadar şey var. Müsamaha gösteriyorlar. Ama siz abartırsanız yılda her ay bir araba alıp satarsanız doğal olarak devlet de diyecek ki ya Ahmet Bey bir gel bakayım sen. Her ay bir araba alıp satıyorsun.
1: Ne bu?
0: 3 liraya alıyorsun, 5 liraya satıyorsun. Burada bir para kazanıyorsun. Bunun da bir kazandığının karşılığında bana da vergisini ver diyecektir ki devletin de bu hakkı mıdır? Hakkıdır. Çünkü biz devletçi insanlarız. Devletin koyduğu kurallara uymak zorundayız. Bu bir hukuktur, bu bir kanundur ve biz bu hukuka, kanuna uymak zorundayız. Adaletli olmak zorundayız. Zaten devletin dini de adalettir diye Hazreti Ali'nin sözü vardır. O yüzden biz de devlet ne diyorsa onu yapalım, problem yaşamayalım.
1: Bu cezaların yanı sıra diğer sektörlere de gelen cezalar var. Geçen haftada konuştuğumuz gibi özellikle beyaz et sektörüne gelen kayyum atamalar olsun, evet, cezalar olsun, birçok şekilde denetleme gerçekleştirdi Ticaret Bakanlığı. Yine aynı şekilde İstanbul'da
0: denetlemeyi Ticaret Bakanlığı değil Adalet
1: Haksız
0: Bakanlığı yaptı.
1: Haksız fiyat değerlendirme kurulu.
0: Evet,
1: aynen.
0: Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundular. Adalet Bakanı da 13 firmaya bununla ilgili de yine bir köşe yazımı yazdım zaten. 13 firmaya kayyum atandı. Bu hafta da zannediyorum 4 tanesinden kayyum kararı kaldırıldı.
1: Kaldırıldı tekrar.
0: Evet. Şimdi
1: marka vermeyeyim ama 4 tanesinden kaldırıldı.
0: Yani vatandaşlarımız, bizi izleyenler internet üzerinden bununla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyelim. Beyaz et çok farklı bir sektör. Eskiden biz civcivi büyütürdük, bilik olurdu, bilikten piliç olurdu, piliçten tavuk olurdu. Şimdi bir civciv ortalama 45 gün ile 51 gün arasında kesime hazır hale gelmiş oluyor. Bu da doğal olarak ilaçlı diyelim, hani isimler vermeyelim, ilaçla büyütülüyor, hormonlarla büyütülüyor. Bunlar da büyüyünce de biz bunları yiyoruz. Bunları yedikten sonra da doğal olarak sağlıksız bir nesil haline, millet haline gelmiş oluyoruz. Şimdi bu sektörün de içinde bulunduğu çok ciddi bir fiyat çıkmazları var. Maliyetlerin altına satış yapıyorlar. Maliyetlerin altına satış yapınca ne yapacaklar? Bunu karlı bir hale getirmek için de bir çaba içerisinde olacaklar. Maliyetleri kısmanın en büyük yolu da tavuğu hızlı büyütmektir. Tavuğu hızlı büyütürsünüz, satışa döner, az yem yedirmiş olursunuz. Tavuğu da bir an önce kesersiniz, satışa konu edersiniz. Doğal olarak da burada paranın döngü hızı değişmiş olur.
1: Şişiriliyor şimdi şöyle. Geçen bir video izledim. Gerçekten de bir makine var, alet var. Sokuyor tavuğun içine, şişiriyor her tarafını. Şimdi ne oluyor? Ağırlığı zaten çok geliyor. Maliyet olarak da yüksek geliyor. Vatandaşa bu şekilde satılıyor.
0: Satacak tabii.
1: O zaman da şimdi ne oluyor? Haksız fiyat artışı. Hem haksız fiyat artışı olmuş oluyor. Hem de vatandaş kandırılmış oluyor. Evet. Hava basıyor tavuğa. Zaten vitaminini falan yeterince
0: öldürüyorlar. Hava olsa iyi, su diyelim biz ona.
1: Su, aynı hava
0: çünkü
1: olsa daha
0: dondurulmuş,
1: iyi.
0: Dondurulmuş olarak satılıyor.
1: Hem sağlık açısından zararlı hem de maddi açıdan bu vatandaşa gerçekten de çok fazla yansıyor.
0: Sevgili Rabia, şöyle söyleyeyim. Hani bir söz vardır, neresinden tutsak elimizde kalıyor diye. Gerçekten de son uygulamalara baktığımız zaman, özellikle son 2 yıldır birçok şey neresinden tutsak elimizde kalıyor. İnsanımızın artık sadece hayatta kalma mücadelesi verdiğini görüyoruz. Bunu yıllar öncesinde burada program yaparken kulakları çınlasın Halil İbrahim Bey'le. Önce ayakta kalma yılları yaşıyorduk, şimdi hayatta kalma yılları yaşıyoruz. Bunu hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Biz hayatta kalma çabası verdiğimiz için diğerlerinin ne düşündüğü hiç umurumuzda olmuyor. Ana noktamız bu. Hep bencil bir hayata, bencil bir yaşama doğru evriliyoruz. Biz de bu durumda ne yapıyoruz? Hayatta kalacaksam her şeyi mübah halinde görüyoruz. Bunun sonucunda da her yerde bir hata, her yerde bir kusur çıkmaya başlıyor. Ve sonuç kime geliyor? Yine dönüyor dolaşıyor vatandaşa, size bize gelmiş oluyor.
1: Bizim cebimize yansımış
0: tabii
1: oluyor.
0: Tabii ki ceremesini biz çekiyoruz.
1: 10 milyona kadar cezalar yapılmış İstanbul'da olsun, farklı şehirlerde olsun. Denetimlerin süreceği yönündeyiz. Öyle umut ediyoruz.
0: Yani devlete para lazım.
1: Vergiye dönüyormuş.
0: Ya vergi, ceza. Çünkü şöyle, işte bütçe açıklanıyor.
1: Başta konuştuğumuz konuya.
0: İşte malumunuz, işte bütçe açıklandığında orada bir kalemler var. Nereden ne kadar gelir elde edeceğiz diye. Bir bakıyorsunuz trafik cezalarında %120 gibi bir hedef konmuş. Bir bakıyorsunuz 4. ayda o hedefi yakalamışsınız. Şimdi 4 ayda 1 yıllık hedefi koyuyorsunuz trafik cezasında ve bunu 12 ayda yakalayacağınız hedefi 4 ayda yakalıyorsunuz. Hani bankalarda Eskiden bizlere de, ben de bankacılık yaptığım zaman da bize bir hedef rakamlar verirdi. Hı hı. Bir yıl boyunca ona ulaşmak zorundaydın. Şimdi devlet kendi vatandaşının üzerinden elde edeceği geliri bir hedef olarak belirliyor. Bunu da bir yıla yayıyor, bir bakıyorsun dördüncü ayda tutturduk. Niye? Trafik cezalarında çok büyük artışlar meydana geldi. Geçenlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük trafik cezası yazıldı diye haberler çıktı. Evet. 1,5 milyon lira. Yani bir vatandaşa 1,5 milyon lira bir trafik cezası yazıyorsanız hak etmiştir ama rakam çok büyük. İnsan onu ödeyemez. Ödeyebilecek durumu olmayan bir vatandaşa siz bu cezayı verirseniz onu siz kendinize düşman edersiniz.
1: Zaten yorumlara falan da yazıyorlar işte arabası zaten o kadar maliyete etmiyor.
0: Evet.
1: Hani bu şekilde ödeyemez. Cezalar satsa ödeyemez. Tabiri caizse o şekilde yorumlar geliyor mesela. Hani bu ne kadar doğru ki?
0: Ya değil de yani çok söylenecek söz var açıkçası.
1: Vatandaş da kendini çok yansıtamıyor gibi.
0: Yani trafik cezaları konusunda. Layık olduğumuz şekilde yaşıyoruz. Öyle
1: bazen
0: söyleyeyim.
1: Haklı olsa da işte ceza kesileceği zaman kesiliyor diyelim.
0: Maalesef. Bu da açıkçası şöyle söyleyelim kıymetli kardeşim.
1: Buyurun.
0: Biz birazcık okumuyoruz. Hani cehaletle savaş vermemiz gerekiyor. Cehaletle savaş vermediğimiz için bizim insanımız kör kütük, futbol takımı tutar gibi parti tutar, arkadaş arasında sohbet eder gibi fikirlerini beyan eder. İşte laf sokakta ekibimiz dışarıya çıkıyor, vatandaşa güncel soruları soruyorlar. Gelen cevaplara baktığın zaman dinlerken ben utanıyorum. Hani bir insan bunu nasıl cevap verir diyorum. Nasıl bu şekilde kör kütük sadece kulaktan duyduğu şeyleri gerçekten bir bilgiymiş gibi size nasıl söyleyebilir? Ben bunlara hayretler içerisinde kalıyorum. Bizim insanımız neden okumuyor, neden araştırmıyor? Hiçbir şey bilmiyorsanız ya Google'a bir merak ettiğiniz bir konuyu yazın, onunla ilgili bir bilgi edinin. Yani televizyon izleyin, Reels'larla Instagram'daki sosyal medyadaki vakit geçirten ben girmiyor muyum? Ben de giriyorum. Birçok arkadaşımla da komik olanları paylaşıyorum. Gülebileceğimiz, bize moral verebilecek olan videoları ben de paylaşıyorum. Ben de zaman harcıyorum ama benim Instagram'da geçirmiş olduğum süre hafta ortalaması 9 dakika. Yani siz bunu saatlere, günlere yayıyorsunuz. Yapmayın bunu. Hani orada geçirmiş olduğunuz zaman sizin başınıza bela, birçok şeyi öğrenebileceğiniz, birçok noktada bilgi edinilebilecek konular varken siz orada zamanı boşa harcıyorsunuz. Bunu yapmamak lazım. Özellikle gençlere söylüyorum. Gençler bu konuda biraz daha hızlı hareket etmek zorunda, daha bilinçli olmak zorunda.
1: Ben de genç olarak şöyle söyleyeyim o zaman ki. Ya kullanılabiliyor evet ama şimdi orada da farklı programlar var, farklı sayfalar var. Onlar da takip edilebilir. Onlar da sineye çekilmemesi gerekiyor. Oradan da bilgi edinebiliriz aslında.
0: Ya tabii ki.
1: Hani sen çünkü bilgi nereye bakarsan o çıkıyor bizim karşımıza
0: tamam işte,
1: aslında değil mi?
0: Şimdi onu söyleyebilirim. Hı-hı. Zaten burada bir yapay zeka var. Bu meta verileri dediğimiz noktada sen hangi içeriği beğenirsen zaten sana onu
1: evet,
0: soruyor.
1: Evet.
0: Hani senin nasıl bir insan olduğunu, nerede olduğunu, ne yaptığını, ses tonunu, parmak izini zaten biliyor bu makineler. Bunların hepsi buradan, bunun
1: zaten
0: içinde.
1: Zaten ne konuşsak direkt karşımıza çıkıyor.
0: Yüzümüzle telefon açılıyor. Bu veri nerede? Bu veri işte hani CIA bizi izliyor, Amerika bizi izliyor, gizli İsrail bizi izliyor diyoruz ya. Gerçekten bunun içindeler zaten.
1: Doğru, katılıyorum.
0: Hepimizin parmak izini almışlar, hepimizin yüz verilerini almışlar, ses tonumuzu almışlar. Bizimle ilgili birçok şeye zaten hakimler. Şimdi ne yapacağız? Bundan mı vazgeçeceğiz? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Ama ne kadar uzak durursak
1: ya
0: o kadar
1: güzel
0: iyi.
1: Güzel şekilde kullanmayı
0: tabii
1: öğrenin.
0: Ki verimli kullanalım.
1: En verimli
0: teknoloji güzel bir şey.
1: En verimli şekilde nasıl kullanılıyorsa.
0: Tabii. Aynen. Teknoloji mükemmel
1: bence
0: bir
1: de.
0: Şey. Ama bunu yerinde ve zamanında kullanmak.
1: Az yarar çoğu zarar.
0: Tabii ki.
1: Gerçekten öyle.
0: Aynen.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Vallahi eklemek istediğimiz bu hafta sonu işte gençlerimiz üniversite sınavına girecekler.
1: Geçen hafta LGS vardı
0: evet,
1: bu hafta.
0: Geçen hafta LGS evet liselere geçiş sınavıydı. Şimdi de üniversitelere geçiş sınavları var. Gençlerimiz inşallah çok çalışmıştır. Uygun zamanlar harcamışlardır kendilerine. Verimli bir sonuç alacaklardır. Umuyorum Allah bütün gençlerimizin gönlüne göre i̇nşallah. Versin. Bundan sonraki hayatlarında da başarılı olmak için ellerinden gelenleri yapsınlar inşallah. Hepsine Allah zihin açıklığı versin, soruları çözmede de kolaylıklar versin.
1: Herkese başarılar diliyoruz. Mutlu hafta sonları geçirmeniz dileğiyle haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz...
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığı ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında yayınlanan Mali Gündem programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
2: Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi, yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de besteleriyle, güfteleriyle, Türk sanat müziğine adını altın harflerle yazdırmış sanatçılarımızı sizlerle birlikte dinleyeceğiz. İlk sanatçımız büyük bestekar Avni Anıl olacak. Yalnız hemen belirtmemiz gerek ki sanatçımız bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan dinleyeceğiz. Anıl, 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Selimiye semtinde dünyaya geldi. Selimiye'deki 19. ilkokulu tamamladı, 1942 yılında Paşa Kapısı Ortaokulu'nu bitirdi ve Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Ara vermek zorunda kaldığı lise eğitimini 1966 yılında açılan olgunluk sınavı sonucunda tamamladı. Konservatuvar mezunu olan Anıl'ın ailesi Bulgaristan'ın Varna kentinden Türkiye'ye gelmiş ve Edirne'ye yerleşmiş, daha sonra Biga Kosçeşme nihayesine göç etmiştir.

Anıl çocukluk yıllarında Üsküdar Halk Evi'nde müziğin ilk öğelerini öğrendi. 1943-46 seneleri arasında cumartesi pazar günleri Çamlıca Kısıklı'daki aile çay bahçesinde program yapıyordu. 1950 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde 7 sene süreyle Türk müziğinin ne olduğunu beste, şarkı formu, günün şarkılarını meşk yoluyla

Anıl 1949 yılında askerliğini İstanbul'da yaptıktan sonra polis enstitüsüne girdi ve polis oldu. İlk ataması Adana Emniyet Müdürlüğü olurken 1955 yılında polislikten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. 3 sene Akşam Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. Aynı zamanda 1955 ve 1967 tarihlerinde İstanbul Radyosu'nun haber servisinde çalıştı. İlk beste denemelerine Üsküdar Musiki Derneği'nde başlayan Anıl, Arif Sami Toker vasıtasıyla notalarını Emin Ongan'a götürdü. Emin Ongan notaları inceledikten sonra "Aman Avni, bunlar ne güzel şeyler" diye onun bu güzel besteleri yapımında ilk adımını attırmış oldu.

Sanatçımız Hüzzam makamındaki Ağla Çeşmim, Eski Lezzet Kalmamış adlı bestesini Adana'da polisken yaptı. 1967 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu. Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. 1969 yılında Musiki ve Nota dergisini çıkardı. 36 sayı ve 43 cilt olarak yayımlanan bu dergi, Musiki Sözlüğü adı altında 4 ciltlik eserinde musiki tarihi için önemli hatıralar yayımlanıyordu. 1985 yılında Adana Büyükşehir Belediye Konservatuarı kuruldu. İkinci kez Adana'ya konservatuara sanat yönetmeni olarak gelen Anıl, 2 sene kadar burada görev aldı. Adana'da çeşitli müzik etkinliklerinde bulundu, konservatuarın yapılaşmasında önemli çalışmalara imza attı.

Sanatçı 1972 yılında İzmir Radyosu'nda 10 yıl süreyle müzik yayın şefliği yaptı. 1982 yılında İzmir Radyosu'ndan emekliye ayrılan sanatçı, emekli olduktan sonra 1983 yılında Alsancak'ta Avni Anıl Yayın Evi'ni kurdu. Önceki yıllarda yayımlanan Musiki ve Nota dergisini bu defa Yeni Dizi Sayı 1 diyerek yeniden çıkarmaya başladı.

Sanatçı Musikimizden Portreler isimli belgeseliyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Radyolarda Sazdan Size ve Dizelerden Ezgi Bahçesi'ne isimli programlara da imza attı. 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Klasik Türk Müziği Koro ve topluluklarının sınavlarını yapmak için uzman sanatçı kadrosuyla yeniden memurluğa başladı. 120'yi aşkın eseri olan besteci, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına hak görüldü.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanat faaliyetlerine büyük katkılarda bulunup, defalarca konuk şef olarak görev yapan büyük bestekar Avni Anıl, aynı zamanda Elazığ, Diyarbakır, Samsun, Konya ve Bursa'da koroların kurulması çalışmalarında yer aldı. Sanatçı en çok Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini besteledi. Son dönem besteciler içinde Yusuf Nalkesen'le birlikte en önde gelen sanatçılardan birisi oldu.

Avni Anıl, 14 Haziran 2008 günü İzmir'de solunum yetmezliği hastalığından yaşama 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi İzmir Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şimdiki sanatçımız Güzide Kasacı. Kasacı 1929'da İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1951'de başladığı aktif müzik kariyerini 2023 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü.

sürdürdü. Seslendirdiği Benim Adım Çalıkuşu adlı eserin nakarat kısmındaki kahkaha seslerini manalı yorumlamasıyla bir dönem Bayan Kahkaha adıyla anıldı.

Sanatçı 1954'te girdiği TRT Ankara Radyosu'nda 30 yılı aşkın süre yorumcu olarak hizmet verdi. Aralarında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Fehmi Tokay ve Sadi Işılay'ın bulunduğu dönemin önemli müzik otoriteleriyle birlikte çalıştı. Seslendirdiği diğer bazı önemli parçalar arasında Ağlama Değmez Hayat, Sarsam Seni, Civelek ve Hasretinle Yandı Ciğerim şarkıları sayılabilir. Sanatçı Türk sanat müziğine verdiği katkılardan dolayı 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla birlikte karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adli çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçti. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı.

0: Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir Kaymek'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakta suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Kimi ateş gibi yaktın beni der.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçti. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçti. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli

0: hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakta suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.